fil umr ve inne sanai al ma'rufi taki masari assu ve inne kavle la ilahe illallah tedfahu an kailiha tis'aten ve tis'ine babem minel bela tahel hemmu. Sadaka Resulullah bima kâle. İbn-i Asakir, Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, inne sadakate sırrı tuttu o gadabar Rab. Gizliden, gösterişsiz, hiç kimse anlamadan yavaşça fukaranın eline gizlice verilen sadaka, Rabb'ın gazabını söndürür. Yani Allah-u Teala Hazretleri kula gazap etmiş, cezalandıracak. Gazabına uğrayacak şimdi, mahvolacak ama sadaka verince gazabı söner Allah-u Teala Hazretleri. Ama nasıl verecek? Gösteriş için değil. Al Hasan Efendi, sana şu kadar sadaka veriyorum, ha bak zekatımdandır, bilmem ne filan, öyle değil. Yavaşçacık yanına bir uğradı, bir şey oldu, pek de anlayamadım ne oldu. Parayı verdi geçti, haberin yok senin, sessizce. Yani kimse görmeyecek bir tarzı. Böyle gizlice sadaka vermek iyidir. Eskiler buna çok dikkat ederlerdi. Yani eskilerden gece verirlermiş hatta, kendisi de tanınmasın diye. O zaman sokaklarda lamba, elektrik yok, gece verirlermiş. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Geceliğin verirlermiş, istersen yanlış yere gitsin. Dün gece işte olmadık bir kimseye sadaka vermiş birisi. Olsun, o iyi niyetle verdi, Allah gene onu efendim o ecre sevaba nail ediyor. Demek ki kardeşlerim bir kere cömert olacağız. Kesenin ağzını imkanımız nispetinde hayra açık tutacağız. Efendim ben talebeyim, sen de 5 lira ver. Sen de daha az bir şey yap. Ben fakir bir memurum, sen de azıcık yap. Geçenlerde anlattılar, ben yani böylesi olsun diye söylemiyorum ama Allah'ın ne kulları var. Memurun birisi gelmiş, bilmem 12 tane mi, bilmem 30 tane mi, bono kesin demiş bir hayır yerine. O bölgeden başka yerde verilmesini mekruh demiş alimlerimiz. Yani Tokat'ın zekatını al Ankara'ya, Ankara'nın zekatını al Konya'ya. Hayır. Herkes kendi yerinde yapması daha iyi diye böyle bir madde de var yani ilmihal kitaplarımızda. Çevredekilerini yap. Hatta akrabanın fakirlerinden başla. Ama hayır yap. Yani sana faydası var. O bakımdan söylüyorum. Hepimiz yapalım. Faydası bize. Ve inne sılatel rahimi tezidu fil umr. Ve muhakkak ki akrabaya sıla-i rahim yapmak ömrü arttırır. Sıla-i rahim ömrü arttırır. Arttırır mı? Arttırmaz mı? Kitaplar yazmışlar. Ya ömrü Allah-u Teala Hazretleri takdir ettiğine göre yani nasıl oluyor bu iş? Nasıl olduğunu bilmem. Peygamber Efendimiz arttırır diyor. Ben dostları kabul ediyorum. Yani ötesine karışmıyorum. Alimlerimizin sözüne de bir şey demiyorum ama ömrü arttırır. Kimisi diyorlar ki bereketini getirir ömrü. Yani ağız tadı verir insana. Ömrü bereketlenir, hoşlaşır bilmem ne. Bilmem. Belki de arttırıyor. Çünkü onun öyle sıla-i rahim yapacağını Rabbimiz önceden bildiğinden ona göre şey yapmıştır. O kaderin esrarına kimsenin aklı ermez. Sıla-i rahim yapacağız. Sıla-i rahim yapmak ne demek? Nasıl bir şey? Akrabaya bağlantısını devam ettirmek demek. Bu bağlantı mektupla da olur. Ziyaretle de olur. Hal hatır sormak suretiyle de olur. Daha güzeli bir de ihtiyacı varsa mali bakımdan desteklemekle de olur. Yani sıla-i rahim manasının içinde sadece kuru bir ziyaret yok. Biraz da mümkünse yardım yaparsa, biraz cebine bir şey koyarsa, ihtiyacını giderse daha iyi tabii. Akrabaya sıla-i rahim de ömrü arttırır. Ve inne sanai al ma'ruf taki masari essu. İyilik yapmak, muhakkak ki iyilikler yapmak kötü akıbetten, kötü ölümden insanı korur. Çünkü biz ecelin nerede geleceğini bilmiyoruz. Allah korusun. Bir günah üzere gelse, bir kabahat üzere gelse, Allah korusun cünüp iken gelse veyahut bilmem şu kötülükteyken, bu kötülükteyken gelse ne fena olur. Çünkü insan nasıl öldüyse öyle kalkacak. Nasıl öldüyse öyle kalkacak. Onun için kötü ölüm var. Kimisi meyhane köşesinde çatlıyor. Kimisi efendim bilmem ölüyor, bir ay geçiyor, kimse duymuyor. Efendim kapısını kırıyorlar, açıyorlar, bakıyorlar ki cesedi şişmiş, patlamış, dağılmış filan. Kötü bir ölüm. Sonra kimisi tevbe edemeden ölüyor. Hatalı bir tarzda yol tutturmuşken tevbe edemeden ölüyor. Kötü ölümler var. Kötü ölümden korur iyilikler yapmak. Maruf ne demek? Maruf aklın ve şeriatın beğendiği, hoş gördüğü, tasvip ettiği şeye derler maruf. Marufu yapmak lazım.

yapmak lazım geldiği gibi emretmek de lazım. Etrafına da marufu yap, şunu yap, bunu yap diye de hayırı emretmek lazım. Ve nehyi münker etmek lazım. Yani efendim içki içmenin kötülüğünü söylemiş. İçirtmemeye çalışacaksın gücün yettiğince. Gücün yettiğince içirmemeye çalışacaksın. Hatırının geçtiği yerde onu şey yapacaksın. Efendim işte birisi ötekisini dövmek istiyor. Dövecek, yakalamış yakasına. Sen de baba yiğitsin, bırak onu bakayım. Bıraktıracaksın. Yani kötülüğü engellemek, iyiliği yaptırmak. İyilik yapmak kötü ölümden insanı korur diyor. O halde iyilik yapmaya vesile arayacağız, çareler arayacağız, iyilikler yapmaya çalışacağız. Muhterem kardeşlerim, iyilik yapmak sadece paraya bağlı değildir. Yani illa zenginler iyilik yapmaz. İyiliğin çeşitleri vardır. Yoldan bir taşı, bir dikeni kenara almak iyiliktir. Tatlı bir söz iyiliktir. Emri maruf sadakadır. Nehi münker sadakadır. Yani insanın hiç parası olmasa gene para kazanma gibi manevi sevap kazanma imkanları vardır. Yeter ki Allah insana akıl versin. Şu duyduğu hadisleri bir yere yazsa insan neler ne istifadeli şeyler var. Ne kadar sevaplı işler var. İnsanlar bir maddi fayda olduğu zaman onun peşinde koşuyorlar da sevapları yazmıyorlar. Halbuki sevapları yazması lazım asıl defteri. Şu iş sevaplı iş, şunu yazayım, yapayım. Şimdi Peygamber Efendimiz Eyyam-ı Biz oruçlarını hiç terk etmemiş. Hep tutmuş. Eyyam-ı Biz ne demek? Arabi ayların 13'ü, 14'ü, 15'i. Yani gecelerinde mehtap olan, mehtap yuvarlak ay, dolunay olduğu zaman gündüzleri oruç tutarmış Efendimiz. Ayın 13'ü, 14'ü, 15'i o oluyor. Hadi inşallah madem duyduk, madem Efendimiz bırakmamış, madem sevabı çok, öyle tutmaya çalışalım. Mesela yani duyduğumuz şeyleri böyle kaydedelim, hayırlı sevaplı işleri. İnne salaha zatil beyni azamu min ammeti salati ve sıyam. Hazreti Ali Efendimiz'den Taberani rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki iki kişinin arasını düzeltmek, dargın iki kişi, küsmüşler, birbirlerine yan bakıyorlar, homurdanıyorlar, kızgınlar birbirine. O ikisinin arasını düzeltmek, onları barıştırmak, Allah indinde namazın ve orucun genel manasıyla namazdan ve oruçtan daha hayırlıdır. Çünkü namaz ve orucun sevabı insana racidir. Ama cemiyette insanlar birbirlerine küs olursa onlardan hiçbir hayır gelmez. Birbirlerine küs insanlardan hiçbir hayır gelmez. İstediği kadar kalabalık olsun, koyun sürüsü gibidir. Bir çoban hepsini idare eder. Birbirlerine küs olmayan, birbirlerini seven, birbirlerine sımsıkı sarılmış insanlar hayırlı işler yapabilir. Şu İslam aleminin şimdi haline bakacak olursak, Irak, İran, bilmem ne bilmem ne, bilmem ne bilmem ne, hep birbirine hasım, düşman. Lafa geldiği zaman böbürlenmesini biliyoruz. Efendim Müslümanların nüfusu bu kadar kalabalık, bilmem ne bilmem ne. Dinimiz bu kadar güzel, Kur'an-ı Kerim bu kadar şey. Tatbik etmiyoruz. Borcuna sadakati yok. Borçlu borcunu ödemiyor. Kiracı kirasını ödemiyor. Söz vermiş sözünde durmuyor. Ahd etmiş ahdine riayet etmiyor. Ne biçim Müslümanlar? Ne anladım? Müslümanım diyor, dervişim diyor. Öyle dervişlik olmaz, devirmişlik bu. Çünkü şey yapmıyor. Yani kul hakkını hiç aldırmıyor. Halbuki kul hakkı çok önemli. Kul hakkı çok önemli, borç çok önemli. İnsan onu ne yapıp yapıp hakkından gelmeye çalışmalı. Namaz kılıyor. Namazda tabii para yok, pul yok, bir şey yok, kılıyor. Oruç tutuyor. Zaten diyor işte öğleyin nereden gideceğim lokantaya bilmem neye sabrediveririm bilmem ne filan. Başka hesap yapıyor yani. Ama arayı düzelt bakalım. İki insanın arasını düzelt. Daha mühim şeyler bunlar yani. Arayı düzeltmek deyince hatırıma geldi. Bir hadis-i şerifte de geçti ki şefaatlerin en güzeli nikah hususunda şefaat etmektir. Ya şuna kızını veriver. Bak şu adam iyidir, şununla evleniversin. Veya şu kadın iyidir bak, bunun kızını alıver filan diye nikah hususunda şefaat etmek de iyi oluyor. Muhterem kardeşlerim, nikahta insanlar utanır. Hele kız tarafları daha çok utanır. Bir şey söyleyemezler yani. Kızını iyi yetiştirmiştir, Müslümandır. Gelir gelir hep ayyaşı sarhoşu ister, veremez. Bir ehli takva birisi istese verecek ama veremez. Böylelerine yardımcı olmamız lazım. Yani İyi insanları iyi insanlarla buluşturmak sevaptır. Bak burada da ıslah, arayı ıslah etmek sevaptır diyor. Demek ki Müslümanları kaynaştırmak, birbirleriyle buluşturmaya çalışmak iyi oluyor. Bu hususlarda gayretli olun. Dargınları barıştırmak hususunda, insanları birbirlerine muhabbetli kılmak, dost kılmak hususunda çalışın yani çalışalım. İnne salatel murabıtı ta'dibu hamse mi'et

salatin ve nefakatü dinar ve dirhemi minhu ehtalu min tis'i mi'eti dinarin yunfikuhu fi gayri. Ebu Ümame Hazretlerinden bir hadisi şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, murabıtın namazı, söyleyeceğim murabıt nedir? Murabıtın kıldığı namaz, başkasının kıldığı 500 namaza muadildir. Murabıtın namazı, başkasının kıldığı 500 namaza muadildir. 500 misli yani. Söyleyeceğim murabıt nedir? Devam edelim. Ve onun dinar ve dirham infak etmesi, yani altın gümüş para, o zamanın paralarının adı bunlar. Yani masraf yapması, para harcaması Allah yolunda. Murabıtın masraf yapması, para harcaması اَفْتَلُ مِنْ تِسْ اِمِيَةِ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ بِغَيْرِهِ. Başka yollarda, yani o murabıtlık yolunda değil de normal başka yollarda harcadığı 900 dinara bedeldir. Bir tanesi. 900 üstü daha fazla sevap oluyor. Murabıt kimdir? Murabıt bir fedakar insandır ki huduttaki kalede gidiyor, nöbet tutuyor. Müslümanlar rahat etsin diye. Bekçilik yapıyor. Rıbat derler, kale derler. Huduttaki burçlara, efendim binalara. Düşmanı bekleyecek orada. Orada kaleye girmiş, içeride bekliyor ki, düşmanı da gözlüyor ki, düşman bir ordu şey yapıp İslam alemine gelmesin, burayı yağmalamasın filan diye hazır asker bekliyor hudutta. Bekçi asker. Buna murabıt derler. Onların kaldıkları yerlere de rıbat derler. Rıbat. Yani şöyle kale gibi, tekke gibi filan bir yer yani böyle. Silahlı erkeklerin düşmana karşı bekledikleri nöbetçi mekanları demek oluyor. Yerleri demek oluyor. Murabıtlık çok sevaptır. Yani harp yok ortada da düşman gelirse diye orada bekliyor. Murabıtlığın sevabı çok fazladır. Ecri çok fazladır. Kıldığı namaz, başkasının kıldığı namazdan 500 misli daha sevaptır. Murabıtlığa harcanan para, o yolda harcanan para, başka yerde harcanan paradan 900 mislidir. Yani ameller, orada mükafatlar çok fazla geliyor. Murabıt gözünü böyle hudutlara dikmiş, düşman geliyor mu gelmiyor mu diye gözcülük ediyor. Böyle Allah yolunda İslam alemini bekleyen kimselerin gözüne cehennem ateşi değmeyecek diye hadis-i şerif var. İki göze cehennem ateşi değmeyecek. Yani sahibi cehenneme girmeyecek. Bir, Allah korkusundan ağlayan insanın gözü. Ona cehennem ateşi değmeyecek. İki, İslam aleminde hudutlarda düşmanları bekleyip, gözetleyip, gözetçilik yapıp, elinde silah bekleyip Müslümanları rahat ettiren kimse. Murabıt yani. Onun için Rabbimiz bize böyle hayırlı, sevaplı işleri nasip eylesin. Allah yolunda öteki Müslümanların saadeti ve selameti için, kadire uğramamaları, hücuma uğramamaları için çalışmayı nasip eylesin. Şimdi burada huduttan uzaktayız. Ama zaman zaman işte askerlik oluyor filan. Gidiyor. İnsan iyi niyetle giderse bu sevabı alır. Yani imanla şeyle giderse nöbetten kaçıyorlar. Yani nöbeti ganimet bilmek lazım. Ben öyle arkadaşlar biliyorum ki arkadaşının nöbetini alırdı sevap alsın diye. Peki senin nöbetini de ben tutayım filan derdi. Çünkü düşmana karşı bekliyorsun. Düşmana karşı bekleyince ecri sevabı çok olur. Bir de manevi düşmanlar var. Dinimizi içten yıkmaya çalışıyor. İmanımızı sarsmaya çalışıyor. Ahlakımızı efendim perişan etmeye çalışıyor. Müslüman kardeşimizi dinden, imandan, zıvanadan çıkarmaya çalışıyor. Efendim zihnine kötü fikirleri sokmaya çalışıyor. Bazıları da bunlara karşı savunuyorlar Müslümanları. Yani İslam'ı müdafaa ediyorlar. Müslümanların imanını korumaya çalışıyorlar. Bana öyle geliyor ki bu da murabıtlıktır. Yani bu da bir çeşit murabıtlıktır. Bu da bir çeşit bekçiliktir. Belki daha sevaplıdır. Onun için hiç olmazsa yani hudutta değiliz, zamanımız değil, yaşımız, çağımız, askerlik çağından geçmiş. Şu anda öyle bir durum yok. İslam'ı burada korumaya çalışalım. Evimizde korumaya çalışalım. Evimize küfrün girmemesine çalışalım. İnne ta'amel vahidi yekfil isneyn ve inne ta'amel isneyni yekfil selasete vel erbaate ve inne ta'amel erbaati yekfil hamsete ve sittete. Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz'in şu hadisi rivayet edilmiş, İbn-i Macide var. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İki kişinin yemeği üç kişiye, dört kişiye yeter. Dört kişinin yemeği beş kişiye, altı kişiye yeter diyor Peygamber Efendimiz. Şu demek ki yani rakama pek aldırma, Allah bereketini verir.
Gelen misafirden korkma. Ben dört kişiye göre hazır

0: Anlamıştım da bak, o da iki tane de misafir takmış, yanına getirmiş. Şimdi benim efendim misafir takımım bu kadar değil. 6 kişilik takımım var. 8 kişi geldi, benim halim ne olacak? Ya korkma. Bir tane tabak çıkar. Beraberce ne yesinler, yerlerse yesinler. Aman bu niye bu kadar misafir getirdin eve? Hanım çatıyor. Ben daha öğle yemeği yapmamıştım da şimdi bu misafirin çıkar. Sen onu ya. Zeytin çıkartırım. Peynir çıkartırım. Ekmeğin somuğunu bölerim. Tuzu ekmeğe getiririm. Domatesi keserim ortasından. Efendim yine ikram ederim. Ya olur mu öyle? Niye olmasın? Misafiri sevmemekten daha iyi. Misafiri istememekten daha iyi. Şey yaparsın, Allah ne verdiyse bunlar var kardeşim dersin. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı bir ihtiyar kadıncağız ziyafete çağırmış halifeyken. Hazreti Ömer de gitmiş. Halife ama mütevazı. Allah'ın sevgili kullarından, cennetliklerden bir tane. Girmiş ihtiyar kadının evine. Bunu küçükten böyle büyüklerinden kulaktan duymuştum. Bir kitapta okumadım ama hoşuma giderdi yani. Girmiş bir bakmış, köşede bir sopa duruyor şöyle. Sopaya şöyle bir bakmış, bir düşünmüş. Hazreti Ömer, Allah'ın sevgili kulu. O da kılıcını getirmiş, sopanın yanına dayamış duvara. Belinden çözmüş, askısından. Kılıcı oraya dayamış, oturmuş sofraya. İhtiyar kadın bir basit yemek getirmiş, kaşıklamış, yemiş onu. Tamam, elhamdülillah, çok şükür demiş, kalkmış. Ayrılacak. Demiş ki, teyze mi dedi artık ne dediyse ihtiyara, bu sopayı niye koydun buraya? Anladı kendisi ama soruyor. Niye koydun bu sopayı? Demiş ki, ya Ömer, eğer ben koca halifeyim, beni bu kadar basit yemek için mi çağırdın? Yani biraz insan güzel bir şeyler yapmaz mı? Tek bir yemeğe çağırdın beni böyle. Bunun için mi çağırdın? Bu kadar böyle basit yemek çıkartılır mı deseydin, sopayla seni dövecektim. Kadın sormuş bu sefer, sen kılıcını oraya koydun, sen de eğer kusura bakma deseydin, işte sana layık değil ama deseydin, işte bir tanecik yemek çıkarttım, çok çıkartmak isterdim ama deseydin, ben de seni şu kılıcın tersiyle biraz incitecektim demiş yani. Pat pat biraz vuracaktı demek sağına soluna. Yani buradan şu kaide çıkıyor ki, ne varsa onu koyacaksın, ne ondan özür dileyeceksin, çünkü Allah o kadar vermiş, onu çıkartıyorsun, ne de gelen, canım bu bana layık mıydı, daha çok yapmak lazım gelmez miydi demeyecek yani. Peygamber Efendimiz diyor ki, bana bir deve paçasına çağırsalar beni gelirim. Deve paçası nedir? Suyun içine devenin şeyi, paçası konmuş, kaynamış, cambur cumbur su. İşte yani ona bile çağırılsa kafi. Sirke koymuş bir keresinde birisi önüne. Sirkeye banmış yemiş, banmış yemiş. Sirke ne iyi gıdadır, sirke ne iyi gıdadır demiş Peygamber. Teselli ediyor yani ev sahibini. Onun üzerine zenginin birisi çağırmış, o da sirke koymuş. Yo demiş, sana göre değil, ona göre. Sirke ona göre. Sen tabii kendi merdivenine göre yapacaksın. İnne taybete el medinetü ve ma nakabun min ankabiha illa aleyhi melekün şahirun seyfehu la yedhulehet deccal. Temim Eddari, Taberani rivayet etmiş. Ravisi Temim Eddari. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Taybe Medine'dir. Yani Medine'nin bir ismi de Taybe'dir. Bu Medine'nin vadilerinden, efendim, geçitlerinden hiçbir geçit yoktur ki orada bir kılıcını çekmiş melek bulunmasın. Medine'nin çepeçevre etrafındaki geçitlerin Medine'ye gelmeye vesile olacak yolların ağızlarında hepsinin önünde bir melek vardır. Hem de kılıcını çekmiştir ve oraya Deccal asla giremez. Medine-i Münevvere'ye Deccal giremez. Deccal giremez. Deccal'ı biliyorsunuz, Medine'nin mahfuz olduğuna alamet. Yani Peygamber Efendimiz şehri olduğu için oraya Deccal giremeyecek. Melekler koruyor orayı. İnne adede derecil cenneti adedü ayil Kur'an. Femen dekelel cennete mimmen kara'el Kur'an lem yekun fevkahu ehadun. Hazreti Ayşe validemizden bu sonuncu hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, cennetin derecelerinin miktarı Kur'an ayetleri kadardır. Kur'an ayetleri ne kadarsa cennette o kadar derece vardır. Kim Kur'an-ı Kerim'i tam biliyor ve okuyorsa onun üstüne kimse olmaz cennette. Yani her bir okuduğu, bildiği, amel ettiği ayetten dolayı bir derece alır, bir derece alır, bir derece alır. Böylece cennetin en yüksek derecesine ehli Kur'an nail olur. Rabbimiz bizi ehli Kur'an eylesin. Kur'an cüz keselerinde eskimesin. Kur'an-ı Kerim okuta okuta eskitelim, yıpratalım.
1: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

İki Müslüman bir araya gelince mutlaka birinden Allah ötekisini faydalandırır. Mutlaka faydalandırır. Müslümanın Müslümanı araması, ziyaret etmesi lazım. Müslümanın Müslümanla görüşmesi lazım. Müslümanın Müslümanla efendim kaynaşması lazım. Tanışması lazım. Selamun aleyküm demesi lazım. Kimsiniz demesi lazım. Efendim tanışması lazım. Bir Müslüman, yeni bir Müslüman tanıdı mı Allah onun derecesini bir derece yükseltir. Bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Yeni bir Müslüman daha tanırsa bir derece daha yükseltir. Ve başka hiçbir ibadetle ulaşamayacağı kadar yüksek mertebeye çıkar insan bir Müslüman kardeş tanıdığı için. Onun için Müslümanları tanımaya çalışacaksınız. Yeni bir insan tanımaya çalışacaksınız. Adresini alacaksınız, öğreneceksiniz, soracaksınız, tanışacaksınız, tatlı dilli olacaksınız. Biz de öyle olacağız.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru karar verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
2: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
2: olan,
1: evet,
2: nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada evet, ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın. Yani sizinle birlikte orada bulunsun. İşin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi
1: buluyoruz.
2: Evet. Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

Çün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa hükmeder, bilmez bu muammayı. Kaftan kafa hükmeder, bilmez bu muammayı.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Ve men tezevvece sıkatan billahi vahşâven kâne alallâhi teâlâ en yuvînehu ve en yubârike lehû. Kim Allah'a güvenerek sevabını, cefasını Allah'tan bekleyerek efendim evlenirse Allah'ın üzerine vacip olur o kula yardım etmek ve ona bu hususu mübarek bereketli hayırlı kılmak efendim Allah'ın üzerine vacip olur. Yani Allah muhakkak ona yardımcı olur ve muhakkak ona bu konuda nice hayırlar, bereketler ihsan eder. Görüyorsunuz evliliği

0: Müslüman neden yapıyormuş? Peygamber Efendimiz'i bu hadis-i şerifinden anlayalım. Herkes anlasın, biz biliyoruz zaten. Efendim, ben tezevvece kıtakar billah, Allah'a dayanarak evleniyorum. Yani neden? Efendim, işte acaba geçinebilir miyim, geçinemez miyim? Yok biraz da efendim, bu maaşla yuva geçindirilmez, evlenmeyeyim falan demek yok. Allah'a dayanacak, güvenecek. Vahdisaden ve sevabını da Allah'tan bekliyor. Evlilik sevap mıdır hocam? Evet, çok sevap. Evlilik kendisi sevaptır. Evlilik ilişkileri sevaptır. Evli insanın ibadetlerinin sevabı kat kattır, fazladır. Evlilik, evet, insanın dininin yarısını kurtaran çok önemli bir iştir. Kim bunu böyle, madem böyle sevaplıymış diyerek, Allah'a güvenerek sevabı numarası yaparsa, Allah ona yardımcı olur ve ona bereketler, ihsan eder, evliliği yuvası hayırlı, bereketli olur. Şiir asliler.
1: Akra, akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya

Ya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. İnna Allah ve melaikatehu yusallun alen nebi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي

0: فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitneti

0: El-Mesih-i-Deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi. Subhanallahi rida nefsihi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik vallahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ولا إله إلا الله.

0: الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve s-semî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmâ'ul Husnâ Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
1: El-Esmâ-ül Hüsnâ, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. en güzel ve mükemmel isimler

0: Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Er-Rahmanu'r-Rahîmu'l-Melikü'l-Kuddûsü's-Selâm. El-Mü'minü'l-Muheymin'ü'l-Azîzü'l-Cebbârü'l-Mütekebbir. El-Hâliku'l-Bâri'ü'l-Musavvir. El-Gaffârü'l-Kahhârü'l-Vehhâbü'r-Razzâkü'l-Fettâhü'l-Alîmü'l-Kâbid. El-Bâsıtü'l-Hâfidü'r-Râfi'ü'l-Mu'izz. المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namut ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka hayra hadha'l yevm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

0: eksik. Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdak. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ec'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra dinliyorsunuz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve

0: ona şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı

Hastalık, sıhhat imtihandır. Zenginlik, fakirlik imtihandır. Kuvvetlilik, zayıflık imtihandır. Zalimlik, mazlumluk, bunların hepsi insanoğlu içindir. Negatif durumlarda da eğer Allah'a güzel kul olmayı başarabilirsen imtihanı başarırsın. Yoksa efendim güzel günlerde, düğünde, dernekte, bayramda Müslüman, sıkıntılı günlerde yok ortada. Ya bizim bir adam vardı, nerede o? Yok, sıkıntılı günlerde ortada yok. Böyle şey olmaz. Düğünün her şeyi güzeldir. Ne güzel söylemiş şair, hoşuma gidiyor. Ezberleyeyim diye o şiiri de hep ezberlemek istiyorum. Ne diyor? Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Allah'a hitap ediyor.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük

0: şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

İnsanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai geçmemesi gerekir. Faydalı geçmesi gerekir. İnsanın çalışması lazım. Hayırlı işler üretmesi lazım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedye levlâ en hedâna Allah. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vehdehu lâ şerîkele. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. Allahümme fasalli ve sellim ve barik ala hadan nebiyyil karim ve rasulü seyyidü senezle azim dil kalbir rahim seyyidina Muhammeden ve alihi ve sahbihi ecma'in.
2: Muhterem kardeşler, bizim insanlık dediğimiz insanlığımız ki bunu kolay bir şey zannetmeyin, ehemmiyetli bir şey zannetmeyin, Kabe'den daha üstündür. İnsan Kabe'den daha üstündür. Şereflidir yani. Böyle bir mahluktur. Halifetullah. Onun için Allah bizi affetsin. Hem de o insanlık mertebelerine ulaştırsın. Bizi o insanlık mertebelerinden alıkoyan 125 tane büyük günah var. Ki bu insanlık bize tezahür etsin. Allah'ın sevdiği bir kul olabilmek için bu günahlardan sıyrılmak lazım. Bu günahlardan sıyrılamayınca insan mülevvet bir halde gider. O günahların başı küfürdü. Şirk, gaflet, cehalet, bu da günahlar bugün. Bu günahların bugün yedincisi de hırsızlık. Arkasından katil, arkasından ya zani, ya zaniye demek. Bu üç şey. Ki hırsızlık mı malum. Bunun için söz vermeye lüzum yok. Nasıl çalarsan çal. Çalmak. İkincisi bu çalış iki cihetten. Bir dinde, dünyadan çalış var, dünya mallarından çalış var. Bir de dininden çalma var. Dininden çalma, namaz kılan için namazından çalma. Namaz kılan için namazından çalma. Namazdan nasıl çalınır? Namaz büyük, tek büyük bir ibadettir. Biz bu varlığın sahibi Allah Celle ve Ala'nın divanına duruyoruz. Onun divanına duran insanın erimesi lazım. Erimesi lazım. Titremesi lazım. Havf, haşyet duyması lazım. Ben kimin divanına geldim? İslam dinine sarılanların şeysi, kemali çok büyüktür. Akıl ermez bunlara yani. Ona kerametli ne dersen de, İslam'a Allah'ın olan şeysi, yardımıdır bu. Bir tane de namazdan çalınır mı? Namazdan çalışımız, divan-ı ilahiye duran insanın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldıysa, onun ashabı nasıl namaz kıldıysa, bizim de öyle kılmamız lazım. Mesela bizim Ramazanlarda birincilik kazanacağız diyerekten 15-20 dakikada teravih kıldan imamlarımız var ya, rükû, sücud belli olmaz. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber biter namaz. Fakat öyle değil ki. Onlar oraya gidenlere de şaşırılır yani. Hadi imam efendi o hünerini gösterecek ama oraya giden insanlara da şaşırılır. Ben niye gidiyorum oraya? Benim işim ne yani? Bu efendim ne? Allah'ın duvarında duracağım. Ondan hidayet, nasariyet, nusuflar, insanlar alacağım. Bu insanlar böyle paldır küllerine olmaz ki. Onun için cehilde der ki, cihat müslüsü, her mümin müvahhidin, her mümin müvahhidin bulunduğu dini, İslam dinimizdir ki, onun ahkamını bilmesi borç. Namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, usul ne zaman lazım olur, günahlar nelerdir, bunları her Müslümanın bilmesi şarttır yani. Ahkam-ı diniyetini bilecek Müslüman. Namazdan çalındığı ki, secdeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû da öyle ne kadar tesbih yaparsa rükûdan sonra secdeden sonra o kadar dururdu. O kadar dururken mesela Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd dedikten sonra Sübhaneke üç sübhane dedi ya üç sübhane kadar dikilir. Ondan sonra rükûya inerdi. Secdeye inerdi. Secdede de üç veya beş tesbih eder. 3-5 tesbih kadar dinlendikten sonra ikinci secde yaparız. Bir namazdan çalma var, bir de namazı çalma var. Namazı çalma. 5 vakit namazımız var elhamdülillah. Bu 5 vakit namazı ihmal eder. Bazı geçen birisi söylemiş, oğlum namaz kılar mı? 3 vakit kılar demişler. Neden? Bir sabahleyin kılar, bir de akşama öğrencisi 2 var, ikinde işi var, akşamdan yatsıya kılar. Olur mu? Müslümanın 5 vakit namazı var.
3: Bu beş vakit namazı kılmamak, Müslümanların namazını çalmaktır. Bu da bir çalışma. Uzun. İkincisi katildir. Bir canın ölüsü var, bir de ruhun ölüsü var. Can ölüsü nasıl olsa bu ölecek, ölüme mahkumdur. Asıl korkulu ölüm, ruhun ölümüdür. Ruhları ölmüştür, bu yiğittir onlar. Öyle oldular, hamde ne derler onlara, kendi kendine işleyen makine gibi. İşler dururlar size, öldürür, gider gelir. Hiç ama insanlıkla alakası da yok. İslam'la değil de insanlıkla da alakası yok yani. Der ki, ya zaniye, ya zani. Kadına karşı zaniye, erkeğe karşı zani diyor. Türkçesi malum. Bunu demek de günah. Bir adama bunu demek, sen tasavvur et artık bak. Bu sözü söylemek bile günah. Hem de günahın büyüğü. Ahlak dersi bu ya. Bunların kulasasını söyleyeyim. İnsan bunlar 120 tane bu, 550 tane hepsi. Bu 550 günün arkasından insanın kendisini kurtarması, yani 550 yük binmiş sırtımıza, onlardan kurtaracağız. Çok zor şey. Herkese nasip olmaz. Kısası bunun, 3 yolu var bunun. Birisi mahviyet. Mahviyet, bu uzun gider. Bunu gelecek derse bırakayım. İkincisi, kabahat görmeme. Kusur görmeme. Gördüğün kusuru havale et sahibine. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte de. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte. Elinden geliyorsa bu kardeşe bir nasihat edersin. Nihat bir şeyler yaparsın. Bunu ondan geçirmeye gücün yetiyorsa ne ala sana. Geçirdiğin vakitte de sakın koltuklarını kabartma. Bunu geçiren Allah'tır yine. Sen arada vası olmuşsun. Binaenli kabahati Mevla'da, Mevla'nın hükmetinde ara. Kendini vebali sokma, çirkin söz söyleme, gıybetini yapma. Gıybetle çirkin sözler ateşle barut gibi, nasıl ki ikisi bir araya gelince yakıyor, yanıyor. Bunlar da bizim ibadetlerimizi az gidiyor, çok fena terkili bir şey. Onun için gıybetten son derece sakın, hakkın hikmetini havale et. En kolay yok. Ne güzel söylemişler, hakkın hikmetini havale et. Burada da Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti vardır, değil mi? Niçin kendini yoracak? İslam mümkün bugün dünyayı? Herkes bir alem kurtuluyor. Öyleyse kendi paçanı kurtarmaya çalış. Üçüncüsü de seveceksen Allah'ı sev. Her sevdiğini Allah için yap. Seveceğini Allah için sev. Allah'ı sev yani. Sevgini Allah'a bağla. Dünyada da çalışacağız. İşimiz gücümüz var ama asıl sevgi Allah'ım. Çünkü bu varlığı veren bize, bu kainatı yaratan Allah. Bu Allah ki vardır, diridir, bilir, her şeyi görür, işidir. İşlerimizde olanları da bilir. Onun için bu bizim sahibimiz, dünyamızın da sahibi, ahiretimizin sahibi. Gidince bize güzel cennet evleri verecek. O evler o kadar güzel ki, dünya gibi minneti yok, meşakkatı yok, dert yok, kasaveti yok. Her şey bol, para kazanacağım diye bir dert yok. Hepsi hazır önünde. Bu nimet evleri de hazırlamış Cenab-ı Hak bize. Allah onun için hepimizi affetsin de bu cennet evlerine kavuşan bahçelerin arasına cümlemizi nail etsin. Ama o mahviyeti unutmayın ki mahviyet çok lazım. Enaniyet yani. Bütün dava bugün insanlar içinde bu enaniyetten doğuyor. Benlik davası yani. Benlik davası. Bu dava içimize şeytanın ilka ettiği, nefsin içimizde oynadığı bir oyun.
4: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Subhan Rabbike Rabbil İzzati Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de cennetlerin müttaki kullarına hazırlandığını belirtirken uiddet lil müttakîn, cennetler müttaki kullar için hazırlanmıştır mükafat olarak. Ellezîne, o mümin kullar ki diye müminlerin vasıflarını sayarken şöyle buyuruyor: ellezîne yünfikûne fisserrâi vettarrâ. Sevinçli anlarında da, zararlı zamanlarında da, yani zenginken de fakirken de her türlü halükarda yardım edecek insanlara yardım ederler, infak ederler, sadaka verirler, hayır hasenat yaparlar. Müttaki kulların vasfı budur. Yani yarım elması varsa yarısını verir bir fakire, gönlünü alır, yürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir, bin Kabe'den yeyerektir, bir gönül imareti dediği gibi Yunus Emre'nin, gönül alma, insan sevindirme, duasını kazanma çalışır. Yunfikune, infak ederler, fisterra'i ve terra. Darlık ve gelişlik zamanında, zenginlikte, fakirlikte, sevinçliyken, dardayken infak ederler. Mümin kullar cömerttir. Müttaki kullar cömerttir, iyilikseverdir. Elindeki zenginliği, imkanları başkalarına ikram eder, Allah'ın rızasını kazanır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Akrab.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra. Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle

hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Akra.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 9 Temmuz Perşembe sabahını gösteriyor ve biz de yeni bir Güne Merhaba programına daha başlıyoruz. Sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız, güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağımız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağımız bir başka programla birlikteyiz. Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Hicri takvime göre ise 24 Muharrem 1448 sabahına eriştik ki karşılayacağımız yeni ayın ilk günü 1 Safer 1448 doğumlarının 133. yılında yad edeceğimiz gönül dostu Mehmet Said Kotku hocamızın Hicri doğum tarihi, aynı zamanda bu tarihe denk gelen 15 Temmuz Çarşamba günü Akra'da Yat özel programları yayına gelecek. Akabinde 13 Safer 1448 yani 27 Temmuz Pazartesi günü de bu kez Mahmut Esat Döşan hocamıza iade edeceğiz. Bu vesileyle okunan hatimler ve dualarla ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilir ya da bu haberi paylaştığımız Akra Medya'daki habere tıkladığınızda, yani Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esat Döşan hocalarımızı hatimler ve dualarla anıyoruz başlığını taşıyan haberimizdeki link üzerinden de kolayca iletebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Yine bu vesileyle bir süredir hatırlattığımız üzere Elazığ'da özel bir buluşma gerçekleşecek. Daha önce tarihi Gelibolu Hazretler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl 4. kez düzenleniyor. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yıl Elazığ'da yaşatılacak. Anma programı kapsamında Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar da sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda sabah namazıyla başlamış olacak. Katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresin üzerinden kayıtlarını oluşturabilirler.
6: Müzik.
5: Bu anlamlı buluşma Elazığ'da gerçekleşecek. Biz de Elazığ'a dair önemli hatırlatmaları da sizlerle paylaşıyoruz. Yine bu süreçte Elazığ tarihine, kültürüne, medeniyetine, göreneklerine ve geleneklerine ilişkin ve aynı zamanda gezilebilecek mekanlara ilişkin bilgileri paylaşacağımız özel programlar Akra'da sizlerle buluşacak. Söyleşilerimiz ve çeşitli programları Akra'da takip edebilirsiniz. Hatta bugün kahve molası programımızda da saat 16.15'te Elazığ'dan bir misafirimizle Elazığ tarihine ilişkin notları paylaşacağız. Özel bir söyleşimiz sizlerle buluşacak. Akra Medya sosyal medya hesaplarında da bu konuda paylaşımlar görüyoruz. Hem işrak ibadeti buluşmasına ilişkin hatırlatmalar var, hem de paylaşımlardan biri bu kez bu sabah Gakkoşlar Diyarı Elazığ'ı hatırlatıyor bizlere. Elazığ, Doğu Anadolu bölgesinin güneybatısında Yukarı Fırat bölümünde yer alıyor. Şehir, köklü medeniyetlerin izlerini taşıyan yaklaşık 4000 yıllık bir tarihe sahip. Merkez ilçe ile birlikte 11 ilçeden oluşuyor. Şehrin asıl adı Mamiratül Aziz buradan geliyor. Ardından bereketli, azı bol şehir anlamında Elazık ifadesi, El Aziz ifadeleri, isimleri var. Ve neticede Elazık'tan Elazığ'a dönüşen bir hikayesi var. Bu hikayeyi de ayrıntılarıyla bugünkü programımızda paylaşacağız. Aslında tabii Elazığ'ın temelleri Harput'a uzanıyor. Harput'la birlikte tarihi anılması gereken şehirlerden biri. Yine konumuna ilişkin, geleneklerine ve gözüne görülebilecek mekanlara ilişkin notları da göreceğimiz bu özel paylaşım Gakkoş kelime anlamıyla tamamlanıyor. Ağabey, kardeş ve güvenilir dost anlamlarına gelen bir sevgi ve saygı ifadesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu özel paylaşım Akra Medya sosyal medya hesaplarında yer buluyor. Yine bu özel buluşma evvelinde Elazığ'a fidanlar bağışlanması hedefi var. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve bölgeye uzun vadeli bir katkı sağlamak amacıyla bir ağaçlandırma kampanyası başlattı. En az 20 bin badem fidanının toprakta buluşturulması planlanıyor bağışlar neticesinde. Kaban, Karakaya, Sivrice çevresinde atıl bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazi badem için oldukça uygun bir zemin oluşturuyor. Buraya yapılacak bağışlarla Elazığ yeşillenmiş olacak, bölge halkına da önemli bir gelir sağlamış olacak. Fidan bağışları dikiliağacımvar.com sayfasından yapılabiliyor. En az 20 binlik bir hedef var ve şu anda %35'e ulaşan bir hedef görüyoruz. Tarih yaklaştıkça katılım artıyor. Henüz birkaç gün önce başlayan bu kampanya için şimdiden 6 bini aşkın bağış gelmiş bile. En az 20 bin hedefi söz konusu dikiliağacımvar.com sayfasının bağış bölümünden ulaşabilirsiniz. Ve Ufka Yolculuk Umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Türkiye'nin dört bir yanından okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayata yön veren yüz binlerce kişinin katıldığı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl kazanan yarışmacıları ve ailelerini kutsal topraklara uğurladı. 8-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ufka Yolculuk Umresi için pek çok şehirden gelen katılımcılar İstanbul'da buluştular. Organizasyon kapsamında Umre ödülü kazanan 39 yarışmacı, aileleri ve Ufka Yolculuk gönüllülerinin de yer aldığı 246 kişilik kafile yolculuğa başladı. Geniş katılımlı bu yolculuk, yarışma sürecinde gösterilen gayretin ve başarının en güzel noktaya ulaşarak taşlanmasını sağladı. Kafile ibadetleri yerine getirmenin yanı sıra Mekke ve Medine'deki kıymetli mekanları da görme fırsatı bulacak. Umre yolculuğu öncesinde İstanbul'da havalimanında dün akşam düzenlenen uğurlama programında coşkulu ve duygusal anlar yaşandı. Derece elde edilen yarışmacılara kupalarının takdim edildiği törene basın mensupları da katıldı. Yarışmacılar ve aileleriyle Ufka yolculuk ekiplerinden oluşan kafile bu kıymetli yolculuğun heyecanını paylaştı. Yıllardır geniş kitlelere ulaşan Ufka yolculuk yarışmaları her yıl yeni rekorlar kırıyor. Kaybeden olmayan yarışma mottosuyla da öne çıkıyor. 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden yarışma bu yıl Nasıl İnanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlendi. 13. yılında 800 binden fazla katılımcıya ulaşarak büyük bir ilgi gördü. Etkinlik kapsamında katılımcılar imanı ve kulluk bilincini hayatın merkezine yerleştirme davetine ortak oldu ve böylelikle Umre ödülü kazanan yarışmacıların da uğurlanmasıyla 13. yılın süreci de tamamlanmış oluyor. Yeni dönem için hazırlıklar sürerken bu süreçle ilişkin duyurular ve paylaşımlar Ufka Yolculuk web sayfası ve sosyal medya hesaplarından aktarılacak. Bu haberi de fotoğraflarıyla Akra Medya'da bulabilirsiniz.

Güncel haberlerle devam edelim programımıza. LGS sonuçları öncesinde hatırlatmalar var. Tabi sınav tamamlandı. Sonuçların açıklanması bekleniyor. Heyecanlı bir bekleyiş var ve sonuçların açıklanmasının ardından da en az sınav kadar zorlu bir süreç olan tercih dönemi başlayacak. Yaklaşık 1 milyon öğrenciyle velilerin heyecanla beklediği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak. Ardından da üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Uzmanlar ailelerin ilk tepkisinin çocukların psikolojik süreci açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Sınav bir ölüm kalım meselesi haline getirilmemeli. Yüz ifadeniz bile önemli, sonuç ne olursa olsun kıyaslamayın, suçlamayın çağrısında bulunuyor. Sonuçların açıklanmasının ardından liselere geçiş için tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Yine gazeteden dikkat çeken bir haber var. Alo derken sesinizi kopyalayabilirler. İngiltere Finansal Denetleme Kurumu raporunda yapay zekanın dolandırıcılığı artıracağı, dolandırıcılık yöntemlerinin çok daha kolay hale gelebileceği uyarısı yapıldı. Hızla artan ses klonlama dolandırıcılığında suçlular telefonu sadece alo diyerek açtığınızda bile sesinizi kaydedip yapay zekalı dijital kopyasını oluşturabilir. Ardından bu kopya ses kullanarak tanıdıklarınızdan para istenebilir. Bilmediğiniz bir numara aradığında karşınızdaki kendisini tanıtana kadar sessiz kalın, karşıdan bir ses gelene kadar bir ifadede bulunmayın. Hatta onay ifadesi içeren kelimeleri de kolay kolay kullanmamaya çalışın. Yani karşı taraf size özellikle bir evet cevabı vermeniz için soru yöneltebilir ve sizden aldığı bu cevapla sesli sistemi yine finansal işlemlerde onay için kullanabilir. Dikkat edilmesi gereken önemli notlar arasında yine bir yakınızdan geldiğini gördüğünüz bir aramada, çağrıda ya da mesajda şüpheli ve aceleci bir şekilde sizden bir para beklentisi varsa telefonu kapatarak farklı bir yerden şekilde yeniden sizi arayan kişiye ulaşıp bunun doğru olup olmadığını sorgulayın şeklinde ilginç ve bir o kadar da önemli bir uyarı var. Günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar israfa sebep olabiliyor. Gıda, su ve enerji israfı hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğuruyor. Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu miktar üretilen toplam gıdanın 1/3'üne karşılık gelirken israf edilen gıdanın yalnızca 1/4 ile 800 milyon aç insan beslenebilir. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En fazla israf edilen ürünler arasında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri geliyor. Hatta günde yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe atılması oldukça düşündürücü ve üzüntü verici. Ayrıca tarımsal üretimde hasat sonrası yaşanan kayıplarla ürünlerin önemli bir kısmı pazara ulaşamadan kayboluyor. Kimi nakliye aşamasında, kimi satış noktalarında telef olabiliyor. Konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'inin de gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı belirtilmiş. Özellikle bekleme modunda

25 litre su tüketiliyor. Bunun en az %35'i gereksiz kullanım nedeniyle israf oluyor. İsraf artık yalnızca bireysel bir alışkanlık değil, sürdürülebilir bir gelecek için tüm toplumun ortak sorumluluğu. Sıradaki haberimiz plastik ürünlerin hayatın her alanını kuşattığına yönelik, dünyayı etkisi altına alan plastik kirliliği çevrenin yanı sıra insan sağlığı üzerinde de ciddi riskler barındırıyor. Plastiklerin büyük bölümü tek kullanımlık ürünlerden oluşmakta. Bugüne kadar üretilen yaklaşık 8 milyar ton plastiğin yalnızca %10'u geri dönüştürülebilmiş durumda. Fosil yakıtlardan üretilen plastikler üretim sürecinde hava kirliliğine neden olurken, kullanım sırasında toksik kimyasalların vücuda geçmesine, atık haline geldiklerinde de mikroplastiklere dönüşerek su, hava ve gıda yoluyla yine insanlara ulaşmasına sebep oluyor. Tam da bu haberi paylaşırken gazetede benzer bir içerik görüyoruz. Mikroplastikler erken doğuma sebep oluyor. Son yıllarda giderek artan erken doğum vakalarında yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz sular ve hatta soluduğumuz havada bol miktarda bulunan mikroplastiklerin rolü var mı? Bu sorunun cevabını Gebelik Alan'ın önemli kongrelerinden birinde çalışmada paylaşılmış. Zamanında doğan bebeklerle prematüre bebeklerin karşılaştırıldığı çalışmada erken doğum yapan annelerin plasentalarında %50'den daha fazla mikroplastik ve nanoplastik bulundu. Son 2 yılda yayınlanan çalışmaların erken doğumun sadece genetik veya gebelik komplikasyonlarından değil, çevresel maruziyetlerden de önemli ölçüde etkilendiğinin kanıtlandığını söyleyen Profesör Doktor Arif Aktuğertekin, özellikle aşırı sıcak havalar, hava kirliliği, annelerin yoğun stres yaşamaları, kullandığımız materyallerden kopan plastik parçacıkları, sentetik kimyasallar, böcek ilaçları, bazı hormon ilaçları, tütün ürünleri, yoğun iş hayatı, uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işler ve gebelikte fiziksel travmalara yani şiddete maruz kalma gibi durumlar erken doğum riskini artıran sebepler arasında. Özellikle mikroplastikler anne ve karnındaki bebeği çok etkiliyor ve erken doğumlara, düşüklere sebep olabiliyor dedim. Mikroplastikler erken doğuma nasıl sebep olur diye düşünebilirsiniz. Yapılan laboratuvar çalışmaları mikroplastiklerin plasentaya yerleşerek kronik inflamasyon oluşturduklarını, DNA hasarı yapan oksidatif stresi arttırdığını, plasentanın bebeğe oksijen ve besin taşımasını bozduğunu ve doğumu başlatan biyolojik sinyalleri erkenden tetikleyerek erken doğuma sebep olduğunu kanıtlıyor. Pekala, nasıl anneye ulaşıyor? En önemli plastik kaynakları, plastik şişeler, tek kullanımlık ambalajlar, plastik saklama kapları ki evlerde bolca var. Deniz ürünleri, içme suyu, ev tozu, sentetik kıyafetlerden kopan lifler ve solunan hava. Bebeği anneyi nasıl korumak gerekir? Cam veya paslanmaz çelik saklama kapları tercih edilmeli. Sıcak yiyecek ve içecekler plastik kaplarda bekletilmemeli. Plastik kaplar mikrodalgalı ısıtılmamalı. Tek kullanımlık plastik tüketimi azaltılmalı. Ev düzenli havalandırılarak toz birikimi azaltılmalı. İşlenmiş ve plastik ambalajlı gıdalar yerine taze gıdalar tercih edilmeli.

Saatlerimiz 8.49 oldu değerli dinleyenlerimiz. Mesajlarınız da bir yandan ulaşıyor bizlere. Bakalım nerelerden katılım var. Hayırlı sabahlar kıymetli akrep çalışanları ve gönül verenleri. Yüce Allah ömrümüzü bereketli eylesin, günümüz bereketli olsun diyor. Şenur Hanım, hocalarımızı hatimler okuduk, Allah kabul eylesin demiş. Akrem Hediye'ye göndermeyi de unutmayın efendim. Hayırlı sabahlar. Annem Aynur, babam Mehmet'le kahvaltı ederken sizleri dinliyoruz. Adam sen her şeyin hayırlısını kolaylıkla nasip et. Kur'an'dan, imandan ayırma bizleri. Her zaman Allah yar ve yardımcımız olsun. Sevgi ve saygılarımızla diyor İzmir.

Ben Menekşe Hanım, teşekkür ediyoruz. Afiyetler olsun. Selam ve hürmetlerimizi iletelim kendilerine, ailelerine. Ve İzmir'den de bizleri dinleyen arkadaşlarımıza. Gün akreyle başlayınca güzel arkadaşlara hayırlı bereketli bir gün diliyoruz diyor Erol Bey. Teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun akre ailesine ve dinleyenlerine. Antalya Badem Ağacı Köyü'nden selamlar diyor Tuğçe Hanım da. Biz de selam ve hürmetlerimizi iletelim. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a. Birazdan yeniden buradayız.

Şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude. Dünyanın işleri beyhudedir beyhude. Şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Akra, yol arkadaşım.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: 8.56 saatlerimiz, yol durumunu öğrenme vakti ve ayrıntıları muhabirimiz Büşra Pişkin aktaracak. Merhaba Büşra Hanım, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
3: Teşekkürler, buyurun, söz sizde.
4: Evet, şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunu %51 seviyelerinde seyrediyor. Avrupa yakasında bu durum %49 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %56 seviyelerinde. Özellikle de Boğaz geçişlerinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor diyebiliriz. Anadolu yakasında D100 karayolunda Maltepe Zümrüt evlerden başlayan Kozyatağı güzergahına doğru devam eden bir trafik var. Yine Tem otoyolunda ise Sancaktepe gişelerden itibaren başlayan bir yoğunluk Ataşehir Finans Kent bölgesinde ulaşıldığında bir miktar azalıyor. Ancak yine Acıbadem güzergahına doğru trafik yoğunluğu artıyor köprü bağlantısından dolayı. Çamlık Kavşağı'ndan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da yine Beykoz Kavacık çevresinde bir trafik yoğunluğu söz konusu diyebiliriz. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolunda da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bağlantı noktalarında trafik yoğun. Yine beraberinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Deyiz Karayolu'nda Çağlayan Kavşağı'ndan başlayıp Mecidiyeköy'e doğru uzanan hatta bir trafik yoğunluğu var. Beraberinde Temat yolunda Mevlana Akşamsettin ve 5. Levent çevrelerinde yoğunluk söz konusu. Seyrantepe Huzur yönüne doğru devam ediyor, bu etkisini sürdürüyor. Yine öte yandan Göztepe'den başlayarak Bayrampaşa istikametine doğru uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Kağıthane, Bağcılar, Esenyurt ve Şişli çevrelerinde de sabah yoğunluğu var diyebiliriz. Yine köprülerdeki durumu tekrar hatırlatacak olursak Avrasya Tüneli'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş noktalarında, bağlantı noktalarında bir yoğunluk söz konusu. Hatta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk devam ediyor. Beraberinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise her iki yaka içinde daha açık seyrettiğini söyleyebiliriz, yani geçişte Avrupa yakasından. Yine İstanbul'da bu trafiğin yoğunlaşmasına neden olan bazı önemli duyuruları da paylaşacak olursak D100 Küçük Yalı Maltepe yönünde sol şerit bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Bölgede biraz trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor bu durum. Yine Basın Ekspres iki terli Güneşli yönünde de orta şerit trafik kazası sebebiyle trafiğe kapalı. Buraya ekipler sevk edildi, ilgileniyor. Yine atış alanı yönünde de yüzyıl atış alanı yönünde sol şerit bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Son olarak D100 Güzelyalı Tuzla yönünde sol şerit trafik kazası sebebiyle iki şerit trafiğe kapalı burada. Yine ekipler buraya da sevk edildi. Başta İstanbul trafiği olmak üzere bazı yol durumunu paylaştık ama tabii karayollarından aldığımız bilgilere göre yurdun diğer noktalarında da çalışma yapılan bazı güzergahlar var. Onlar da şöyle: İzmir-Aydın otoyolunda güzergahında, Mersin-Çeşmeli yolunda, Tokat-Sivas arası ve Balıkesir-Akhisar güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda daha dikkatli araç kullanılmasını tekrar hatırlatarak başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da yoğunluğun şu an itibariyle %51 seviyelerinde yine devam ettiğini hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz.
3: Çok teşekkür ediyoruz bu önemli notlar için. Yolda olanlara biz de hayırlı yolculuklar dileyelim. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
4: Hayırlı yayınlar.
3: Sağolunuz. Yol durumu bilgilerini paylaştık. Programımız devam ediyor değerli dinleyenlerimiz.
2: Günün dosyası.
3: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün yapay zeka okuryazarlığından söz edeceğiz. Yapay zeka hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak bu teknolojiyi anlamadan kullanmak beraberinde bazı riskler getirebilir. Bu noktada yapay zeka okuryazarlığı devreye giriyor. Eğitim sistemleri de bu dönüşümü yakalamak ve genç nesilleri yapay zeka dünyasına hazırlamak adına yeni yaklaşımlar getirmeye başladı. Yapay zeka okuryazarlığı artık yalnızca bir yetenek değil, geleceğin başarılı bireyleri için kritik bir beceri olarak öne çıkıyor. Son araştırmalar, yapay zeka okuryazarlığının bireylerin sadece teknoloji hakimiyetlerini değil, aynı zamanda problem çözme yeteneklerini de büyük ölçüde geliştirdiğini ortaya koyuyor. Peki nedir yapay zeka okuryazarlığı? Yalnızca teknolojiyi kullanmak değil, onu sorgulamak anlamına geliyor. Yazar Hakkı Alkan, bir yapay zeka önerisiyle karşılaştığınızda bu öneriyi hemen kabul etmek yerine bu sonuç hangi verilere dayanarak sunuldu diye sormamız gerekiyor. Görüşüyle teknolojiyi sorgulamanın önemine dikkat çekiyor. Verdiği bilgiler güvenilir mi? Kritik sorulardan biri. Yapay zekanın güvenlik boyutuna dikkat çeken Alkan, verilerin nasıl işlendiği ve gizliliğin nasıl korunduğu konusunun da önemli olduğunu belirtiyor. Sadece teknolojiyi kullanmak yetmez, onu sorgulamak da önemli. Nasıl çalıştığını bilmezsek yalnızca kullanıcı oluruz. Fakat onu anladığımızda daha bilinçli bireyler haline geliriz diyerek yapay zeka okuryazarlığının hayatımıza etkilerini özetliyor. Teknoloji dünyasında yapay zeka hızla ilerlerken çocuklar ve gençler de bu dönüşümün en önemli parçası. Kodlama atölyeleri, robotik projeler ya da basit yapay zeka uygulamaları geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlemek, onların bu teknolojiyi daha iyi kavramalarını sağlayabilir. Alkan şöyle devam ediyor. Yapay zeka eğitimi kökünden değiştirebilecek bir güce sahip. Geleneksel eğitim sisteminde herkes aynı anda aynı hızda ilerlemek zorunda kalıyor. Fakat bu uygulamayla her öğrenciye özel bir öğrenme deneyimi sunmak mümkün. Mesela yapay zeka tabanlı bir eğitim platformu öğrencinin hangi konularda zorlandığını tespit edebilir ve ona göre özel ders içerikleri sunabilir. Bu da kişiye özel bir öğrenme süreci sağlar. Zorlandığı konulara odaklanan ya da belirli konuları tekrar tekrar çalışmasına imkan tanıyan bu sistemler, öğrencilerin eksiklerini kapatma konusunda inanılmaz faydalı olabilir. Öte yandan bu kolaylıklar öğretmenlerin iş yükünün azalmasına da destek olabilir. Bu noktada yapay zeka öğretmenlerin yerini almak yerine onları destekleyen bir araç olarak kullanılabilir, diyor. Yapay zeka okuryazarlığından söz etmişken, burada üretilen içeriklerin güvenilirliğine de değinelim biraz ki burada oluşturulan sahte görsel ve sesler ciddi bir tehlike arz ediyor. Yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflar, taklit sesler ve deepfake videolar dünyanın dört bir yanında bilgi manipülasyonunun ve dolandırıcılığın en etkili ve tehlikeli araçları haline geliyor. Yapay zeka araçlarının bilinçsizce ve kontrolsüzce kullanılması durumunda doğurabileceği tehlikeler bir kez daha gündeme geliyor. Yapay zeka ile üretilen içerikleri anlamak için yüzde tutarsız ışıklandırma, aşırı pürüzsüz cilt dokusu, videolarda yapay göz kırpma ya da ağız hareketlerine bakılması tavsiye ediliyor. Bu içeriklerin doğruluğunun anlaşılabilmesi için. Diğer yandan elde edilen sonuçlar bizi her geçen gün şaşırtırken teknoloji şirketleri ve platformlara yapay zeka tabanlı görsel dezenformasyonla mücadele konusunda harekete geçmeleri yönünde çağrılar yapılıyor. Yine bu konuda, yani bu araçla oluşturulan dolandırıcılıklara baktığımızda sosyal medyada her tavsiyenin doğru algılanmaması gerektiğine yönelik önemli bir hatırlatmayı görüyoruz. Adli bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık, sosyal medyada yapay zeka destekli reklamlarda ünlü isimlerin gerçek dışı haberlerine yer verilip yatırıma teşvik edilen kullanıcıların dolandırıldığını söylüyor. Dolandırıcıların insanların en çok tuzağa düşürdüğü yerlerin başında sosyal medya geliyor. Ünlü isimleri Yapay zeka ile görüntülerini oluşturan dolandırıcılar, bu kişilerin büyük kazançlar elde ettiği, bu geliri belirli bir kripto yatırım şirketiyle sağladığı iddiasıyla kullanıcılara para kazanmaları için çağrı yapıyor. Bunu sadece kazanç noktasında değil, sağlık ve birçok alanda yapıldığını da görüyoruz. Tanınmış haber sitelerinin birebir kopyalandığı, logolarının kopyalanarak sahte haberlerin yayımlandığı, kullanıcıların bu siteleri gerçek haber kaynağı zannederek tuzağa düştüğü durumlar da yaşanabiliyor. Bu sebeple sanal medyada adres çubuğu kontrol edilmeli, bununla birlikte cihazlarda güvenilir yazılımlar kullanılmalı. Bu tarz yatırım dolandırıcılığı mağduru olanlarsa ekran kayıtları ve yazışmalarla suç duyurusunda bulunmalı tavsiyesini yapıyor. Konuyu şimdi başka bir noktaya taşıyalım. Makinelerin verdiği kararlar acaba ne kadar etik? Yapay zeka karar verme süreçlerinde hız, verimlilik ve maliyet avantajı sağlarken şeffaflık, adalet ve hesap verebilirlik gibi temel etik ilkeleri zorlayan durumlara da neden oluyor. Algoritmaların tarafsız olduğu düşünülür ama onlara eğiten veriler ve yazan insanlar toplumsal ön yargılarla şekillenir. Bu durum sistemin öğrendikçe aslında toplumdaki adaletsizlikleri yeniden üretmesine yol açabilir. Daha karmaşık bir sorunsa algoritmaların kararlarının anlaşılabilir olmaması. Derin öğrenme tabanlı sistemlerde sonucun nasıl çıktığı çoğu zaman insan zihnine kapalı kalır. Bu duruma kara kutu problemi deniyor. Örneğin bir sağlık algoritması bir hastaya riskli bir tedavi önerdiğinde doktor bile kararın dayanaklarını çözmekte zorlanabilir. Hata durumunda sorumluluk kime ait olacak? Yazılım mühendisi mi, doktor mu yoksa geliştirici şirket mi? Yapay zekanın etkileri sadece bireylerle sınırlı değil, sistemsel düzeyde de adalet sorunları çıkarabiliyor. Amerika'da Wisconsin gibi bazı eyaletlerde mahkemeler sanıkların şartlı tahliyeye uygunluğunu değerlendirmek için yapay zeka tabanlı risk skorları kullanıyor. Ancak bu algoritmaların siyahi sanıklara daha yüksek risk puanı verme eğiliminde olduğu ortaya çıkmış. Yani bir insanın özgürlüğü adil olmayan bir sistem tarafından kısıtlanabiliyor. Yakın zamanda hatırlayalım, bazı ülkelerde seçim kararlarını dahi etkileyen yazılımlar söz konusu olmuştu. Yapay zekanın gücü topladığı ve analiz ettiği veriyle de doğru orantılı, ancak bu verilerin nasıl toplandığı, kimlerin erişimine açık olduğu da bir başka etik mesele. Cambridge Analytica skandalı yapay zekanın kötüye kullanımı konusunda küresel bir farkındalık sağladı. Milyonlarca Facebook kullanıcısının verisi bilgileri dışında analiz edip siyasi kampanyalarda kullanıldı. Veri güvenliği artık sadece bireysel mahremiyet değil, demokratik sistemlerin güvenliği açısından da kritik bir hale geldi. Bu gelişmeler yapay zekanın sadece bir mühendislik değil aynı zamanda sosyal bir tasarım meselesi olduğunu gösteriyor. Yapay zeka yasası gibi düzenlemeler, yüksek riskli yapay zeka sistemlerinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik denetim ilkeleriyle uyumlu olmasını zorunlu kılıyor. Bu noktada bir an evvel adım atılması tavsiye ediliyor çünkü yapay zeka sadece hayatımızı kolaylaştırmıyor, aynı zamanda hayatımız hakkında karar verebilecek duruma geliyor. Hangi işe gireceğimizden, hangi tedaviyi göreceğimize, hangi içerikleri okuyacağımıza kadar pek çok alanda görünmez ama etkili bir rol üstleniyor. Yani yapay zeka sistemlerinin etik ilkelerle tasarlanması ve denetlenmesi, birey haklarının korunması ve toplumsal güvenin inşası açısından hayati önem taşıyor. Öyleyse bu teknolojinin kaderi sadece mühendislerin, yazılımcıların elinde değil, siyasetçiler, hukukçular, sosyologlar ve etikçilerin ortak çabasıyla belirlenebilir. Bireysel manada dikkat edilmesi gerekene dair son bir notu ekleyerek noktalayalım. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yapay zeka sohbet robotlarını kullananlara yönelik mahremiyetlerini riske atabilecek düzeyde bilgi paylaşımından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunuyor. Yapay zeka okuryazarlığından söz ettik. Burada üretilen içeriklerin doğruluğunun, güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğinden söz ettik. Yanıltıcı durumlar ortaya çıkabileceğinden, bu kararların ne kadar etik olduğundan ve dikkat edilmesi gerekenleri dair uzman tavsiyelerini paylaştık. Bu notlarla dosyamızı noktalıyoruz.

0: Sofra. Güne Merhaba programı devam ediyor.
1: ...9.10 oldu saatlerimiz... ...mesajlarınız da bir yandan ulaşıyor... ...hayırlı sabahlar... ...Kahramanmaraş'tan yazı okuluna başlayan... ...devam eden çocuklarımıza başarılar diyor... ...Halil İbrahim Akçan mesajında... ...Aydın'dan dinleyicimiz Gülsüm Hanım'ın... ...selamlarını aldık, teşekkür ediyoruz... ...biz de selam edelim... ...Ordu'dan selamlar, hürmetler tüm arkadaşlarımıza... ...diyor Aynur Hanım... ...hayırlı sabahlar inşallah Allah'ın rahmeti... ...bereketi, ikramı, ihsanı tüm arkadaşlarımızın... ...üzerine olsun... ...Şanlıurfa'dan Bekir Berlik yazmış bu mesajı... Ve Giresun'dan da hayırlı bereketli bir gün olsun dua ve mesajını da Metin Aksu Bey iletmiş. Teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarımıza. Gün boyunca yine mesajlarınızı bekliyoruz. 0501-630-3030'a değerli dinleyenlerimiz. Yaz tatili yolunda pıhtı atma riski yaşamayın uyarısını aktaran bir haber var sırada. Otobüs, uçak veya araçla yapılan ve saatlerce süren hareketsiz yolculuklar bacak damarlarında kan pıhtısı oluşma riskini ciddi oranda artırıyor. Bu pıhtının koparak akciğer veya beyne gitmesi ise hayati tehlikeye sebep oluyor. Kalp ve damar cerrahisi bölümünden Profesör Doktor Erol Kurç tatil yolunda pıhtı riski yaşamamak için şu tedbirleri hatırlatmış. Hareketsiz kalmayın, araçla seyahat ediyorsanız her 2 saatte bir mola verip yürüyün, uçak veya otobüsteyseniz oturduğunuz yerde ayak bileklerinizi dairesel hareketlerle oynatın. Yolculuk boyunca vücudun susuz kalması kanı koyulaştırır. Çay ve kahve yerine bol su için tavsiyesi var. Bir de kan dolaşımını engelleyecek sıkı dar kıyafetlerden kaçının. Keyifli başlayan tatilin hastanede bitmemesi için yol boyunca hareket etmeyi ve su içmeyi de ihmal etmeyin diyor.
0: Hava durumu.
1: Meteorolojinin paylaştığı son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak yağışlar söz konusu. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Diğer yandan yağışların öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu notu da paylaşalım. Sıcaklıkların ise Marmara'da yağışlı sistemle beraber 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul 27, Bursa 30, İzmir 34, Manisa 35, Denizli 37, Antalya 30, Burdur ve Adana 32, Ankara 32, Eskişehir 30, Bolu 28, Kastamonu 31, Zonguldak 26, Trabzon 27, Rize 28, Erzurum 26, Malatya 33 ve Diyarbakır ve Şanlıurfa 38 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle: dolar 46.87, avro 53.71 lirada, altının gramı ise 6.167 lira seviyelerinde.
0: Akra'da bugün.
1: Bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım. Şimdi de değerli dinleyenlerimiz, birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Köşan insanın yaratılış gayesini anlatıyor. En güzel rehber 950'de Müminin suresinin anlamı ve içerdiği konular hatırlatılacak. Onda Son Peygamber ve İslamiyet yayına geliyor. Sesli kitap programımız okudukça 1050'de. 13 tane haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Sağlık Saat Afiyet programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Sadaka, dargınları barıştır.

0: Irmak ve cennetin dereceleri bugünkü sohbetin konuları arasında. 16.15'te kahve molası yayına geliyor. Elazığ üzerine özel bir söyleşimiz sizlerle olacak. 17.10'da İçteki Huzur programını dinleyebilirsiniz. Huzur ve mutluluğun farkı, huzuru sağlayan davranışlar konuşulacak. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Ummandan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat İlmi 22'de, Akra'da sizlerle. Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Beni okuduğum zaman ürperten bir ayet-i kerimeyle başlamak istiyorum. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru. İnsanı dehşete düşüren bir soru. اَفَحَسِبْتُمْ, yani siz sandınız mı ki اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, ve siz bize dönmeyeceksiniz. Yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız. Orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey inançsızlar, ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış gafiller, cahiller. Biz sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil manasına efendim bir ayet-i kerime. Evet, aziz ve sevgili kardeşlerim, bu hayatın içindeki olayların çeşitliliği bizi ne kadar oyalasa da, efendim meşguliyetler bizi ne kadar aldatsa da, keyifler, zevkler, eğlenceler bizi ne kadar uzaklaştırsa da, hayatın en mühim gerçeklerinden birisi bu. Bu dünya hayatı fani ve muhakkak herkes burayı bırakacak ve ahirete gidecek. İnsanoğlu abes yaratılmamıştır, boş yere yaratılmamıştır. Yaratılışın gayesi, hikmeti vardır ve sorumluluğu vardır, mükellefiyeti vardır insanoğlunun. Efendim kendisine bu hayatında yaptığı işlerin hesabını verme zamanı vardır, yeri vardır, mahkeme-i kübra vardır. Allah-u Teala Hazretleri insanları yaptıklarından dolayı ahirette hesaba çekecek. Yaptıkları da iyi veya kötü şeyleri hesaba çekecek. Maliki yevmiddin. Mükafatların, cezaların, karşılıkların verildiği günün sahibi Allah.

Teala Hazretleri, alemlerin Rabbi, hepimiz onun huzuruna varacağız ve bu dünya hayatında yaptıklarımızdan dolayı hesap vereceğiz. Defterler açılacak, kayıtlar ortaya dökülecek, şahitler getirilecek. Mahkeme-i Kübra'da insanlar bu dünyada yaptıkları iyi şeylerin zerre kadar bile olsa, küçük bile olsa, az bile olsa mükafatını görecekler. Yaptıkları kötülüklerin de cezasını çekecekler. İnsanlar bu gerçekleri göremiyor. Bir bakıma insanlar uykuda. Ennasu niyamun. İnsanlar uykudadırlar, uyumaktadırlar. Ve idamatün tebahu. Ölünce gözleri açılacak. O zaman anlayacaklar. Yani ölünce biz her şey bitecek diye düşünür bazı kimseler. Biz toprak olacağız diye düşünürler. Ama ölünce gözleri açılacak. Yani şu anda uykudalar, uyur gezer gibi. Gözleri açık, etrafa bakıyor gibi görünüyorlar ama uykudalar. Öldükleri zaman anlaşılacak. Ne olacak o zaman? İkinci bir ayet-i kerime var. Yine müthiş bir ayet-i kerime. Yine hiç gönlümüzden silinmemesi gereken bir mana. Her zaman bunu düşünmeliyiz. Her hareketimizi bunlara göre yapmalıyız. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, hatta izâ câe ehedehumul mevt kâle rabbir ce'ûn. Yani böyle gafil, cahil, imansız, anlamsız, hayatı boşuna geçiren efendim bir insana ölüm geldiği zaman onlardan birisine bu zümreden, yani imansız, gafil, hayatını zayi etmiş, boşuna harcamış, imtihanı kaybetmiş, iyi değerlendirememiş bir insana, onlardan birisine ölüm geldiği zaman o zaman ne yapar? Uyanır, kâle rabbir ce'ûn. Ya Rabbi, beni bu ölüm anından geriye döndür, ahiret alemine geçirme, dünya hayatına geriye döndür. Lealli amelü salihan fîmâ terektü. Geride bıraktığım o alemde inşallah beni oraya tekrar geri döndürürsen salih ameller işlerim, iyi işler yaparım inşallah der. Kella, asla. Allah-u Teala Hazretleri onun böyle demesi ihtimalini reddediyor. Yani böyle diyen bir insanın arzusunun kabul edilme ihtimali olmadığını beyan ediyor. Yani ölüm geldiği zaman tehir olmaz. Ölümden sonra da geriye dönüşü olmayan ahiret hayatı başlıyor. Kella. İnneha kelimetün hüve kaiduha. O bir boş sözdür ki işte o onu söylüyor. Döndür ya Rabbi dünyaya diye söylüyor ama ve min verâihim barzakhun ilâ yevmi yub'asûn. Fâsu bâdel mevz oluncaya kadar, yani bütün kainatta ölmüş olan insanlar kıyamet koptuktan sonra vel ba'su bâdel mevz hakkun, ölümden sonra dirilmek hak ya, işte o zaman dirilinceye kadar artık aralarda bir berzah vardır, bir geçit vardır, geçilemez bir mania, bir set vardır. O bu lafı söyler ama o sözün kıymeti yoktur. Evet, hatta başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri böyle diyen insanların durumunu bildiriyor bize, buyuruyor ki yani eğer dünyaya tekrar dönse yine bildiğini okur, yine eski hayatı gibi yaşar, yine gafil, yine cahil, yine zalim, yine kafir, yine müşrik, yine münafık, yine efendim keyfinde, zevkinde, yine nefsin, şeytanın esiri, efendim kara sevdada yeler, bir seru, bir pay gönül dediği gibi Osmanlı şairinin, efendim böyle boş arzular, hayallerin peşinde, efendim gene ömrü zayi eder. Yani değişmez durum. Neden? Çünkü bu sırrın çözümü İslam'da. Bu kapının açılmasının anahtarı imanda. İnsan iman ettiği zaman ancak bu meseleyi çözebilir. İmanına göre yaşadığı zaman pişman olmayan bir ömür geçirir. Ve mümin-i kâmil olarak amel-i salih işleyerek ömrü geçirdiği zaman o zaman ahireti ister. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi düğününü efendim ölümü görür. Ölümünü düğün gibi görür. Şebi arus der. Ah hiç olmazsa bu gece Rabbime kavuşsam diye ölmeyi her gece temenni eder. Ölsem de Rabbime kavuşsam diye kara toprağa bir gül bahçesine girercesine girer. Efendim arslanlar gibi düşmanın üstüne atılır. Bu işte müminin şanı. İmanlı insanın, ihlaslı insanın hali. Aziz ve sevgili kardeşlerim, tabii bize Allah-u Teala Hazretleri bu dar-ı dünyada ne emrediyor? Kulluk emrediyor. Kulluk nedir? Allah'a ibadet ve kulluk etmek nedir? Allah'ın emirlerini tutmaktır. Çok kolay bir iş, çok basit bir mesele.
herkesin anlayabileceği çobanın, işçinin, cahilin, yaşlının, gencin, kadının, erkeğin, köylünün, şehirlinin anlayacağı bir şey. Allah'a itaat etmek. Allah'a isyan etmemek. Tabi itaat etmek için Allah'ın emirlerini, ahkamını bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Dini mübini İslam bizden neyi istiyor? Hayatı nasıl geçirmeliyiz? Nasıl hareket etmeliyiz? Efendim, hayattaki tehlikeler nelerdir? Bu hayatta başarısız olmanın sebepleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve din, İslam dini başarısızlığın sebeplerini de söylüyor. Aldanmanın sebeplerini de söylüyor. İnsanı nelerin aldattığını beyan ediyor. Hayat, dünya insanı aldatır. Keyifler, zevkler, eğlenceler, efendim paralar, pullar, bankalardaki hesaplar, birikmiş efendim servetler, köşkler, saraylar, havuzlar, bahçeler, meyveler, salkım salkım, efendim işte bunlar insanları aldatır. Dünya aldatır. Dünyanın kendisi aldatıcı. Çünkü dünyaya baktığı zaman, sevdiği zaman takılır gönlü ona, onunla oyalanır. Hocamız rahmetullahi aleyh Mehmet Said Kutbu Efendi Hazretleri'nin çok söylediği bir söz vardı. Ben dedim ki bir yerde çok güzel manzaralı bir arsa varmış. Şöyle gözümün içine bakmıştı. O zaman şöyle bir mısra söylemişti hocamız rahmetullahi aleyh. Fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Yani bu fani dünya hoştur ama arkasında bir de ölüm var. Ölümden sonra da bir de Mahkeme-i Kübra var. Öyle olmasa o zaman acaba Hawaii adasına mı gitse, o yoksa Florida sahillerine mi gitse, Miami'de mi tatil geçirse, Nice'de efendim mi şey yapsa, efendim kış sporları mı yapsa, yazın denizde kayak mı yapsa diye keyfine bakacak. Ama fani dünya hoştur ama arkası ölüm. Ölümden sonra da hesap. Mahkeme-i Kübra insanı terleten ve hiçbir noktası boş kalmayan bir imtihan. Hayatını nasıl geçirdin? Gençliğini nasıl geçirdin? Sıhhatini nasıl geçirdin? Paranı nereden kazandın? Nereye harcadın? Vesaire. Bunlar çok önemli ve bu gözle muhterem kardeşlerim, dünyanın en güzel yeri, en güzel yeri Harame-i Şerife'in, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere, efendim dünyanın en güzel yeri. Çünkü burada hakikaten ibadetlerin efendim tatlı tatlı ve çok yoğun bir duygusal birikim içinde yapılması mümkün oluyor. Şahane oluyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi bu Harame-i Şerife'inden ayırmasın. Bir insana serbest olarak sorulsa, sana imkan veriyoruz. Efendim dünyanın neresinde oturmak istersin? Yani dağ başlarını mı istersin? Orman kenarlarını mı istersin? Efendim nehir mi geçsin arazinden, yoksa adada mı olmak istersin? Hangi manzaralı yeri istersin derse, efendim Mekke-i Mükerreme'yi arzu ederiz. Efendim Medine-i Münevvere'yi arzu ederiz demesi lazım insanın. Efendimiz orada Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini insanlara bildirmek için çırpınmışlar. İnsanları kurtarmak için çalışmışlar. İmana davet etmişler. Küfre saplanmamalarını, onun felaket olduğunu beyan etmişler. Efendim putları kırmalarını söylemişler. Tabii biz onları tarih kitaplarından okuyunca diyoruz ki yani bu Araplar işte o devirde, cahiliye devirde putlar yapmışlar, tapıyorlarmış, vah vah ne kadar iktidai bir zihniyet filan diyoruz. Dünyanın başka yerlerinde biliyoruz. Efendim Hindistan'da çeşit çeşit putlar, Çin'de putlar, Afrika'da putlar, Mısır'da putlar, efendim Batı'da putlar. Ama insanoğlu içinde ve gözünün önünde bir takım manevi putlar olduğunu göremiyor maalesef. Mesela yani eskiyi ayıplıyor ama kendisi de ayıpladığı durumun içinde. Mesela dünya bir put, kimisi dünyaya tapıyor. Mevki makam bir put, mevkiye makama tapıyor. Kimisi paraya tapıyor efendim. Yani o ayaklar altına aldığı, Evliyaullah'ın taptığınız ayağın altında dediği para pul. Altın, gümüş, efendim kazanç gelir. Kimisi ona tapıyor, kimisi alkışı seviyor, kimisi nefsinin esiri veyahut kulu. Yani nefsine tapıyor. Kimisi şeytanın esiri ve kulu. Yani şeytanın karşısında el pençe divan durmuş. O melun şeytan, kuyruklu, boynuzlu, efendim şeytan emrediyor. Emrettiğini anında yapıyor. Bir dediğini iki etmiyor. Allah efendim şeytanın şerrinden herkesi korusun. Efendim temenni ediyoruz ki herkes cennete girsin, dünyada hiç kimse cehenneme düşmesin. Ama insanların içinde cennete girecekler bir siyah
efendim sığır derisi üzerindeki tek beyaz bir kıl kadar az. Yani bu neyi gösteriyor? İnsanların bir kısmının, büyük bir kısmının, fahir bir ekseriyetinin, çok büyük bir çoğunluğunun gerçekten

0: Tabii mümin olan deyince imanı da böyle umumi manasıyla inanmak. Ben inanıyorum ki şu şöyle. İnanmanın da doğru olması lazım. Yanlış bir şeye inanıyorsa efendim kıymeti yok. Efendim 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yani İslam'dan başka bir sürü batıl gruplar var, insanlar var. Onlar da ellerini yüzlerini yıkıyorlar, duş alıyorlar. Efendim şampuanlar kullanıyorlar. Vücutlarını, saçlarını efendim tertemiz yıkıyorlar. Artık bu asrın, çağdaş yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu. Her gün efendim yıkanmak, giyinmek, donanmak, taranmak, kokular, spreyler, koltuk altları efendim vücudun güzel kokularla donanması, her şeyi yapıyorlar. Ama Allah-u Teala Hazretleri gerçekleri görmeyi nasip etsin, doğru imana sahip olmayı nasip etsin. Yani inanç. Ben de inanç sahibiyim. Ben de Allah'ın varlığına inanıyorum. Adama Müslüman ol diyorsun, Allah'ın emirlerini tut diyorsun. Tamam kardeşim diyor, ben de inançlıyım diyor. Yetmez. İnançlıyım diyor. Sanıyor ki inançlı olması yetecek. Aldatıcı bazı şeyler de duymuştur çevresinden. Bizim ilerici gazetelerden yine bilmeyip de ibadette kaydarmak isteyen kıvırtıcı adamlar, canım kalbin temiz olduğu mu yeter filan diyorlar. Adam diyor ki benim kalbim temiz. Nereden belli? Kalbinin temizliği insanın hareketlerinden, davranışlarından, amaçlarından, hayatta yöneldiği gayelerden belli olacak. Başkasını aldatmakla kalp temiz olur mu? Kalbim temiz diyen insanların hepsini tıkın bir kışlaya, teker teker hayatlarını inceleyin, yaptıkları faaliyetleri konu komşuya sorun bakalım, ailesine sorun bakalım, kalbi ne kadar temizmiş, efendim niyeti ne kadar temizmiş. Onların hepsi kuru laf. Yani insan mümin olacak, mümini kamil olacak, Müslüman olacak, la ilahe illallah diyecek, Allah'tan gayriye tapmayacak. Allah'tan gayriye tapmamak derken nefse de tapmayacak, şeytana da tapmayacak, dünyaya da tapmayacak, paraya da tapmayacak, mevkiye makama da tapmayacak, hakkı söyleyecek. Öyle kardeşlerimiz var ki hakkı söylemek için hayatı zehir oluyor. Hakkı söylemiş, hayatı zehir olmuş ama hakkı söylemekten geri durmamış. Alnı açık. Efendim tarihte de böyle. En zalim kimselerin karşısında hak sözü söylemişler. Hakkı söylemekten, hakkı işlemekten geri durmamak lazım. Zalime dur demek lazım. Mazlumun yardımına koşmak lazım. Efendim Allah'a ibadet sadece namaz demek değildir. İbadetlerin çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi ibadetinin her çeşidinde, yani itaatinin her yönden, Allah'a itaatin her yönünde başarılı eylesin. Her hususta Allah'a itaat etmeyi, emrini tutmayı, yasaklarından kaçınmayı nasip eylesin. Huzurunda sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali

bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Mü'minun Suresi. Sevgili dinleyiciler, müminlerin vasıflarının anlatıldığı Mü'minun Suresi 118 ayettir. Sure, müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir diyerek felaha, kurtuluşa vurgu yaparak başlar ve müminlerin portresini çizen ayetlerle devam eder.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, "Bana öyle 10 ayet nazil oldu ki, onların icabını yerine getiren kimse mutlaka cennete girer," dedikten sonra, Mü'minun Suresinin ilk ayetlerini okumuştur. Mü'minun Suresinin devam eden ayetlerinde, kurtuluşa eren müminlerin vasıfları, insanın yaratılış safhaları, Allah'ın verdiği nimetler, peygamberler ve inkarcıların tavırları ve akıbetleri, hakikatte insanların bir tek ümmet olduğu, gafillerin insanları gruplara böldüğü, kötülüğü güzellikle savmayı, ölümden sonra geri dönüşü olmadığı ve son pişmanlığın fayda etmediği anlatılıyor. Sure, Peygamber Efendimiz'e müminlere istemeyi öğreten şu ayetle son buluyor. De ki, "Ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın."
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Uyeyne bin Hısn'ın Arş'ta gelip İslam ordusuna katılışı. Uyeyne bin Hısn, Neç'te ev halkının yanında bulunduğu sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına birçok Arap kabilelerinin toplanarak bir yana doğru gitmek istediklerini haber alınca, kavminden bazı kimselerle birlikte Medine'ye gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ı 2 gün önce gitmiş buldu ve hızla Arş'a doğru gitti. Orada Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluştu ve "Ya Resulallah, senin bir tarafa gideceğini haber aldım, geldim. Ben sizde savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar görüyorum, ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gitmek istiyorsunuz? Halbuki sizde ihram hali de görmüyorum. Ya Resulallah, siz nereye yönelmiş gidiyorsunuz?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah her nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz." buyurdu. Uyeyne bin Hısn, İslam ordusuna katılıp Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte gitti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın orucunu açışı ve Müslümanların da oruçlarını açmalarını emredişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Arca geldiği zaman çok susamıştı. Susuzluğunu gidermek için başına su döktü, yüzünü yıkadı. Müslümanlar yaya ve binitli olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Kura'ül Gamim'e vardılar. "Ya Resulallah, oruçluluk halka çok ağır gelmeye başladı. Halk senin ne yapacağına bakıyorlar." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Usfan'la Emeç arasındaki Kudeyt mevkiine gelince, ikindi namazından sonra hayvan üzerindeyken bir bardak su getirtti. Bardağı herkesin göreceği şekilde kaldırıp onu içti, orucunu açtı. Müslümanların da oruçlarını açmalarını emretti. Müslümanlardan bazısının orucunu açtığı, bazısınınsa oruçlarını açmayıp tutmaya devam ettikleri haber verilince, Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar asilerdir, emre karşı gelenlerdir. Onlar asilerdir, emre karşı gelenlerdir. Siz sabahleyin düşmanınızla karşılaşacaksınız. Orucu açmak sizin için zindeliktir." buyurdu. Düşmanla karşılaşacakları haber verilince hepsi Mevruz Zahran'da oruçlarını açtılar. Medine'ye gelmek üzere yola çıkan Hazreti Abbas'ın yolda Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluşması. Hazreti Abbas ailesiyle birlikte gelirken Cuhfe'de veya Zülhuleyfe'de Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluştu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona yanındaki ağırlıklarını Medine'ye göndermesini emretti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Müslümanların savaş düzenine koyuşu. Peygamberimiz Aleyhisselam Kudeyd'e gelince orada konakladı. Sancaklar ve bayraklar bağladı. Bağladığı sancak ve bayrakları kabilelere, kabilelerin bayraktar ve sancaktarlarına verdi. Uyeyne bin Hısn kabilelerin sancak ve bayraklar aldıklarını görünce canının sıkıntısından parmaklarını ısırmaya başladı. Hazreti Ebubekir ona, "Yoksa geldiğine pişmanlık mı duyuyorsun?" diye sordu. Uyeyne bin Hısn, "Ben kavmimin Muhammed'le birlikte bulunmadığına üzülüyorum." dedi ve "Ey Ebubekir, Muhammed nereye gitmek istiyor?" diye sordu. Hazreti Ebubekir, "Allah her nereye gitmesini isterse o oraya gidecektir." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kudeyt'te bulunduğu sırada Süleymler 900 veya 1000 atlı olarak geldiler. Onların zırhları sırtlarında, mızrakları ve silahları yanlarında bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın onlara gönderdiği 2 elçisi Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelmekte acele etmelerini söyleyince derlenip toparlanarak geldiler ve "Ya Resulallah, biz senin dayıların oluruz. Bizim savaş zamanında nasıl sebatlı,

0: seninle buluştuğumuz zaman nasıl sadakatli olduğumuzu göreceksin dediler. Süleymlerin yanlarında dürülmüş iki sancak ve beş bayrak bulunuyordu. Bayraklar siyahtı. Ya Resulallah, bizim bayraklarımızı da bağla ve istediğine ver dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, cahiliye çağında bayraklarınızı taşıyan bugün de taşısın. Evvelce yanıma hepinizle birlikte gelen o güzel yüzlü, tatlı dilli kişi ne yapıyor? Siz gidiniz, ordunun önüne geçiniz buyurdu. Onları öncü birliği yaptı. Beni Süleymlerle buluşuncaya kadar bu görevi Halid bin Velid yapmıştı. Muhacirlerin bayraktarları Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ensar'ın bayraktarları Evsilerin Abdüleşel oğullarından Ebu Naile, Evsilerin Zafer oğullarından Katade bin Numan, Harise oğullarından Ebu Bürde bin Niyar, Muaviye oğullarından Cebr bin Atik, Hatma oğullarından Ebu Lübabe bin Abdülmünzir, Ümeyye oğullarından Mübeyyaz, Saide oğullarından Ebu Useydül Saidi, Beni Haris bin Hazreçlerden Abdullah bin Zeyd, Selime oğullarından Kutbe bin Amir bin Hadid, Malik bin Necar oğullarından Ümare bin Hazm, Mazin oğullarından Salit bin Kays, Dinar oğulları. Müzeynelerin sancaktarları Numan bin Mukarrin, Bilal bin Haris, Abdullah bin Amr. Eslemlerin sancaktarları Büreyde bin Husayb, Naciye bin Acem. Cüheynelerin sancaktarları Süveyd bin Sahr, Rafi bin Mekis, Ebu Kera, Abdullah bin Bedr. Beni Amr bin Kaapların sancaktarı Büsr bin Sufyan. Beni Gıfarların bayraktarları Ebu Zeril Gıfari veya İma bin Rahasa. Kinane, Beni Leys, Damra ve Sa'd bin Bekrilerin sancaktarı Ebu Vakıt el-Leysi. Eşcaların sancaktarları Makıl bin Sinan, Nuaym bin Mesud idi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk

şükretmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her kaşıntı uyuz değildir. Fakat uyuzun tespit edilmesi tedavisini sağlar. Ama uyuzun ihmal edilmesi, ailede çoğalmasını, daha uzun süreli diğer insanlara geçmesini sağlar. O açıdan mutlaka bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ederim. Özellikle hastanın ilk bir hekime müracaat etmesi gerekiyor. Kulaktan duyma tedbirlerle sirke suyu gibi, kükürtlü karışım gibi kendi imkanlarıyla uygulamalarını biz önermiyoruz. Bir muayene, muayeneden sonra kullandığımız tıbbi tedaviler, tıbbi kremler ve bununla ilgili nasıl bir tedavi edeceğimizi hastalarımıza güzelce anlatıyoruz. Yazılı olarak da bazen bunları sunuyoruz. Özellikle bir ailede uyuz tespit ettiysek klinik olarak muayenede mutlaka tüm ailenin bir tedavi edilmesini öneriyoruz. Biz genelde kaşınmıyor diğer ailemdeki bireyler dediği zaman bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bulaşmış olabilir, daha bir ay içerisinde kaşınmıyor olabilir. Tabii ki bulaş olmuş olabilir, kaşınmıyor olur. Ama mutlaka bunların da biz tedavisini öneriyoruz. Önce bir banyo yaptırıyoruz hastamıza, kese lifli, özellikle gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca uygulattığımız ilaçlarımız var. Arkasından banyo yaptırıyoruz. O uyuzlu hastamızın kaldığı evde de güzelce evin kanepelerin ve etrafın güzelce temizlenmesi, elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Daha sonra o torbalar ve sulu sistem değiştirilmeli. Ve bu yatakların, kanepelerin o bölgeleri sirkeli suyla silinebilir. Sonra çamaşırlar kaynar derecede, özellikle 50 derecenin üzerinde yıkanıp ütülenmeli. Yıkanamayan ürünler ise ya kuru temizlemeye gönderilmeli ya da bir poşette bir hafta kadar bekletilmeli. Kapalı, ağzı kapalı bir çöp poşetinde yıkayamadığımız ürünleri bir hafta beklettiğimizde oradaki parazit ölüyor. Bulaşa sebep olmuyor. Hekime başvurmalı vatandaşlarımız ve hekim muayenesiyle uyuz teşhisi konulduğu zaman bu ilaçlar kullanılmalı. Aksi takdirde rastgele kullanılan ilaçlar, eczaneden veyahut da başka komşudan alınan ilaçların kullanılması her zaman direnç geliştirir ve toplumda bu ilaçların tekrar tekrar kullanılması başlı başına problem oluşturur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Halit Osman ve Amr'ın İslam Oluşu. Velid gerçek bir mümindi. Tavaf ona yaramıştı. Halit adlı kardeşini Mekke'de çok aramıştı. Bulmak kabil olmayınca ona şöyle mektup yazdı. Ey kardeşim, senin gibi akıllı bir kimse azdı. Ne yazık ki bütün ömrün sapkınlıkla geçti gitti. Bizim yüksek dinimizi herkes gelip kabul etti. Senin iman etmemene doğrusu çok hayretteyim. Bak kardeşim, bir bilseniz sizin için ben ne dertteyim. Efendimiz ara sıra seni benden sual eder. Yazık şu son ömrünü de boşa verme artık yeter. Bir kardeşin kardeşine yaptığı bir öğüttü bu. Halit bastı sinesine, süzdü durdu bu mektubu. İslamiyet sultan sonra günden güne gelişmişti. Halit o gün bu mektubu okuyunca değişmişti. Hak dinine girmek için verdi artık kat'i karar. Safvan'a, bak benim dedi, İslam olmak emelim var. Fakat Safvan öfkeyle ona dedi, hiçbir zaman inanmama imkan yoktur. Sezdi işi Halit hemen. Gerçek dedi adam dertli, sever mi hiç peygamberi? Bedir'de dün öldürüldü babasıyla biraderi. Gitti

Sonra İkrime'ye yanık buldu Ocan'ı da. En sonunda gördü Halit, Talha oğlu Osman'ı da. Fakat onun babasıyla amucası, dört kardeşi Uhud'da hep ölmüşlerdi. Dinmiyordu hiç gözyaşı. Halit bu hal karşısında ilkin bir şey soramadı. En sonunda maksadını anlatmadan duramadı. Osman ona, olur dedi, yalnız bugün ara ver de inşallah yarın sabah buluşalım filan yerde. Seher vakti birleşerek Medine'ye yöneldiler. Bunlar yolda erken erken bir kişiye rast geldiler. Yaklaşınca ne görsünler? O zat As'ın oğlu imiş. Onun dahi gönlü Hakk'a iman ile dolu imiş. Bu kafile gece gündüz demeyerek yol açtılar. Sevgililer durağına Medine'ye ulaştılar. Efendimiz vaziyeti ashabına müjdeledi. En sevgili evladını gönderiyor Mekke dedi. Aradan bir müddet geçti. Halit ile Amr Osman selam verip girmişlerdi. Efendimiz kalktı hemen. Hoş geldiniz dostlar deyip güler yüzle karşıladı. Onların pak kalplerine iman nuru aşıladı. Mute Savaşı. Efendimiz hak dinini yayıyorken mektup ile Umeyroğlu Haris'i de göndermişti Şurahbil'e. Şurahbil Rum Kaysarı'nın Busra şehri emiriydi. Kendisi çok dik kafalı, zalim herifin biriydi. Peygamberin elçisini bağlattırıp öldürmüştü. Bu cinayet üzerine ona bir ders vermek düştü. 8. Hicri yılda hazırlandı 3000 kişi. Bu kuvvete verilmişti Şurahbil'i tedip işi. Efendimiz azatlısı Zeyd'i yaptı başkumandan. Sancağı aldı Zeyd, Medine'den çıktı hemen. Korku yoktu müminlerde, Hakk'a berkti berk özleri. Efendimiz müminlere söylemişti şu sözleri. Harise'nin oğlu Zeyd şehadete erdiği an Ebu Talip oğlu Cafer olacaktır başkumandan. Bu da şehit düşer düşmez tabi olun Abdullah'a, ondan sonra aranızdan siz seçin bir baş daha. Efendimiz uğurladı hayır dua ede ede, çağırdı başkumandanı, bulundu şu tavsiyede. Haris'in katlolunduğu memlekete kadar gidin, ahaliye dinimizi güzellikle telkin edin. Harbe mecbur olursanız çocukları, kadınları sakınınız öldürmekten, ruhbanları, ihtiyarı. Ormanlığa sokulmayın, ağaçlarla binaları sakın yakıp yıkmayınız, yardımcınız olsun Tanrı. Şurahbil'e casusları vaziyeti haber verdi. O da 200 bin erlik muazzam bir kuvvet derdi. İmparator Heraklius gelmişti ta Belka'ya dek. Düşmanın bu kuvvetinden Zeyd endişe eyleyerek kurmuştu bir harp meclisi. Bence dedi vaziyeti bildirelim peygambere. Yenmek zordur bu kuvveti. Revaha'nın oğlu hemen yardımcımız dedi haktır. Maksadımız ya şehitlik yahut zafer kazanmaktır. Zafer nasip olmaz ise şehitliğin zevki kat kat, ikisi de hoştur bize, yürüyünüz ey cemaat. Abdullah'ın bu sözleri çok müsait karşılandı. Müslümanlar şehadetle sürmelendi, aşılandı. Bu neşeyle ilerleyip uzun uzun yol açtılar. Mute denen kasabada düşmanlara ulaştılar. 3000 erin karşısında 200 bin erlik ordu. Derya ile Damla sanki karşılaşmış duruyordu. Kılıcını sıyırarak girdi harbe başkumandan, müminler de tekbir alıp yürüdüler arkasından. Birdenbire kızıştı harp, kılıç çalıp ok attılar. Bir tek avuç müminleri her taraftan kuşattılar. Daralttı harp meydanını küfrün kanlı yelpazesi, doldurmuştu vadileri küheylanlar avazesi. Ölüm eli hiç durmadan çalıyordu harp çanını, harıltılar hırıltılar tuttu savaş alanını. Gerildi bir siyah perde. Tozlar yerden göğe ağdı, sararmıştı günün benzi, kan yağmuru yağdı, yağdı. Başlar yere yuvarlandı, kanlar aktı seller gibi, bu dehşetli manzaradan yırtılmıştı yerin kalbi. Mücahitler her tarafa şimşek gibi akıyordu, bir kişinin üzerinde tam 40 kılıç çakıyordu. İşte tam bu heyecanlı bir sırada Resul-i Hak, Medine'de mescidinin minberine yaslanarak çok uzun bir mesafeden savaşı seyrediyordu. Gözlerinden yaş akarak, "Şehit düştü Zeyd," buyurdu. Cafer aldı sancağı bak, işte o da şehit düştü. Abdullah'a geçti sancak, işte o da şehit düştü. Kumandayı Hak kılıcı, Halit aldı ele işte. Müslümanlar dağılmıştı, savaşanlar pek az kaldı. Var gücüyle Halit kılıç vuruyordu düşmanlara. Gören onu ürperirdi, dev harbinden bir manzara.
Halit'teki o saldırış neydi ya Rab? O müthiş hınç. Düşmanları biçe biçe parçaladı 9 kılıç. Baktı böyle olmayacak. Müslümanlar bitkindi çok. Düşmanları kılıç ile tüketmenin imkanı yok. Hasma güçlü görünerek korkutmayı uygun buldu. Bu yoldaki tedbiriyle bütün gece meşgul oldu. Sabahleyin dört taraftan atlarını koşturarak harbe gelen kuvvetlere baktı düşman korkak korkak. Sarsılmıştı yürekleri, savaşmaktan vazgeçtiler. Halit biraz takip etti, istersen say bunu zafer. Halit bitkin ordusunu toplayarak geri döndü. Mute köyü savaşında nice nice ocak söndü. Olanları anlatmaya davranırken ilk gelen zat Efendimiz, beni dedi bir dinle sen, sonra anlat. Harpte olan bitenleri haber verdi ona tekmil. Adamcağız vallahi dedi bir harf bile noksan değil. Müslümanlar Medine'de askerleri karşılayıp onlar neden din uğrunda can alıp can vermemişler. Yazık size demişlerdi ey kaçanlar hak yolundan. Evet niçin yenmemişler yüz binleri bir avuç can? Yahut niçin bunlar bütün şehadete ermemişler? Onlar neden din uğrunda can alıp can vermemişler? Kumandanlar peygamberin yüreğini dağlamıştı. Mescidine çekilerek hazin hazin ağlamıştı. Mekke'nin fethi 8. yıl. Musalaha gereğince müminlerle putperestler herhangi bir oymak ile birleşmekte serbesttiler. Müslümanlar Huza ile yapmışlardı bir ittifak. Müşriklere tabi idi Beni Bekir denen oymak. Beni Bekir Huza'ya zaman zaman pusu kurdu. Yeni dinin gelmesiyle bu düşmanlık biraz durdu. Beni Bekir oymağından bir edepsiz hiç yok yere bir hicviye nazmederek atta tuttu peygambere. Huzalı bir genç bunu dinleyince öfkelendi. Adamın gık dedirmeden başına bir yumruk indi. Bakarlarmış bahaneye hemen kazan kaldırdılar. Huza'ya geceleyin apansızın saldırdılar. Beni Bekir müşriklerden isteyince muavenet son süratle gönderildi onlara bol silah kuvvet. İkrime ile Saffan Süheyl, daha bilmem niceleri, Beni Bekir'i gizlice kolladılar geceleri. Böylelikle Beni Bekir Huza'yı yenmiş idi. Zavallılar kaça kaça Beytullah'a sinmiş idi. Çünkü harem dahilinde hiç kimse kan dökemezdi. Buna rağmen Beni Bekir Huza'yı orada ezdi. Müşrikler bu cinayetten çok peşiman olmuşlardı. Hudeybiye barışına bu hali zıt bulmuşlardı. Yüce Allah Resulüne hadiseyi verdi haber. Efendimiz bu gaddarca davranışa üzüldüler. Otururken mescidinde bir gürültü koptu bir gün. Huza'dan 40 zat meğer gelmiş idi ezgin üzgün. Efendimiz onlara siz yurdunuza çıkın gidin. Kureyş'e de vaziyeti hemen dedi ıslah edin. Huza'dan ölenlerin diyetini ödeyiniz. Yahut Beni Bekir'le dostluğumuz yok deyiniz. Eğer hıkmık ederseniz kaldırırım anlaşmayı. Putperestler hırçınlaşıp göze aldı savaşmayı. Fakat sonra caymışlardı. Ebu Sufyan geldi hemen. Yatıştırmak istiyordu. Yüz bulmadı peygamberden. Ömer ile Ebu Bekir yardımını rica etti. Red cevabı verilince Fatıma'ya kadar gitti. Fatıma ona benim dedi alakam yok böyle şeyle. Ebu Sufyan bari dedi şu çocukla yardım eyle. Çok uğraştı Ebu Sufyan, boş yere koşmuş durmuştu. En sonunda peygamberin damadına başvurmuştu. Bana bari sen yol göster, ne yapayım söyle dedi. Gitti mescit kapısına, anlaşmayı yeniledi. Fakat ona Efendimiz, bu sırf senin sözün dedi. Anlaşmanın tecdidine muvafakat eylemedi. Bir netice alamadan geri döndü Ebu Sufyan. Mekkeliler çıkışarak vah dediler bunca zaman ne bir barış yapabildin ne de harbe verdin karar. Sendeki bu kararsızlık yaptı bize büyük zarar. Efendimiz müşriklerle savaşmaya karar verdi. Bu iş için 10 binerlik silahlı bir kuvvet derdi. Düşmanlara sezdirmeden hazırlıklar yapılmıştı. Hatip adlı bir Müslüman şefkatine kapılmıştı. Sare adlı bir kadını müşriklere göndererek uyandırmak istemişti. Be Müslüman, nene gerek? Görünüşte çok ağırdı Hatıp'ın bu hareketi. Fakat onun müşriklere vardı sanma muhabbeti. O yalnız Mekke'deki yakınını düşünerek bu hatayı işlemişti. Fakat sonra üzüldü pek. Yüce Allah Resulüne bu durumu verdi haber. Ali Zübeyir Miktat hemen postacıyı çevirdiler. Herkes şaşa kalmış idi Hatıp'ın bu cüretinden. Ömer dedi, bırakınız cezasını vereyim ben.

Adamcağız peygambere sığınınca af buyuruldu. Böylelikle Ömer'in de kılıcından tez kurtuldu. Muazzam bir kuvvet ile dere tepe dağ aşıldı. Düşmanlara sezdirmeden Mekke'ye çok yaklaşıldı. Efendimiz karargahı kurdurmuştu gece vakti. Emreyledi müminlere, herkes birer ateş yaktı. Işıkları görür görmez korkmuşlardı Mekkeliler. Ebu Sufyan, Hakim, Büdeyl almak için bundan haber. Sokuldular karargaha, yakalandı Ebu Sufyan. Peygamberi getirdiler, gördü onu Ömer hemen. Emret de ya Resulallah, geberteyim şunu dedi. Fakat Abbas onun için peygamberden af diledi. Abbas rica eyledikçe hayır deyip durdu Ömer. Abbas ona akrabandan olsa dedi bu zat eğer, sen de mutlak af dilerdin. Ömer verdi şöyle cevap. Yok, böyle düşünmeyin. Sever seni İbni Hattab. Sen Müslüman olduğunda ben o kadar sevindim ki, babam İslam olsaydı sevinmezdim öyle belki. Ebu Sufyan Abbas ile bir tepeye gönderildi. Müminlerin kuvvetleri orada ona gösterildi. Kumandanlar başlarında yürüdü bu şanlı ordu. Bölük bölük, tabur tabur, alay alay geçiyordu. Önde Halid, sonra Zübeyir geçti, sonra Ebu Zer'de. Son kısımla geçmiş idi yüce şanlı peygamberde. Ebu Sufyan titremişti bu ordunun heybetinden. Ubade'nin oğlu Sa'd geçiyorken demişti sen, bil ki bugün savaş günü, alacağız Beytullah'ı. Ebu Sufyan çok korkmuştu çünkü vardı çok günahı. Efendimiz sancağını Sa'd'den alıp verdi Kays'a. Sakın dedi dokunmayın size kimse saldırmazsa. Mekkeliler müminlere başlamıştı tecavüze. Kılıca el attırdılar Seyfullah'ı üze üze. Bir çırpıda 70 kişi kurban gitti cehalete. Erdi o gün müminlerden 2 kişi şehadete. Efendimiz ashabına nedir dedi şu avaze. Halit hemen çağrılarak edilmişti muahize. Hadisenin iç yüzünü anlayınca o halde bu ilahi bir kaza demek. Halit'te suç yok buyurdu. Hakk'ın yüce peygamberi yavaş yavaş ilerledi. Mekke'nin putperestleri hasetlendi, içerlendi. Peygamberin Beytullah'a kavuşması ne de hoştu. Leylasına sinesini, kollarını açıp koştu. Dönüyordu o Kabe'nin, Kabe onun etrafında. Efendimiz huzurunu buldu Kabe tavafında. Mekkeliler Beytullah'ı putlar ile donatmıştı. Resulullah onları hep yerlerinden oynatmıştı. Verdiği bir işaretle yüzlerce put düştü yere. Peygamberin mucizesi dehşet verdi müşriklere. Bundan sonra şu ayeti yüksek sesle okudular. Hak geldi, yok oldu batıl. Çünkü batıl olmaz payidar. Efendimiz Beytullah'ta birkaç defa tekbir aldı. Bu tekbirler müşriklerin kalplerine korku saldı. En sonunda şu mealde hutbe irad buyurdular. Yok Allah'tan başka ilah, şeriki yok, yalnız o var. Durdu bütün sözlerinde, Resulüne yardım etti. Yığın yığın düşmanları yendirdi ve geriletti. Kurulmalar, kofalmalar, bütün kan mal davaları ayağımın altındadır, kalmamıştır itibarı. Beytullah'a ait işler müstesnadır bundan ancak. Müstesnadır bir de evet hacılara su dağıtmak. Allah sizden gidermiştir cahiliyet gururunu. Övünmek yok geçmişlerle. Bilsin herkes kusurunu. İnsanlar hep Adem'dendir. Adem'in de aslı toprak. Bundan sonra okudu şu ayetleri Resulü Hak. Ey halk, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık biz. Oymaklara ayırdık ki muarefe edesiniz. Sizin Allah nazarında en şerefli olanınız, en çok korkup korunandır. Alim, habir, Allah yalnız. Göz gezdirdi Efendimiz etrafını saranlara. Bu ne büyük zafer idi, ne ibretli bir manzara. Oradaydı müşriklerin mağrur zalim reisleri. Oradaydı saldıranlar kabardıkça kin hisleri. Peygamberle müminleri yok etmek için uğraşanlar, düşmüşlerdi bütün ele, Resulünde son söz karar. Yaptıkları zulümleri düşündükçe üzüldüler, akıbetin dehşetinden kısıldılar, büzüldüler. Peygamberin huzurunda eğildi en mağrur başlar, affolunur takımından değillerdi bu yurttaşlar. Efendimiz beni dedi, elbette ki tanırsınız, size nasıl muamele yapacağım sanırsınız. Sen çok kerim, Ali Cenab bir kardeşsin demişlerdi. O da bunun üzerine gülümseyip cevap verdi. Yusuf kardeşleriyle ne şekilde konuştuysa ben de öyle yapacağım. Çekmeyin.

ederseniz kaygı tasa. Hakkın boldur merhameti, etmem sizi muahize, gidiniz hep serbestsiniz, hiçbir ceza yoktur size. Müminlerin mallarını Kureyş yağma etmiş idi, müminler de Medine'ye çırılçıplak gitmiş idi. Gönüllerde yaşıyordu bunun canlı hatırası, müşriklerden ölç almanın gelmiş idi tam sırası. Efendimiz müminleri vazgeçirdi bu davadan, hatta bunun sözü bile edilmedi hiçbir zaman. Beytullah'ın üzerinde o gün ezan okunmuştu. Bunu duyan müşriklerin kalbine ok dokunmuştu. Öleydik de ah dediler, bugünleri görmeyeydik. Ölenler ne bahtiyarmış, hayata biz boyun eğdik. Safa adlı tepeciğin bir yerinde Resul-i Hak, yeni iman edenlerden almış idi ahit misak. Müşriklerin erkekleri tek tek gelip iman etti. Ebu Bekir gözsüz olan babasını aldı gitti. Ebu Bekri Efendimiz vah vah dedi, onu neden buraya dek emendirdin, kendisine gelirdim ben. Parmağını batırdığı bir çanak su kondu yere, kadınlar el batırarak beyat etti peygambere. Ebu Sufyan eşi Hint de bu kadınlar içindeydi, peygamberin huzurunda başını o yere eğdi. Örtünmüştü sıkı sıkı, bilinmemek istiyordu, niye yemin etmemizi diliyorsun diye sordu. Efendimiz deyin dedi, bir Allah'a inandım ben. Hint demişti, istenmemiş böyle bir şey erkeklerden, yine de ben kabul ettim, inandım bir tek Allah'a. Ulu elçi sakın dedi çalmayınız bir şey daha. Efendimin kesesinden alıyordum birkaç dirhem, buna da mı izin yoktur, mahsur var mı devam etsem? Efendimiz sakın dedi öldürmeyin çocukları, sizlerden bu cinayetin hesabını sorar Tanrı. Hint yeniden atılarak hayır dedi, onları biz küçük iken yetiştirdik, ne çare, siz katlettiniz. Efendimiz bundan sonra Beytullah'ı seyre daldı, Medineli Müslümanlar üzüntüde yasta kaldı. Gitmeyecek demişlerdi Resulullah buradan artık, gördünüz mü olan işi, eyvah öksüz yetim kaldık. Efendimiz duydu bunu, bir toplantı yaptı hemen, üzülmeyin sakın dedi. Beraberim sizinle ben, Hak elçisi öz yurdunda kalmış idi tam 15 gün. Mekke fethi müminlere oldu büyük bayram düğün.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.

kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Evet, gönül yorgunluğu demiş olduğunuz zaman aslında biraz daha bıkkınlık, tahammülsüzlüklerin artmış olması ya da yaşamış olduğumuz hayal kırıklıklarının toplamı diyebiliriz. Beklediklerimiz, umduklarımız, bulduklarımız, umutlarımız ve sahip olduklarımız arasındaki yük, biraz gönül yorgunluğu, içimize atmış olduğumuz şeylerin ne kadar fazla olduğuyla bağlantılı olabilir mi? Eğer gönlümüzü bir ev olarak düşünürsek, diyelim 20 yıldan beri bir eviniz var, o evinize aldığınız eşyalarınız var, daha sonra lazım olur diye bıraktıklarınız var, tamir ederim diye ardiyelere sağa sola koyduğunuz, daha sonra giyerim diye, daha sonra kullanırım diye ve 20 sene sonra o evin içerisinden bakıyorsunuz ki artık çıkamıyorsunuz, yeni aldığınız şeyleri de koyacak yeriniz yok. Ne yaparsınız? Bir ardiye temizliğine gidersiniz değil mi? Bir arınmaya doğru gidersiniz. Bazıları arınma yoluna gider, zihnini temizler, kendisine yeni ufuklar açacak takım yollar arar. Bunun için de evinde ne varsa sadeleştirir. Biz de zihnimizi sadeleştirdiğimizde, çünkü gönülle zihin bağlantılıdır. Zihnimiz ne kadar çok kalabalıksa, hani düşünceler duygu oluşturur deriz ya, o düşünceler bizim duygularımız oluşturuyor. Ve gönül yorgunluğu yapan şey de aslında bizim duygularımız. O duygularda sadece olumlu olan şeyler olamaz ki. Öfkelerimiz, üzüntülerimiz, kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımızın yanında bir sevinçlerimiz, neşe, mutluluklar. Aslında hayatımıza memnun olmadığımızda evimizden, hani bir takım değişimler yaptığımız zaman bize yeni yeni ufuklar açılır. Dolayısıyla burada da gönül yorgunluğunun da önünde aslında en büyük engel değişime dirençtir. Ve biz değiştirmeye karar verdiğimiz zaman bu hayat otomatik olarak bir tamamlanma sürecidir ve muhtemelen içimizde bazı parçalar eksik kaldığı için, tamamlanamadığımız için de kendimizi yorgun ve bitkin hissederiz. Gönlü yorgun insan başka bir deyimle sevgiye aç insandır.

0: sevgisi olmayan insandır ya da sevgi kaynakları tıkanmış olan insandır. Yapacağımız şey ona ışık açmak, onun yanında olmak ya da onu dinlemek. Herkes birbirine bir yerden çıkmak için ne yapması gerektiği konusunda bol bol konuşuyor. Senin yerinde olsam şöyle yapardım, hadi şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım deyip duruyoruz. Belki de konuşmaktan ziyade o yorgun, o gönlü yorgun insanların belki de dinlenmeye ihtiyacı var. Onları dinlemek, onları dinlendirmek, o tıkanmış olduğu, takılmış olduğu yerden hani çıkmaları için onlara nefes olmak, onlara güven vermek, sevgi vermek, yanlarında samimi olmak, onları anlamak, daha çok anlamak için dinlemek lazım. Onlara yapacağımız, vereceğimiz aslında iki şey var. Dinleyelim ve dinlendirelim. Genelde insanlar kendi yüklerini kendisi sorunların üstesinden gelmeye, yüklerini azaltmaya çalışırlar. Fakat öyle bir noktaya gelirler ki artık kontrolü kaybederler ve kendi kontrolü dışında aslında hayatı ilerlemeye başlar. Bu alanda ya psikolojik yardım almak lazım, doğru uzmanla çalışıp bu noktada ona yol gösterecek kişilerle yardım alıp atmak gerekiyor. Bedenimizde bir arıza hissettiğimizde doktora gidiyorsak lütfen gönül yorgunluğumuz olduğu zaman da işin içinden çıkamadığımız zaman da mutlaka yardım alalım. Çünkü o yardım almadığımız zaman testin içinde ne varsa dışarı sızar deriz ya, taşarız. Ya da daha sonra da hani keskin sirke küpüne zarardır dediğimizde beden küpünü deldirir, daha ciddi şekilde hasta oluyoruz. O noktaya getirmemek lazım. Yani bedeninize iyi bakın ki ruhunuz orada uzun süre kalmak istesin derler. Ben de şunu diyorum. Ruhunuza iyi bakın ki kendi içinizi sürekli temizleyin ki hani ruhunuz orada kalsın. Gönül sevgiyle dinlenir. Gönül sevgiyle büyür. Dolayısıyla endişe ve kaygılarımızdan ne kadar uzaklaşıp o kadar güven ve sevgiyle, öncelikle kendimizi severek, kendimize değer vererek ne kadar çok gönlümüze sevgi doldurursak o kadar hayatımız da çok daha yaşanılır olur.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı.
1: Bir zaman Rabbin meleklerine, "Muhakkak ki ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım," demişti. Onu topraktan yarattı, sonra "ol" dedi, o da derhal oluverdi. Yine "andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin," dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Hani Rabbin meleklere, "ben yeryüzünde bir halife yaratacağım," demişti. Melekler de, "Ya Rab, biz seni hamd ile yüceltip ve seni noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın?" dediler. Allah da, "Şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim," dedi. Hani vaktiyle meleklere, "Adem'e kudretim için secde edin," demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. "Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim?" dedi. Allah iblise, "Sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir?" dedi. İblis de, "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın," dedi. Allah, "Öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan," buyurdu. İblis, "Hiç olmaz.

0: Masa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, andolsun ki ben insanları saptırmak için, senin doğru yolunda olanlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yanlarına gelip sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın, dedi. Allah buyurdu ki, haydi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa, andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım.
1: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Azade, Mısra-yı Azade, şiirin en küçük ama en yoğun birimi. Klasik Türk şiirinde anlamı, ölçüsü ve bütünlüğüyle tek başına bir şiir değeri taşıyan tek mısralara Mısra-yı Azade ya da kısaca Azade denir. Köken olarak Arapça azat kelimesinden gelir, bağımsız, özgür anlamını taşır. Dolayısıyla azade hem biçim olarak hem anlam bakımından bağımsız mısra demektir. Bir azade mısra bir beyte ya da manzumeye bağlı değildir. Tek başına söylenmiş, eksiksiz bir duygu ve düşünceyi ifade eden ölçülü bir dizedir. Klasik şiir geleneğinde en küçük nazım birimi olarak kabul edilir ve genellikle divanların son sayfalarında Mısra-yı Azadeler başlığı altında yer alır. Tarihte bu türün en güzel örneklerinden biri 2. Mahmud'un Hekimbaşı Abdülhak Molla'ya aittir. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Bu mısra hem ölçülü hem derin anlamlı bir vecize şiir niteliği taşır. Benzer biçimde Muallim Naci tebessüm ederken çekilmiş bir fotoğrafının altına şu mısrayı yazmıştır. Mudihikat-ı dehre ben ölsem de tasvirim güler. Yani ben ölsem de dünyayı güldüren tasvirim gülmeye devam eder. Modern dönemde Yahya Kemal Beyatlı'nın şu sözü de Mısra-yı Azade örneği olarak kabul edilebilir. Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. Klasik edebiyatın yanı sıra Cumhuriyet dönemi şiirinde de tek dizede anlam derinliği kurma geleneği sürmüştür. Örneğin Necip Fazıl Kısakürek'in şu mısrası da azade özelliği taşır. Ben ve ötesi bir hiçin içindeyim. Azade mısra şiirin özü, duygunun kristali, dilin en yoğun halidir. Bir bakıma bin beyitin içinde saklı bir inci, şiirin bir nefeste söylenmiş halidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Kâne izâ râ'ahu şey'un kal Allahu Rabbi la şerike lehu Sevban radıyallahu anh'ten Nese'i rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz bir şeyden biraz telaşlanır, korkarsa, heyecanlanırsa derdi ki Allahu Rabbi la şerike lehu. Allah benim Rabbimdir. Allah benim Rabbimdir. Onun şeriki, naziri yoktur. Yani heyecanlandığı, korktuğu zaman, telaşlandığı zaman, bir hadise onu böyle telaşlandırdığı zaman böyle derdi. Manası Allahu Rabbi. Benim Rabbim Allah'tır. Allah benim Rabbimdir. Onun şeriki yoktur derdi. Allah'ı anardı. Tabii Allahu Teala Hazretleri her şeyin sahibi, her şeyin halıkı, kendisine iltica edeni, tevekkül edeni kötülüklerden korur, korkulacak şeylerden emin kılar, selamete çıkartır, kendisine iltica edeni mahrum eylemez. Onun için Allah'a iltica eder, onun şeriki olmadığını

0: ifade ederdi.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Sümer Suresi 32 ila 75. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen o doğruyu, Kur'an'ı yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde barınacak yer mi yok? Allah'tan doğruyu getiren peygamber ve onu gereğiyle tasdik eden müminler var ya, işte onlar takvaya eren, Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşayanların ta kendileridir. Rablerinin katında ne dilerlerse onlarındır. İşte bu, iyi davrananların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Çünkü Allah, onların geçmişte yapmış olduklarının en kötüsünü bile örtecek ve kendilerine mükafatlarını yapmış olduklarının en güzeliyle verecektir. Allah, kuluna kafi değil mi? Resulüm, seni ondan başkalarıyla, putlarıyla, tapındıklarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi böyle sapıklığında bırakırsa, artık onu doğru yola getiren yoktur. Allah, kimi de doğru yola iletirse, artık onu hiçbir saptıracak yoktur. Allah mutlak galip ve düşmanlarından intikam alıcı değil midir? Andolsun ki eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette Allah diyecekler. De ki, öyleyse bana söyleyin, Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, sizin Allah'ı bırakıp yalvardıklarınız, başına toplanıp sığındıklarınız, onun bu zararını benden giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir iyilik dilese, onlar onun rahmetini alıkoyabilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler de ancak ona güvenip dayanırlar. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz hal üzere olduğunuz küfür ve düşmanlıkta çalışın. Şüphesiz ben de bildiğim hak yolda çalışmaktayım. Kendisini rezil edecek bir azap kime gelecek ve kimin üzerine daimi bir azap inecek, yakında bunu bileceksiniz. Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Sen onların üzerine bir vekil değilsin. Allah, ölecek insanların ruhlarını ölümü sırasında alır, ölmeyenin de uykusunda alır. Sonra hakkında ölümü hükmettiğini tutar, diğerini muayyen bir vakte, eceline kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye sahip olamaz ve düşünemezlerse de mi şefaat edecekler? De ki, bütün şefaat Allah'ındır. Ancak onun izin verdiği şefaat edebilir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız onundur. Nihayet hepiniz ancak ona döndürüleceksiniz. Allah hükmünde, hakimiyetinde, zatında, sıfatlarında eşsiz ve bir olarak anıldığı zaman, ahirete inanmayanlar içlerinde tiksinti duyarlar, canları sıkılır. Fakat ondan başkaları, Allah ile ilgisi olmayan sevdikleri anıldığı zaman hemen neşelenirler. De ki, ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'ım, kullarının üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde yalnız sen hüküm verirsin. Eğer yeryüzündeki bütün şeyler ve onunla birlikte bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde

azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirlerdi. Artık onlar için o gün hiç hesaba katmadıkları şeyler bile Allah tarafından ortaya çıkarılır. Kazandıkları kötülükler o gün ortaya çıkmış ve alayede geldikleri azap da kendilerini çepeçevre sarmış olacaktır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet, bolluk ve mevki lütfettiğimiz zaman bu bana ancak bilgimden dolayı verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Fakat onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de gerçekten bunu söylemişlerdi. Ne var ki kazandıkları şeyler kendilerine hiç fayda vermedi. Nihayet kazandıkları kötülükler kendi başlarına geçti. Bunlardan zulmedenlerin yaptıkları fenalıkların cezası da başlarına gelecektir. Onlar bunun önüne geçip kurtulacak değillerdir. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahları bağışlar. Şüphesiz O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Bundan böyle size azap gelmeden önce Rabbinize dönüp tevbe edin ve ona gönülden teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. Siz farkında bile değilken ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen o en güzele, Kur'an'a uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi Allah'a karşı aşırı gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an ve müminlerle hakikaten alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben günahlardan sakınanlardan olurdum diyecek. Yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket eden müminlerden olsaydım diyecektir. O gün Allah şöyle buyurur: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, iman etmedin, büyüklük tasladın ve kafirlerden oldun. Allah'a karşı yalan uyduranları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde görürsün. Allah'a karşı kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Allah kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtarır. Artık onlara kötülük, azap dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin anahtarları, tasarruf ve idaresi O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, ziyana uğrayanların ta kendileridir. De ki, ey Allah bilgisinden yoksun cahiller! Bana Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz? Resulüm, andolsun ki sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer sen bile putlardan birine değer vermek, saygı göstermekle bana eş koşarsan, celalim hakkı için amelin boşa gider ve ziyana uğrayanlardan olursun. Hayır, sen ancak Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yeryüzü tamamen O'nun tasarrufundadır. Gökler de O'nun kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Kıyamet kopunca ilk sura üflenecek, artık Allah'ın dilediği meleklerinden başka göklerde olan ve yerde olanların hepsi düşüp ölecektir. Sonra ona bir daha üflenecek
Onlar hemen dirilip

0: ayakta bakınıp duracaklar. Yer Rabbinin nuruyla parlayacak, kitap, amel defteri ortaya konulacak, peygamberler ve şahitler getirilecek, onlar haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hükmedilecektir. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödenir. O Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülürler. Nihayet oraya geldikleri zaman onun kapıları açılacak ve bekçileri onlara, size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugününüze kavuşmanız hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi diyecekler. Onlar da evet geldi diyecekler. Fakat artık azap sözü kafirler üzerine gerçekleşecektir. Onlara girin içinde temelli kalacağınız cehennemin kapılarından. İşte Allah'a imana ve teslimiyete karşı kibirlenenlerin yeri ne kötüdür denilir. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler. Melekleri görürsün ki arşın etrafını kuşatmış olarak Rablerini hamd ile tesbih ederler. O gün o cennet ve cehennemlik olanlar arasında hak ile hükmedilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiş olacaktır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzi Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Zümer Suresi 32 ila 75. ayetleri dinledi.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Gelibolu Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferinin bu yıl Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan doğumlarının hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla iade edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosfer buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak olan buluşma dualarla 06'da tamamlanacak. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca

Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle, dualarla ve özel programlarla yad ediliyor. Bu vesileyle okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Ufka yolculuk umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Türkiye'nin dört bir yanından okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayata yön veren yüz binlerce kişinin katıldığı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl kazanan yarışmacıları ve ailelerini kutsal topraklara uğurladı. Dün başlayıp 15 Temmuz'a kadar sürecek olan Ufka Yolculuk Umresi için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar İstanbul'da buluştu. Organizasyon kapsamında umre kazanan 39 yarışmacı, aileleri ve Ufka Yolculuk gönüllerinin de yer aldığı 246 kişilik kafile umre yolculuğuna başladı. Geniş katılımlı bu umre programı, yarışma sürecinde gösterilen gayret ve başarının en güzel noktaya ulaşarak taşlanmasını sağladı. Umre kafilesi, ibadetleri yerine getirmenin yanı sıra Mekke ve Medine'deki kıymetli mekanları da görme fırsatı bulacak. Tecrübeli görevlilerin rehberliğinde yapılacak program, çeşitli ziyaretler, sohbetler ve bilgilendirme buluşmaları içeriyor. Umre yolculuğu öncesinde dün İstanbul'da havalimanında düzenlenen uğurlama programında coşkulu anlar yaşandı. Derece elde eden yarışmacılara kupaları takdim edildi. Yarışmacılar ve aileleriyle Ufka yolculuk ekiplerinden oluşan kafile bu kıymetli yolculuğun heyecanını paylaştı. Kaybedeni olmayan yarışma sloganıyla 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden Ufka Yolculuk, bu yıl nasıl inanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlendi. Ufka Yolculuk 13. yılında yaklaşık 825 bin katılımcıya ulaşarak büyük bir ilgi gördü. Etkinlik kapsamında katılımcılar imanı ve kulluk bilincini hayatın merkezine yerleştirme davetine ortak oldu. Yeni döneme ait tüm duyuru ve bilgilendirmeler yine Ufka Yolculuk web sayfası ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı. Elazığ'ın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. Mikroplastikler erken doğuma sebep oluyor. Bilimsel araştırmalar, son yıllarda artış gösteren erken doğum vakalarında mikroplastik ve nanoplastiklerin de etkili olabileceğini işaret ediyor. Yapılan bir çalışmada, prematüre doğum yapan annelerin plasentalarında zamanında doğum yapan annelere göre %50'den fazla mikroplastik ve nanoplastik tespit edildi. Profesör Doktor Arif Aktu Ertekin, erken doğumun yalnızca genetik nedenlerle açıklanamayacağını, hava kirliliği, yoğun stres, sentetik kimyasallar ve özellikle mikroplastiklerin de riski arttırdığını belirtti. Mikroplastiklerin plasentaya yerleşerek kronik inflamasyon ve oksidatif strese yol açtığını, bebeğe oksijen ve besin taşınmasını olumsuz etkileyerek erken doğumu ve düşük riskini artırabildiğini ifade etti. Uzmanlara göre obezite, diyabet, tiroid hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklarda erken doğum riskini yükselten önemli etkenler.
ürünleri arasında. Mikroplastikler, plastik şişeler, tek kullanımlık ambalajlar, plastik saklama kapları, içme suyu, deniz ürünleri, ev tozu, sentetik tekstil ürünleri ve solunan hava yoluyla vücuda ulaşabiliyor. Mikroplastik maruziyetini azaltmak için cam veya paslanmaz çelik kapların tercih edilmesi, sıcak yiyeceklerin plastik kapları

0: sıcaklıklarda bekletilmemesi, plastik ürünlerin mikrodalgada kullanılmaması, tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması, evlerin düzenli havalandırılması ve işlenmiş gıdalar yerine taze gıdaların tercih edilmesi öneriliyor. Haberimizin detaylarına Akremedya'dan da ulaşabilirsiniz. Tatil yolunda pıhtı riskine dikkat. Yaz tatili için otobüs, uçak ya da özel araçla uzun yola çıkacak vatandaşlara önemli uyarılar geldi. Saatlerce hareketsiz kalınan yolculukların bacak toplar damarlarında pıhtı oluşma riskini arttırdığı belirtilirken, oluşan pıhtının koparak akciğer veya beyne ulaşmasının hayati tehlikeye yol açabileceği vurgulandı. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erol Kurç, uzun süre hareketsiz kalmanın damar sağlığını etkilediğini belirterek, özellikle yaz döneminde artan seyahatler sırasında bazı basit önlemlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Profesör Kurç, araçla seyahat edenlerin her iki saatte bir mola vererek kısa yürüyüşler yapmasını önerirken, uçak ve otobüs yolculuklarında ise oturulan yerde ayak bileklerinin düzenli olarak hareket ettirilmesini tavsiye etti. Ayrıca yolculuk boyunca yeterli miktarda su tüketilmesinin de pıhtı riskini azaltan önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti. LGS sonuçları için geri sayım başladı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin heyecanla beklediği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar öncesinde ailelere önemli uyarılarda bulunan eğitimciler, sınavın çocuklar için bir ölüm kalım meselesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguluyor. İlk tepkinin, kullanılan ifadelerin ve hatta yüz ifadesinin bile çocuk üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkat çekerken, sonuç ne olursa olsun çocukların başkalarıyla kıyaslanmaması ve suçlanmaması gerektiğini belirtiyor. Sınav sonucunun bir çocuğun değerini belirlemediği hatırlatılırken, ailelerin bu süreçte destekleyici ve anlayışlı bir tutum sergilemesinin çocukların psikolojik sağlığı açısından önem taşıdığını ifade ediyor. Alo derken sesiniz klonlanabilir. Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri yaygınlaşıyor. İngiltere Finansal Denetleme Kurumu'nun raporunda yapay zekanın dolandırıcılık vakalarını artırabileceği ve suçluların yeni yöntemlerle çok daha kolay hareket edebileceği uyarısı yapıldı. Hızla artan ses klonlama dolandırıcılığında suçlular telefonu yalnızca alo diyerek açmanız halinde bile sesinizi kaydedebilir. Yapay zeka ile oluşturulan dijital ses kopyasıysa daha sonra yakınlarınızı arayarak sizmişsiniz gibi para talep etmek amacıyla kullanılabiliyor. Tanımadığınız bir numaradan arandığınızda karşı taraf önce kendisini tanıtana kadar konuşmamanızı ve şüpheli aramalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı tavsiye ediyor. Ayrıca yakın çevrenizden para talebi içeren beklenmedik telefon veya sesli mesajlar aldığınızda farklı bir iletişim kanalı üzerinden mutlaka doğrulama yapılması gerektiği vurgulanıyor.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son hava tahminlerine göz atalım. Trakya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Özellikle yağışların kısa süre içerisinde yerel olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Öte yandan Marmara bölgesinin tamamıyla İç ve Doğu Akdeniz, ayrıca Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde de sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıkların Marmara bölgesinde 4 ila 6 derece azalması beklenirken diğer yerlerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Bugün İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 27, Bursa aralıklı sağanak yağışlı 30, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya sağanak yağışlı 30, Hatay sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 32, Eskişehir parçalı bulutlu 30, Kastamonu 31, Amasya 35, Trabzon sağanak yağışlı 27, Erzurum parçalı bulutlu 26, Malatya 33 ve Şanlıurfa 38 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 44, Medine 42, Özbekistan 36, Saraybosna yağışlı 20 ve Melbourne parçalı bulutlu 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun başında İzmir-Aydın otoyolunda Havaalanı Köprüsü İzmir istikametinde, TEM otoyolunda Muallimköy-Körfez Kavşağı arasında çalışma var. Bu kesimde otoyolda Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Ayrıca Tokat-Sivas, Devrekhani-Kastamonu-Ilgaz, Balıkesir-Akhisar, Kırıkkale-Yozgat güzergahlarında da çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 46.87, 1 avro 53.74 lirası, altının gramı ise 6.188 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programında topuk dikeni, tetik parmak sendromu gibi rahatsızlıklar üzerine konuşulacak. 16.15'te Kahve Molası programında Elazığ'ın tarihi, kültür ve gelenekleri konuşulacak. 17.05'te Mutluluk ve Huzurun Farklılıkları üzerine İçteki Huzur programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programlarını dinleyebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen,

Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafet denenmesi ya da kargo ile gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte feçli bir hastaysa yıllarca parazit çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili. Kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya

0: Filistinlilerin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak ütüyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar, mesela sırtımıza aldığımız şallar, bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır, bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu, sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında, parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz, gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan hastamız veya yakınımız var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen, kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor? Hocam başımdan, boynumdan yukarısında olmuyor. Daha çok boyundan aşağısında. Bunlar tamamen yakaladığımız donelerdir. Ama çocuklarda ise biraz daha tutulum farklıdır. Neresi tutulabilir? Çocuklarda avuç içleri, kulak arkaları, yüz bölgesi, özellikle süt emen küçük bebeklerde yanaklarına bulaşabiliyor. Kulak arkasına bulaşabiliyor. Buralarda da mutlaka klinik olarak muayene etmek gerekiyor. Son dönemlerde artışının sebebi de tabii kapalı ortamlarda aile içi ilişkiler biraz daha yoğunlaştı. Toplu yaşanan yerler, bunlar uyuzu arttıran sebeplerdir. Birbirine bulaşı arttırıyor. Özellikle yurtlar, okullar, kalabalık yaşayan aile bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum, bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok, ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece ona döneceğiz.
0: Rabbena ve cealna muslimeyn leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: İnsanların kimisi de ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru der.
0: La yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Rabbena la tu'akhizna in nesina au akhtana.

0: لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
0: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh. İnneke entel vehhab.

0: Ad.
1: Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: nar.
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
2: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
2: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne'r-rasûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: أَتَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?
0: قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا

0: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir.

0: İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
0: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buza heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
1: Ente veliyyuna faghfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin.
0: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
1: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
0: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
1: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allahi min şeyin fil ardi ve la fis semâ. Elhamdülillahi allazî vehebe li alel kibari İsmail ve İshak. İnne rabbi lesemî'ud du'a. Rabbi ce'alni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel du'a. Rabbena gfir li ve li vâlideyye ve lil mu'minîne yevme yekûmul hisâb.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti: Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tecealni fil kavmi zalimin.
1: Habibim, de ki:

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
0: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hab li hukman ve alhiqni bis salihin ve ceal li lisana sidqin fil ahirin ve ceal'ni min varasati cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minas salihin.

0: الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, allazi yuvesvisu fi sudurin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Ufka Yolculuk Umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Türkiye'nin dört bir yanından okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayata yön veren yüz binlerce kişinin katıldığı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl kazanan yarışmacıları ve ailelerini kutsal topraklara uğurladı. Dün başlayıp 15 Temmuz'a kadar sürecek olan Ufka Yolculuk Umresi için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar İstanbul'da buluştu. Organizasyon kapsamında umre kazanan 39 yarışmacı, aileleri ve Ufka Yolculuk gönüllerinin de yer aldığı 246 kişilik kafile umre yolculuğuna başladı. Geniş katılımlı bu umre programı, yarışma sürecinde gösterilen gayret ve başarının en güzel noktaya ulaşarak taşlanmasını sağladı. Umre kafilesi, ibadetleri yerine getirmenin yanı sıra Mekke ve Medine'deki kıymetli mekanları da görme fırsatı bulacak. Tecrübeli görevlilerin rehberliğinde yapılacak program, çeşitli ziyaretler, sohbetler ve bilgilendirme buluşmaları içeriyor. Umre yolculuğu öncesinde dün İstanbul'da havalimanında düzenlenen uğurlama programında coşkulu anlar yaşandı. Derece elde eden yarışmacılara kupaları takdim edildi. Yarışmacılar ve aileleriyle Ufka yolculuk ekiplerinden oluşan kafile bu kıymetli yolculuğun heyecanını paylaştı. Kaybeden olmayan yarışma sloganıyla 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden Ufka Yolculuk, bu yıl nasıl inanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlendi. Ufka Yolculuk 13. yılında yaklaşık 825 bin katılımcıya ulaşarak büyük bir ilgi gördü. Etkinlik kapsamında katılımcılar imanı ve kulluk bilincini hayatın merkezine yerleştirme davetine ortak oldu. Yeni döneme ait tüm duyuru ve bilgilendirmeler yine Ufka Yolculuk web sayfası ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı.

0: Yazın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. LGS sonuçları için geri sayım başladı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin heyecanla beklediği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar öncesinde ailelere önemli uyarılarda bulunan eğitimciler, sınavın çocuklar için bir ölüm kalım meselesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguluyor. İlk tepkinin, kullanılan ifadelerin ve hatta yüz ifadesinin bile çocuk üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkat çekerken, sonuç ne olursa olsun çocukların başkalarıyla kıyaslanmaması ve suçlanmaması gerektiğini belirtiyor. Sınav sonucunun bir çocuğun değerini belirlemediği hatırlatılırken, ailelerin bu süreçte destekleyici ve anlayışlı bir tutum sergilemesinin çocukların psikolojik sağlığı açısından önem taşıdığını ifade ediyor. Alo derken sesiniz klonlanabilir. Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri yaygınlaşıyor. İngiltere Finansal Denetleme Kurumu'nun raporunda yapay zekanın dolandırıcılık vakalarını artırabileceği ve suçluların yeni yöntemlerle çok daha kolay hareket edebileceği uyarısı yapıldı. Hızla artan ses klonlama dolandırıcılığında suçlular telefonu yalnızca alo diyerek açmanız halinde bile sesinizi kaydedebilir. Yapay zeka ile oluşturulan dijital ses kopyası ise daha sonra yakınlarınızı arayarak sizmişsiniz gibi para talep etmek amacıyla kullanılabiliyor. Tanımadığınız bir numaradan arandığınızda karşı taraf önce kendisini tanıtana kadar konuşmamanızı ve şüpheli aramalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı tavsiye ediyor. Ayrıca yakın çevrenizden para talebi içeren beklenmedik telefon veya sesli mesajlar aldığınızda farklı bir iletişim kanalı üzerinden mutlaka doğrulama yapılması gerektiği vurgulanıyor.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son hava tahminlerine göz atalım. Trakya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Özellikle yağışların kısa süre içerisinde yerel olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Öte yandan Marmara bölgesinin tamamıyla İç ve Doğu Akdeniz, ayrıca Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde de sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıkların Marmara bölgesinde 4 ila 6 derece azalması beklenirken diğer yerlerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor. Bugün İstanbul aralıklı sağanak yağışlı 27, Bursa aralıklı sağanak yağışlı 30, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya sağanak yağışlı 30, Hatay sağanak yağışlı 29, Ankara parçalı bulutlu 32, Eskişehir parçalı bulutlu 30, Kastamonu 31, Amasya 35, Trabzon sağanak yağışlı 27, Erzurum parçalı bulutlu 26, Malatya 33 ve Şanlıurfa 38 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programında topuk dikeni, tetik parmak sendromu gibi rahatsızlıklar üzerine konuşulacak. 16.15'te kahve molası programında

Elazığ'ın tarihi, kültür ve gelenekleri konuşulacak. 17.05'te Mutluluk ve Huzurun Farklılıkları Üzerine İçteki Huzur programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Sağlık, sıhhat, afiyet programından bir kez daha selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız bazı hareketler zamanla ciddi ağrılara ve hareket kısıtlılığına yol açabiliyor. Sabah yataktan kalktığımızda topuğumuza basamamak, elimizi açıp kapatırken parmağımızın kilitlenmesi ya da bir bardağı tutarken dirseğimizde hissettiğimiz sızılar. Bugün programımızda toplumda oldukça sık görülen ama çoğu zaman geçer diye ertelenen 3 önemli rahatsızlığı konuşacağız. Topuk dikeni, tetik parmak ve tenisçi dirseği. Bu hastalıklar neden oluşur? Kimler risk altındadır? Erken tanı neden bu kadar önemlidir? Ve cerrahi dışı hangi tedaviler mümkündür? İşte tüm bu soruları ve daha fazlasını stüdyoda misafirimiz, değerli konuğumuz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Necdet Sağlam hocamızla değerlendireceğiz. Değerli hocam, yerimize hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Bu yoğun vaktinizde bize zaman ayırdınız. Bu 3 hastalığı konuşacağız dedik ama öncelikle isterseniz bu rahatsızlıkların ortak noktası nedir? Neden bu kadar sık görülmeye başlandı toplumumuzda?
2: Aslında bu rahatsızlıkların ortak noktası mekanik aşırı yüklenmeler. Benim aslında başlangıçta bir cümleyi sarf etmeme müsaade ederseniz.
1: Lütfen.
2: Ortopedide çok sevdiğim bir cümle var. Aşırı ve ani yüklenmeler sakatlıkla sonuçlanır diye bir cümle. Bunu bir spor kitabında okumuştum. Yani günlük hayatımızda aşırı ve ani yüklenmelerde bir sakatlık, bu sakatlığı büyük sakatlık olarak algılamamak lazım. Fonksiyon kaybı, ekstremitenin fonksiyonlara karşı dayanıksız hale gelmesi de bir sakatlıktır aslında. Kastedilen budur. O yüzden hayatımızdaki aşırı ve ani yüklenmeler ağrıyla, fonksiyon kaybıyla, o ekstremiteyi kullanamamakla karşımıza çıkabiliyor.
1: O anki aşırı ve ani yüklenmelerde bizim fark etmediğimiz ama daha sonra çıkan sonuçlar da olabilir mi hocam?
2: Tabii ki olabiliyor. Burada sonuçta bu aşırı ve ani yüklenmeler bir ani mekanik makro travma veya tekrarlayan mikro travma dediğimiz tekrarlayan yüklenmeler de bu sonuçlara sebep olabiliyor.
1: Evet. Peki hocam, topuk dikeninden başlayacak olursak neden topuk dikeni denilmiştir? Tam olarak nasıl bir rahatsızlıktır?
2: Topuk dediğimiz zaman biliyorsunuz topuk kemiğimiz veya aşil kemiğimizin yapıştığı topuk kemiği yürüme fazında yere ilk basan kemiğimiz. Bütün vücudun ağırlığını bir anlık olarak üzerinde taşıyan kemik. Bu kemikte tabii ki direkt kemik yere temas etmiyor. Kemikle dokular arasında cilt altı yağ dokusu, cilt altında ayak bağlarının yapıştığı nokta ve bir bursa dediğimiz kese, yani yüklerin şok absorpsiyonu yapacak bir kesemiz var. Bu kesenin aslında bir ödemi sonucu gelişen ağrı. Topuk dikeni neden deniyor? Çünkü röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Aslında o kemik yapısı ayak ardındaki yay şeklindeki bağların yapışma noktasında, o yayların çektirmesine bağlı bir kemik çıkıntısı gibi gözüküyor. Aslında o normal bir görüntüdür. Ağrıyı yapan aslında o değil. Onun üzerindeki kesenin ödemi, bağların kemiğe yapışma yerindeki iltihabi durum ağrıyı yapıyor.
1: Belirtisi tam olarak ağrı mıdır hocam? Topukta hissedilen ağrı mıdır? Sabah kalktığında ya da gün içerisinde oluşan ağrılar mıdır?
2: Evet, özellikle sabah ilk basma esnasındaki ilk ağrı daha sonra azalarak akşama doğru biraz azalmış oluyor. Çünkü gece yattığımızda o bölge ödem yapıyor ve ilk basma bir travma şeklinde şiddetli ağrıyla karşımıza çıkabiliyor. Ağrı dışında, yani ağrı lokalizasyon olarak topuğun altında. Fakat ayağın iç kısmına doğru vurabiliyor. Ayağın alt kısmına doğru, orta kısmına doğru da vurabiliyor. Nedeni, çünkü o bölgeye yapışan bağlar ayağın ön kısmına doğru uzanıyor. Yani o bağların da ağrısı oluyor. Yine ayağın iç kısmında o bölgenin ağrısını alan sinir boyunca ağrı olabiliyor.
1: Evet. Peki kimler risk altındadır değerli hocam? Fazla kilo olanlar yahut ki uzun süre ayakta durma, yanlış ayakkabı da etki eder mi?
2: Kesinlikle. Aşırı kilo bir defa o bölgeye binen birim yüklerin fazla olmasını

0: sağlıyor. O yüzden riskli. Sert zeminlerde yürümek çıplak ayakla yine bir risk faktörü. Yine bir ani basma, yüksekten zıplama şeklinde bütün yükün o bölgeye şiddetli bir şekilde inmesi, zıplayıcı sporlar, sert topuklu ayakkabılar, tabii ki bunlar o bölgedeki yumuşak dokunun tekrarlayan mikro travmalarına sebep olup o bölgede enflamasyon dediğimiz ödeme sebep oluyor ve bu oradaki kesenin şişmesiyle bir basınç hissiyle ağrı oluşturuyor.
1: Evet, biraz önce röntgenden bahsettiniz değerli hocam. Tanısında neler kullanılıyor?
0: Röntgen tabii hastalarımızı da rahatlatmak için, bizim ayırıcı tanımız için de gerekli. Ayırıcı tanıda girmişken onu şunu söyleyeyim. Tabii ki sadece bu topuk dikeni veya topuk yağ yastıkçının ödemi olmayabilir. Bunun altında yatan başka sebepler olabilir. Kemik tümörler olabilir. Enfeksiyonlar olabilir veya romatizmal hastalıkların ilk başlangıç noktası, mesela ankilozan spondilit gibi bir hastalığın ilk belirtileri bazen topuk ağrısı şeklinde karşımıza çıkabiliyor veya bir bel fıtığı bile o bölgede ağrıya sebep olabilir. Çünkü belden gelen sinirlerin geçtiği noktalar bunlar, uyardığı, desteklediği noktalar. Dolayısıyla ayrıcı tanı açısından direkt grafi önemli. Eğer direkt grafide ileri bir şüphemiz olursa, kemik kisti gibi başka bir sebepten şüphelenirsek, daha ileri tetkikler, MR gibi görüntüleme de yapabiliriz. Fakat burada tanıyı koyduran klinik muayene, yani doktor arkadaşımızın, hekimin yaptığı muayene çok önemli. O noktanın hassasiyeti, ağrının yayıldığı nokta, ağrı olduğu nokta, hekimin tecrübesiyle birleşince tanıda çok büyük bir zorluk çıkmıyor.
1: Peki hasta hangi aşamada doktora başvurmalı ve hangi doktora gitmeli, hangi hekime görünmeli değerli hocam?
0: Evet, yani inatçı ağrılar, uzun süreli ağrılar kesinlikle hekime gitmeyi gerektirir. Yani burada süre belirtmek çok mümkün değil ama bir hafta, 10 gün, 2 haftalık geçmeyen ağrılar, giderek artan ağrılar, özellikle istirahatte de ağrı varsa ayıcı tanı açısından çok önemli. Yoksa basit bir topuk dikeni veya topuk yağ yastıkçının ödem ağrısı kişinin kendi alacağı tedbirlerle kolaylıkla geçebilecektir. Ama ayıcı tanı açısından başka bir sebep olmasın diye 2 haftalık uzun süren şiddetlenen ağrılar için doktora gitmekte fayda var. Hekim olarak ortopedi doktorlarının bu konuda tecrübesi fazla. Fizik tedavi doktorlarımızın, arkadaşlarımızın değerlendirmesi de doğru oluyor. Yani bu iki hekim arkadaşımız yardımcı olabilir.
1: Evet. Peki tedavi aşamasında neler var? Ameliyat gerekiyor mu ya da ilaçla tedavi var mı?
0: Evet, tedavide biz ortopedide bütün hastalıklar için öncelikli olarak koruyucu tedbirleri önceliyoruz. Yani bu ağrıya sebep olan faktörler nedir? İşte sert zeminlerde dolaşmaksa yumuşak terlik veya bir ayakkabı tercihi. Ani ve aşırı kilo artışlarında mümkünse diyet üzerine eklenebilir. Bir travma varsa bu travmanın geçmesi için 2 haftalık bir koruyucu tedavi yapılabilir. Tedavide o bölgeye binen aşırı yükleri önlemeye yönelik bir tedavi var. Bunun içinde yumuşak terlik, ayakkabı ve ortası mümkün olduğunca daha yumuşak tabanlıklarımız var. Bir çift her iki ayağı da içine alacak şekilde kullandırıyoruz evde ve iş ayakkabılarında. Ve o bölgeye soğuk uygulama. Bunlar girişimsel olmayan önleyici tedbirler. Buna rağmen bir 6 hafta bu tedavilere, koruyucu tedavilere rağmen ağrının geçmediği dönemlerde o bölgeye lokal enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Yani oradaki yağ yastıkçığına, sinirin etrafına, kemiğin zarına kadar oradaki bağların yapışma yerlerindeki ödeme iltihabı azaltmaya yönelik enjeksiyonlar, uzun etkili ağrı kesiciler ve o bölgedeki ödemi azaltacak bir kortizon benzeri ilaçlarla o bölgeye enjeksiyon yapıyoruz ve sonrasında yine koruyucu tedbirlere devam ediyoruz. Ek olarak bazen elektroşok dalgalarıyla o bölgenin SVT tedavisi dediğimiz, o bölgenin mikro kırıklar oluşturarak kanamasına sebep olup o bölgedeki enflamasyonu azaltacak bir tedavi yöntemi de oluşabiliyor. Ama genellikle ameliyat gerektiren bir durum değildir. Koruyucu tedbirlerle kolaylıkla rahatlayabilir ama bir süreç ve o süreç içerisinde doktorumuzun önerilerine uymak gerekiyor.
1: Evet, peki. Bir diğer konumuz da hocam tetik parmak. Müsaadeniz olursa tabii tetik parmağa geçelim. Neden tetik parmak olarak, tetik olarak anılıyor ve sanırım kilitlenme oluşuyor. Neden oluşuyor hocam?
0: Evet, tetik biliyorsunuz silahlardaki bir tıklamayla, sesle birlikte olan bir durumdur. Aynı şekilde tendonlarda da bu şekilde bir takılma, kilitlenme olarak tarif edilen bir sesle birlikte kapanma ve açılma. Bu ses ve kapanma sırasında ağrılı bir klinik tablo. Bunun mekaniği nedir? Şimdi bu parmaklarımızı hareket ettiren kirişlerimiz belli kılıflar içerisinde hareket eder.

0: O kılıflar bir su borusu gibi düşünün. O boru içerisinde daha ince bir borunun hareket ettiğini düşünün. Parmak eklemleri o tendonlar kıvırıyor, hareket ediyor, açıyor, kapatıyor. Bu açıp kapatma sırasında o belli bölgelerde daralma noktaları var. Eğer onlar olmasa parmağımızı kıvıramayız zaten. Bu daralma noktaları, doğal daralma noktalarında aşırı daralma olursa, bunlara pulley denen noktalardır bunlar anatomik olarak. Bu bölgelerdeki aşırı daralmalar bu kirişlerin o noktalardan geçerken takılmasına, yani bunu bir otoyolda alt geçit gibi düşünün. O alt geçitten geçen araçların o alt geçitte takılması gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir daralma bu takılmaya sebep oluyor. Her karşıya geçiş bir takılmayla karşımıza çıkıyor ve bir ses yapıyor. Bunun derecesi var tabii. Hafif takılmalar var. Bir de mekanik takılmalar. Mesela çocuklarda, yeni doğan çocuklarda bile görüyoruz. Mesela çocuk baş parmağı kıvrık olarak doğuyor. Açamıyor. Bu konjenitaldir. Yani doğumsal tetik parmaktır. Erişkinlerde ve daha sonra kazanılmış olan tetik parmaklarda ise yine ilk giriş cümlemizde olduğu gibi aşırı ve ani kullanmanın getirdiği sonuçlar sonucunda, yani o bölgenin aşırı travmaya maruz kalmasıyla ona reaktif olarak enflamasyon, ödem oluşuyor, kalınlaşma oluşuyor tendon kılıfında. Bu da bir şeyi çok sıkmakla ilgili olabilir. Yani mesleki bir kullanım kusuru olabilir. Sonuçta mekaniği tamamen takılan bir tendon var. Onun üzerinde onu boğan bir kılıf var.
1: Peki en çok hangi parmakta görülüyor ülkemizde? Ya da bazı meslek grupları söylediniz. Ev hanımlarının örgü örmesi ya da bilgisayarda sürekli çalışmada etkiler mi?
0: Örgü örenlerde çok görmüyoruz. Bilgisayarda da çok görmüyoruz. Fakat bazı hastalıklarda, karaciğer hastalarında, kalp hastalarında, yüksek tansiyon olan hastalarda, bazı romatizmal hastalıklarda bu tendon kılıflarında kalınlaşma olabiliyor. Mesleki olarak da parmaklarını aşırı kullanan, eliyle çok sıkı işler yapan, tornavida çeviren, işte mekanik aletler, metal aletler kullananlarda, bisiklet sürenlerde, yani bu anlık tabii ki güç ve sıkma gerektiren mesleklerde bunu görebiliyoruz. Yani sonuçta o bölgeye sürekli gelen bir mikro travma o bölgede reaktif olarak tendon kalınlaşması yapan durumlar. Bir de az önce saydığımız romatizmal ve diğer kalp hastalığı. Mesela sigara, bunlardan en büyük etkenlerden biri de sigara. Yani sonuçta mikro dolaşımı bozan bir etkendir sigara. O bölgenin dolaşımını bozarak tendon kılıflarında kalınlaşmaya sebep olup bu kilitlenmeye sebep olabiliyor.
1: Evet, çok özellikle bu karaciğer, kalp ya da sigaranın tesiri olması da bizim için sürpriz oldu açıkçası. Genellikle kullanmaya bağlı olduğunu düşünürdük. Bunları da dinleyicilerimizle paylaşmanız çok iyi oldu değerli hocam. Peki tedavisine geçmeden önce teşhisinde neler var? Nasıl tanı konuyor?
0: Teşhis yine muayene bizim için çok önemli. Hasta zaten çok tipik olarak tarif ediyor. En çok siz bir sorunuz açıkta kalmıştı. En çok hangi parmaklarda görünüyor diye. Daha çok dördüncü ve üçüncü parmakla birlikte büyük baş parmak dediğimiz büyük baş parmağın kökündeki ön yüzde. Yani oralarda bir nohut şeklinde kalınlaşma hissediyor zaten hastalar. Tendonun kılıfının kalınlaştığı noktalar şişmiş oluyor. Parmağınızı dokundurarak anlıyorsunuz. Zaten ses hemen onun altından oluyor. O kalınlaşmış tendon kılıfı. Bunu teşhiste, muayenede ek bir görüntüleme genelde gerek kalmıyor. Ama ayrıcı tanı varsa, işte bir kist düşünüyorsak, bir tümör hadise düşünüyorsak, kemik çıkıntısı düşünüyorsak, basit X-ray röntgen grafisi çekip kemikte bir şey var mı yok mu diye bakabiliyoruz. Onun dışında MR bunlarda çok kullandığımız bir görüntüleme yöntemi değildir. Yani klinik tanı daha çok ön plandadır.
1: Peki tetik parmak kist oluşmasına etki edebilir mi?
0: Hayır, kendi başına değil ama bazen tendon kılıfı tümörleri gibi o bölgenin tümörleri de tetik ve takılıyormuş gibi hissi olabilir. Bir kitlesel kist görüntüsü olabilir. Hareketi kısıtlayabilir. Tetik parmak gibi değerlendirilebilir. O yüzden ayıcı tanıya girer.
1: Aynı anda ikisi görülebilir mi?
0: Görülebilir.
1: Peki tedavi edilebilen bir rahatsızlık mı hocam?
0: Evet, burada tabii yine aşırı kullanmanın getirdiği bir tablo olduğu için öncelikli olarak aşırı kullanmaya ara vermek lazım. Bunun için de o bölgenin lokal istirahati, bunun için de o bölgeyi hareketleri kısıtlayıcı atelleme dediğimiz parmağı düz tutacak pozisyonda bir atel kullanmasını 2-3 hafta öneriyoruz. Beraberinde bir antiinflamatuar süreç gerektireceği için antiinflamatuar ilaçlarımızı kullanıyoruz. Yani oradaki ödemi azaltacak ilaçları kullanıyoruz.

0: Atelleme ve ilaca rağmen 2-3 hafta içerisinde bu takılma, kilitlenme geçmezse o bölgedeki ödemi azaltmaya yönelik ikinci basamak tedavimizde o bölgeye enjeksiyon yapıyoruz. Tendon kılıfı içerisine yine kortizon benzeri ödem çözücü uzun etkili ağrı kesileri yapıp hastanın ağrı duymadan hareket yapmasını sağlıyoruz. Egzersizler için bu şart. Buna rağmen açılmazsa üçüncü basamak tedavide çok küçük bir ameliyatla, lokal anesteziyle bile yapabileceğimiz o daralmış olan tendon kılıfını gevşetme ameliyatımız var. O tamamen çözüm oluyor.
1: Ameliyattan sonra tekrar etme riski var mı hocam?
0: O bölgeden tekrarlama ihtimali yok. Eğer yeterli bir gevşetme ameliyatı yapılırsa aynı bölgeden tekrarlama ameliyatı yok. Çünkü tendon kılıfını tamamen açmış oluyoruz, gevşetmiş oluyoruz. O tendon için çok büyük bir rahatlama sağlıyor.
1: Bu güzel haber.
0: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Bir diğer konumuz da tenisçi dirseğiydi değerli hocam. Müsaadeniz olursa tabii tenisçi dirseğine geçelim. Günlük hayatta hangi hareketler bu rahatsızlığı tetikliyor ve tenisçi dirseği neden tenisçi dirseği denilmiştir? Evet. Sporcularda mı görülüyor?
0: Doğru. Çünkü tenis oynayanlarda ilk olarak teşhis edildiğini biliyoruz. O yüzden tenisçi dirseği denmiş. Tabii bu dirsek bölgesi, tenisçi dirseği bölgesi yine parmaklarımızın üst tarafından geçen tendonların boylu boyunca gelip yapıştığı nokta, kemik noktası. Lateral epikondil bölgesi dediğimiz kol kemiğimizin dış tarafındaki çıkıntılı noktaya yapışıyor ve bu noktanın aşırı yüklenilmesi, tenis oynamak gibi, bir tornavida sıkmak gibi, çamaşır sıkmak gibi hareketler bu tendonları çok kullanmamıza sebep olduğu için o bölgede bir ödem, kanama, enflamasyon oluşturuyor. Kemiğin zarı üzerine o tendonlar yapışıyor. Lateral epikondil bölgesine yine sonuçta topukta ve tetik parmakta olduğu gibi bir enflamasyon süreci, ödem süreci başlıyor. O bölgeye olan aşırı yüklenmeler sonucunda yine mekanik bir sebeple oluşuyor.
1: Peki dirsek ağrısıyla boyun ya da omuz kaynaklı ağrıyla nasıl ayırt edilebilir? Ayırıcı
0: evet, bu
1: tanı
0: çok
1: önemli.
0: Doğru. Yani sonuçta dirsek ağrısı olduğu için bu boyun fıtığıyla da karışabilir. Veya daha da ilerisi bir kalp krizi ağrısı da olabilir bu. Kola vuran, özellikle sol kola vuran ağrıların kalp krizi belirtisi olduğunu da bilmemiz gerekir. Bize tıp fakültesinde öğretilen çok tipik bir klinik bulgudur. Ama bunun ayırıcı tanısı tamamen işte muayene ile, hekimin yapacağı muayene ile hem lokal hassasiyeti hem de o ağrıyı provoke edecek bir testimiz var. Yani ayak el bileğini yukarıya doğru zorladığımız zaman hastaya karşı direnç geliştirdiğimiz zaman o tendonlar üzerine aşırı yük bindiriyoruz biz. O dolayısıyla o noktada çok tipik bir ağrı yapıyor. Biz teşhisimizde bu anlamda klinik olarak zorlanmıyoruz.
1: Yine hasta hangi aşamada doktora başvurmalı?
0: Şimdi tabii bizim ağrılarımız yani her birimizde günlük rutinimizde diz, kalça, bel basit ağrılarla karşılaşabiliriz. Bu ağrılardaki genel yaklaşımımız yani bir sebebi az çok tahmin ederiz. O gün yaptığımız işle ilgili aşırı yürümenin getirdiği, ters pozisyonda uzun süre kalmanın getirdiği basit ağrılar her birimizde olur. Bu ağrılar eğer bir 10 gün veya 20 gün içerisinde azalmazsa, kendiliğinden geçmezse veya aldığımız ufak tedbirlerle, küçük haplarla bu ağrılar geçmezse ve özellikle artarsa o zaman hekime gitmek gerekir. Tenisçi dirseği için de günlük işlerini aksatacak boyutta olursa, işte bilgisayar kullanıyor, artık işini yapamıyor, ev hanımı evdeki işleri yapamıyor ise, yani günlük fonksiyonlarında, günlük aktivitelerinde bir kısıtlamaya sebep olursa hekime başvurmakta fayda var. Az önce saydığımız ayırıcı tanılar için de bu önemli.
1: Son olarak da tedavisinde neler var? Tedavisi var mı gerçekten?
0: Tenisçi dirseğinde de yine topuk dikeni ve tetik parmakta olduğu gibi basamak basamak gidiyoruz tedavide. Öncelikli olarak o bölgeye inen yükleri, zorlayıcı yükleri azaltmamız lazım. Bu bir el bileği ateli şeklinde eğer çok eli kullanan birisi ise o olabilir. Bir de onun özel bir lateral epikondilit bandajı dediğimiz bir bandajımız var. O ağrıyan bölgeye değil de onun biraz distaline, aşağısına bir pazu bandı şeklinde bir bandajdır. Onu kullanıyoruz. Soğuk, lokal soğuk uygulama oradaki ödemi azaltmak için yine lokal kremlerimiz var, antiinflamatuar, ödem çözücü kremler kullanıp bir de ağızdan ilaçlarla 2-3 hafta içerisinde bir rahatlama olmasını bekliyoruz. Ama burada tedavide asıl faktör etkeni ortadan kaldırmak. Yani bu ağır iş yapıyor.

0: yapıyorsa, ağır yük kaldırıyorsa, kolunu çok kullanıyorsa, tornavida gibi sıkıcı hareketler, parmaklarını ve el bileğini zorlayıcı hareketler yapıyorsa bunlara kesinlikle bir 6 hafta kadar ara vermesini öneriyoruz.
1: Evet.
0: Yani bir çeşit meslek hastalığıdır bunlar. Basamak tedavinin bu birinci kısmıydı. İsterseniz onun devamında. Yani bandaj, ilaç, soğuk uygulama, krem, bunlar rağmen geçmezse diğer basamak tedavimiz ikinci basamakta o bölgeye yine enjeksiyonlar yapabiliyoruz. O bölgeyi kanatıp o bölgede kemiğin zarını ve kasların yapışma yerlerine yine uzun etkili ağrı kesici ve ödem çözücü yine yapıyoruz. Bunu 2-3 defaya kadar yapabiliyoruz. Peş peşe değil, belli aralıklarla. Buna rağmen kronikleşirse, hasta şeyini ara veremezse, günlük işlerini ara veremezse bu bölgede ameliyatlarımızı biraz daha öne alabiliyoruz. Yani kronik bir lateral epikondilit tenisi dirseğinde o bölgedeki yırtılmaları, kemik ödemini azaltmaya yönelik ameliyata gidebilir.
1: Uzun süreli ağrı kesici kullanmak faydalı mıdır hocam?
0: Genelde 2-3 haftadan fazla ağrı kesiciyi tavsiye etmiyoruz. Çünkü o ilaçların da yan etkileri var. Yani böbrek fonksiyonlarına, mideye dokunan ilaçlar. Onları tabii mide koruyucu kullandırıyoruz. Tok karnı alması için tavsiyede bulunuyoruz ama en basit bir ilacın bile bir fonksiyonumuza, semptomumuzu giderirken diğer fonksiyonlara zararı var. Bunu bilmemiz lazım. Mümkün olduğunca 2-3 haftadan fazla ilaç kullandırmıyoruz. Daha çok koruyucu tedbirlerle.
1: Programımızın sonuna geldik değerli hocam. Genel olarak dinleyicilerimize neler önerirsiniz? Bu rahatsızlıklar oluşmaması için ve oluştuktan sonra
0: evet,
1: nelere önerirsiniz?
0: Bunun için tekrar isterseniz başa dönelim. Başta evet. Söylediğimiz cümle ortopedinin bütün hastalıkları için geçerli aslında. Hayatımızdaki günlük işlerde aşırı ve ani yüklenmelerden kaçınmamız lazım. Yani nasıl ki futbolcular veya sporcular bir müsabakaya çıkmadan önce antrenman yapıyorsa günlük işlerimizde de ani yüklenmeler ve aşırı yüklenmelerden kaçınmamız lazım. Onların öncesinde bir hazırlayıcı egzersizler, basit aktiviteler, ısınma hareketleri denen hareketleri yapmakta fayda var. Uzun süre oturmamak, yani yarım saatten fazla oturmamak, ters pozisyonda durmamak, mümkün olduğunca vücudumuzdaki yükü kemiklere taşıtmak, direkt kasları uzun süre kasılı tutmamak, işte sandalyede oturuş pozisyonundan mutfakta duruş pozisyonuna kadar birçok aktivite düzenleyici durumlara dikkat etmemiz lazım. Yani tek ayak üstünde uzun süre durmamak gibi, bir yerden zıplamamak, sert zeminlerden sakınmak gibi günlük tedbirlerle aslında ortopedik birçok sorunu halledilebilir. Ama onun dışında tabii eklem kıkırdaklarını etkileyen sorunlar başlı başına ayrı konular ama onun için yapabileceğimiz çok bir şey olmasa da kaslarımız ve eklemlerimiz için öncelikli olarak onlara aşırı ve ani yüklenmeden çekinmemiz lazım.
1: Aslında vücudumuz sinyal veriyor diyebilir miyiz hocam? Normalde yanlış bir hareket yaptığımızda hemen tepki veriyor, ağrıyı hissettiriyor. Onu düzeltmemiz gerekir diyebilir miyiz? Vücudumuzu takip edeceğiz ya da dinleyeceğiz.
0: Evet, tabii ilk sinyalde ona cevap verirsek, koruyucu tedbir alırsak daha kötüsüyle karşılaşmamış oluruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Rica
1: Ayağınıza,
0: ederim.
1: Ağzınıza sağlık değerli hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün 3 farklı hastalığı değerlendirdik. Tetik parmak, topuk dikeni ve tenisçi dirseği. Kıymetli hocamız, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Necdet Sağlam'dı. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı, uzun, güzel bir ömür diliyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyehedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: inne sadakate sirri tutfe'u gadabar Rab ve inne sıratel rahimi tezidu fil umr ve inne sanai'al ma'rufi takî masari assu ve inne kavle la ilahe illallah tedfahu an kailiha tis'aten ve tis'ine babem minel bela tahel hemmu. Sadaka Resulullah bima kal. İbn-i Asakir Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki İnne sadakate sırrı tutfu o gadabar Rab. Gizliden, gösterişsiz, hiç kimse anlamadan yavaşça fukaranın eline gizlice verilen sadaka Rabb'ın gazabını söndürür. Yani Allah-u Teala Hazretleri kula gazap etmiş, cezalandıracak. Gazabına uğrayacak şimdi, mahvolacak ama sadaka verince gazabı söner Allah-u Teala Hazretleri. Ama nasıl verecek? Gösteriş işin değil. Al Hasan Efendi, sana şu kadar sadaka veriyorum. Ha bak, zekatımdandır, bilmem ne filan, öyle değil. Yavaşçacık, yanına bir uğradı, bir şey oldu, tek de anlayamadım ne oldu? Parayı verdi geçti, haberin yok senin, sessizce. Yani kimse görmeyecek bir tarzı. Böyle gizlice sadaka vermek iyidir. Eskiler buna çok dikkat ederlerdi. Yani eskilerden gece verirlermiş hatta, kendisi de tanınmasın diye. O zaman sokaklarda lamba, elektrik yok, gece verirlermiş. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Geceliğin verirlermiş, isterse yanlış yere gitsin. Dün gece işte olmadık bir kimseye sadaka vermiş birisi. Olsun, o iyi niyetle verdi, Allah gene onu efendim o ecre sevaba nail ediyor. Demek ki kardeşlerim bir kere cömert olacağız. Kesenin ağzını imkanımız nispetinde hayra açık tutacağız. Efendim ben talebeyim, sen de 5 lira ver. Sen de daha az bir şey yap. Ben fakir bir memurum, sen de azıcık yap. Geçenlerde anlattılar, ben yani böylesi olsun diye söylemiyorum ama Allah'ın ne kulları var. Memurun birisi gelmiş, bilmem 12 tane mi, bilmem 30 tane mi bono kesin demiş bir hayır yerine. O bölgeden başka yerde verilmesini mekruh demiş alimlerimiz. Yani Tokat'ın zekatını al Ankara'ya, Ankara'nın zekatını al Konya'ya. Hayır, herkes kendi yerinde yapması daha iyi diye böyle bir madde de var yani ilmihal kitaplarımızda. Çevredekilerini yap. Hatta akrabanın fakirlerinden başla. Ama hayır yap. Yani sana faydası var. O bakımdan söylüyorum. Hepimiz yapalım. Faydası bize. Ve inne sılatel rahimi tezidu fil umr. Ve muhakkak ki akrabaya sıla-i rahim yapmak ömrü arttırır. Sıla-i rahim ömrü arttırır. Arttırır mı? Arttırmaz mı? Kitaplar yazmışlar. Ya ömrü Allah-u Teala Hazretleri takdir ettiğine göre yani nasıl oluyor bu iş? Nasıl olduğunu bilmem. Peygamber Efendimiz arttırır diyor. Ben dostları kabul ediyorum. Yani ötesine karışmıyorum. Böyle alimlerimizin sözüne de bir şey demiyorum ama ömrü arttırır. Kimisi diyorlar ki bereketini getirir ömrü. Yani ağız tadı verir insana. Ömrü bereketlenir, hoşlaşır bilmem ne. Bilmem. Belki de arttırıyor. Çünkü onun öyle sıla-i rahim yapacağını Rabbimiz önceden bildiğinden ona göre şey yapmıştır. O kaderin esrarına kimsenin aklı ermez. Sıla-i rahim yapacağız. Sıla-i rahim yapmak ne demek? Nasıl bir şey? Akrabaya bağlantısını devam ettirmek demek. Bu bağlantı mektupla da olur. Ziyaretle de olur. Hal hatır sormak suretiyle de olur. Daha güzeli bir de ihtiyacı varsa mali bakımdan desteklemekle de olur. Yani sıla-i rahim manasının içinde sadece kuru bir ziyaret yok. biraz da mümkünse yardım yaparsa, biraz cebine bir şey koyarsa, ihtiyacını giderse daha iyi tabii. Akrabaya sıla-i rahim de ömrü arttır. Ve inne sana'i al ma'ruf taki masari es-su. İyilik yapmak, muhakkak ki iyilikler yapmak kötü akıbetten, kötü ölümden insanı korur. Çünkü biz ecelin nerede geleceğini bilmiyoruz. Allah korusun. Bir günah üzere gelse, bir kabahat üzere gelse, Allah korusun cünüp iken gelse veyahut bilmem şu kötülükteyken, bu kötülükteyken gelse ne fena olur. Çünkü insan nasıl öldüyse öyle kalkacak. Nasıl öldüyse öyle kalkacak. Onun için kötü ölüm var. Kimisi meyhane köşesinde çatlıyor. Kimisi efendim bilmem ölüyor. Bir ay geçiyor. Kimse duymuyor. Efendim kapısını kırıyorlar, açıyorlar, bakıyorlar ki cesedi şişmiş, patlamış, dağılmış filan. Kötü bir ölüm. Sonra kimisi tevbe edemeden ölüyor. Hatalı bir tarzda yol tutturmuşken tevbe edemeden ölüyor. Kötü ölümler var. Kötü ölümden korur iyilikler yapmak. Maruf ne demek? Maruf aklın ve şeriatın beğendiği, hoş gördüğü, tasvip ettiği şeye derler maruf. Marufu yapmak lazım. Yapmak lazım geldiği gibi emretmek de lazım. Etrafına da marufu yap, şunu yap, bunu yap diye de hayırı emretmek lazım. Ve nehy-i münker etmek lazım. Yani efendim içki içmenin kötülüğünü söylemiş. İçirtmemeye çalışacaksın gücün yettiğince. Gücün yettiğince içirmemeye çalışacaksın. Hatırının geçtiği yerde onu şey yapacaksın. Efendim işte birisi ötekisini dövmek istiyor. Dövecek, yakalamış yakasına. Sen de baba yiğitsin, bırak onu bakayım. Bıraktıracaksın. Yani kötülüğü engellemek, iyiliği yaptırmak. İyilik yapmak kötü ölümden insanı korur diyor. O halde iyilik yapmaya vesile arayacağız, çareler arayacağız, iyilikler yapmaya çalışacağız. Muhterem kardeşlerim, iyilik yapmak sadece paraya bağlı değildir. Yani illa zenginler iyilik yapmaz. İyiliğin çeşitleri vardır. Yoldan bir taşı, bir dikeni kenara almak iyiliktir. Tatlı bir söz iyiliktir. Emri maruf sadakadır. Nehi münker sadakadır. Yani insanın hiç parası olmasa gene para kazanma gibi manevi sevap kazanma imkanları vardır. Yeter ki Allah insana akıl versin. Şu duyduğu hadisleri bir yere yazsa insan neler ne istifadeli şeyler var. Ne kadar sevaplı işler var. İnsanlar bir maddi fayda olduğu zaman onun peşinde koşuyorlar da sevapları yazmıyorlar. Halbuki sevapları yazması lazım asıl defteri. Şu iş sevaplı iş, şunu yazayım, yapayım. Şimdi Peygamber Efendimiz Eyyam-ı Biz oruçlarını hiç terk etmemiş. Hep tutmuş. Eyyam-ı Biz ne demek? Arabi ayların 13'ü, 14'ü, 15'i. Yani gecelerinde mehtap olan, mehtap yuvarlak ay, dolunay olduğu zaman gündüzleri oruç tutarmış Efendimiz. Ayın 13'ü, 14'ü, 15'i o oluyor. Hadi inşallah madem duyduk, madem Efendimiz bırakmamış, madem sevabı çok, öyle tutmaya çalışalım. Mesela yani duyduğumuz şeyleri böyle kaydedelim, hayırlı sevaplı işleri. İnne salaha zatil beyni azamu min ammeti salati ve sıyam.

0: Ali Efendimiz'den Taberani rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki iki kişinin arasını düzeltmek, dargın iki kişi, küsmüşler, birbirlerine yan bakıyorlar, homurdanıyorlar, kızgınlar birbirine. O ikisinin arasını düzeltmek, onları barıştırmak Allah indinde namazın ve orucun genel manasıyla namazdan ve oruçtan daha hayırlıdır. Çünkü namaz ve orucun sevabı insana racidir. Ama cemiyette insanlar birbirlerine küs olursa onlardan hiçbir hayır gelmez. Birbirlerine küs insanlardan hiçbir hayır gelmez. İstediği kadar kalabalık olsun, koyun sürüsü gibidir. Bir çoban hepsini idare eder. Birbirlerine küs olmayan, birbirlerini seven, birbirlerine sımsıkı sarılmış insanlar hayırlı işler yapabilir. Şu İslam alemine şimdi haline bakacak olursak, Irak, İran, bilmem ne hep birbirine hasım, düşman. Lafa geldiği zaman böbürlenmesini biliyoruz. Efendim Müslümanların nüfusu bu kadar kalabalık, bilmem ne. Dinimiz bu kadar güzel, Kur'an-ı Kerim bu kadar şey. Tatbik etmiyoruz. Borcuna sadakati yok. Borçlu borcunu ödemiyor. Kiracı kirasını ödemiyor. Söz vermiş sözünde durmuyor. Ahd etmiş ahdine riayet etmiyor. Ne biçim Müslümanlar? Ne anladım? Müslümanım diyor, dervişim diyor. Öyle dervişlik olmaz, devirmişlik bu. Çünkü şey yapmıyor, yani kul hakkını hiç aldırmıyor. Halbuki kul hakkı çok önemli. Kul hakkı çok önemli, borç çok önemli. İnsan onu ne yapıp yapıp hakkından gelmeye çalışmalı. Namaz kılıyor. Namazda tabii para yok, pul yok, bir şey yok, kılıyor. Oruç tutuyor. Zaten diyor işte öğleyin nereden gideceğim lokantaya bilmem ne, sabrediveririm bilmem ne filan. Başka hesap yapıyor yani. Ama arayı düzelt bakalım. İki insanın arasını düzelt. Daha mühim şeyler bunlar yani. Arayı düzeltmek deyince hatırıma geldi. Bir hadis-i şerifte de geçti ki şefaatlerin en güzeli nikah hususunda şefaat etmekti. Ya şuna kızını veriver. Bak şu adam iyidir, şununla evleniversin. Veya şu kadın iyidir bak, bunun kızını alıver filan diye nikah hususunda şefaat etmek de iyi oluyor. Muhterem kardeşlerim, nikahta insanlar utanır. Hele kız tarafları daha çok utanır. Bir şey söyleyemezler yani. Kızını iyi yetiştirmiştir, Müslümandır. Gelir gelir hep ayyaşı sarhoşu ister, veremez. Bir ehli takva birisi istese verecek ama veremez. Böylelerine yardımcı olmamız lazım. Yani iyi insanları iyi insanlarla buluşturmak sevaptır. Bak burada da ıslah, arayı ıslah etmek sevaptır diyor. Demek ki Müslümanları kaynaştırmak, birbirleriyle buluşturmaya çalışmak iyi oluyor. Bu hususlarda gayretli olun. Dargınları barıştırmak hususunda, insanları birbirlerine muhabbetli kılmak, dost kılmak hususunda çalışın yani, çalışalım. İnne salatel murabıtı ta'dilu hamse mi'eti salatin ve nafakatü dinari ve dirhemi minhu ehtalu min tis'i mi'eti dinarin yunfikuhu fi gayri. Ebu Ümame Hazretlerinden bir hadisi şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, murabıtın namazı, söyleyeceğim murabıt nedir? Murabıtın kıldığı namaz, başkasının kıldığı 500 namaza muadildir. Murabıtın namazı, başkasının kıldığı 500 namaza muadildir. 500 misli yani. Söyleyeceğim murabıt nedir? Devam edelim. Ve onun dinar ve dirham infak etmesi, yani altın gümüş para, o zamanın paralarının adı bunlar. Yani masraf yapması, para harcaması Allah yolunda. Murabıtın masraf yapması, para harcaması اَفْتَلُ مِنْ تِسْءِ مِيَتِ دِينَارٍ يُنْفِقْهُ بِغَيْرِهِ. Başka yollarda, yani o murabıtlık yolunda değil de normal başka yollarda harcadığı 900 dinara bedeldir. Bir tanesi. 900'ü de daha fazla sevap oluyor. Murabıt kimdir? Murabıt bir fedakar insandır ki huduttaki kalede gidiyor, nöbet tutuyor. Müslümanlar rahat etsin diye. Bekçilik yapıyor. Rıbat derler, kale derler. Huduttaki burçlara, efendim binalara. Düşmanı bekleyecek orada. Orada kaleye girmiş, içeride bekliyor ki, düşmanı da gözlüyor ki, düşman bir ordu şey yapıp İslam alemine gelmesin, burayı yağmalamasın filan diye hazır asker bekliyor hudutta. Bekçi asker. Buna murabıt derler. Onların kaldıkları yerlere de rıbat derler. Rıbat. Yani şöyle kale gibi, tekke gibi filan bir yer yani böyle. Silahlı erkeklerin düşmana karşı bekledikleri nöbetçi mekanları demek oluyor. Yerleri demek oluyor. Murabıtlık çok sevaptır. Yani harp yok ortada da düşman gelirse diye orada bekliyor. Murabıtlığın sevabı çok fazladır. Ecri çok fazladır. Kıldığı namaz, başkasının kıldığı namazdan 500 misli daha sevaptır. Murabıtlığa harcanan para, o yolda harcanan para, başka yerde harcanan paradan 900 mislidir. Yani ameller, orada mükafatlar çok fazla geliyor. Murabıt gözünü böyle hudutlara dikmiş, düşman geliyor mu gelmiyor mu diye gözcülük ediyor. Böyle Allah yolunda İslam alemini bekleyen kimselerin gözüne cehennem ateşi değmeyecek diye hadis-i şerif var. İki göze cehennem ateşi değmeyecek. Yani sahibi cehenneme girmeyecek. Bir, Allah korkusundan ağlayan insanın gözü. Ona cehennem ateşi değmeyecek. İki, İslam aleminde hudutlarda düşmanları bekleyip, gözetleyip, gözetçilik yapıp, elinde silah bekleyip Müslümanları rahat ettiren kimse. Murabıt yani. Onun için Rabbimiz bize böyle hayırlı, sevaplı işleri nasip eylesin. Allah yolunda öteki Müslümanların saadeti ve selameti için, kadire uğramamaları, hücuma uğramamaları için çalışmayı nasip eylesin. Şimdi burada huduttan uzaktayız. Ama zaman zaman işte askerlik oluyor filan. Gidiyor. İnsan iyi niyetle giderse bu sevabı alır. Yani imanla şeyle giderse. Nöbetten kaçıyorlar. Yani nöbeti ganimet bilmek lazım. Ben öyle arkadaşlar biliyorum ki arkadaşın nöbetini alırdı sevap alsın diye. Peki senin nöbetini de ben tutayım filan derdi. Çünkü düşmana karşı bekliyorsun. Düşmana karşı bekleyince ecri sevabı çok olur. Bir de manevi düşmanlar var. Dinimizi içten yıkmaya çalışıyor. İmanımızı sarsmaya çalışıyor. Ahlakımızı efendim perişan etmeye çalışıyor. Müslüman kardeşimizi dinden, imandan, zıvanadan çıkarmaya çalışıyor. Efendim zihnine kötü fikirleri sokmaya çalışıyor. Bazıları da bunlara karşı savunuyorlar Müslümanları. Yani İslam'ı müdafaa ediyorlar. Müslümanların imanını korumaya çalışıyorlar. Bana öyle geliyor ki bu da murabıtlıktır. Yani bu da bir çeşit murabıtlıktır. Bu da bir çeşit bekçiliktir. Belki daha sevaplıdır. Onun için hiç olmazsa yani hudutta değiliz, zamanımız değil, yaşımız, çağımız, askerlik çağından geçmiş. Şu anda öyle bir durum yok. İslam'ı burada korumaya çalışalım. Evimizde korumaya çalışalım. Evimizde küfrün girmemesine çalışalım. İnne ta'amel vahidi yekfil isneyn ve inne ta'amel isneyni yekfil selasete vel erbaate ve inne ta'amel erbaati yekfil hamsede ve sittete. Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimiz'in şu hadisi rivayet edilmiş, İbn-i Macide var. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İki kişinin yemeği üç kişiye, dört kişiye yeter. Dört kişinin yemeği beş kişiye, altı kişiye yeter diyor Peygamber Efendimiz. Şu demektir ki yani rakama pek aldırma, Allah bereketini verir. Gelen misafirden korkma. Ben dört kişiye göre hazırlanmıştım da bak o da iki tane de misafir takmış yanına getirmiş. Şimdi benim efendim misafir takımım bu kadar değil. Altı kişilik takımım var. Sekiz kişi geldi benim halim ne olacak? Ya korkma. Bir tane tabak çıkar. Beraberce ne yesinler? Yerlerse yesinler. Aman bu niye bu kadar misafir getirdin eve? Hanım çatıyor. Ben daha öğle yemeği yapmamıştım da şimdi bu misafirden çıkar. Sana ne ya? Zeytin çıkartırım. Peynir çıkartırım. Ekmeği somuğunu bölerim. Tuzu ekmeğe getiririm. Domatesi keserim ortasından. Efendim yine ikram ederim. Ya olur mu öyle? Niye olmasın? Misafiri sevmemekten daha iyi. Misafiri istememekten daha iyi. Şey yaparsın. Allah ne verdiyse bunlar var kardeşim dersin. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı bir ihtiyar kadıncağız ziyafete çağırmış halifeyken. Hazreti Ömer de gitmiş. Halife ama mütevazı. Allah'ın sevgili kullarından, cennetliklerden bir tane. Girmiş ihtiyar kadının evine. Bunu küçükten böyle büyüklerinden kulaktan duymuştum. Bir kitapta okumadım ama hoşuma giderdi yani. Girmiş bir bakmış köşede bir sopa duruyor şöyle. Sopaya şöyle bir bakmış bir düşünmüş Hazreti Ömer. Allah'ın sevgili kulu. O da kılıcını getirmiş sopanın yanına dayamış duvara. Belinden çözmüş askısından. Kılıcı oraya dayamış. Oturmuş sofraya. İhtiyar kadın bir basit yemek getirmiş. Kaşıklamış yemiş onu. Tamam elhamdülillah çok şükür yarabbim demiş kalkmış. Ayrılacak. Demiş ki teyze mi dedi artık ne dediyse ihtiyara bu sopayı niye koydun buraya? Anladı kendisi ama soruyor. Niye koydun bu sopayı? Demiş ki ya Ömer eğer ben koca halifeyim beni bu kadar basit yemek için mi çağırdın? Yani biraz insan güzel bir şeyler yapmaz mı? Tek bir yemeğe çağırdın beni böyle. Bunun için mi çağırdın? Bu kadar böyle basit yemek çıkartılır mı deseydin sopayla seni dövecektim. Kadın sormuş bu sefer. Sen kılıcını oraya koydun. Sen de eğer kusura bakma deseydin, işte sana layık değil ama deseydin, İşte bir tanecik yemek çıkarttım, çok çıkartmak isterdim ama deseydi, ben de senin şu kılıcının tersiyle biraz incitecektim demiş yani. Pat pat biraz vuracaktı demiş sağına soluna. Yani buradan şu kayda çıkıyor ki, ne varsa onu koyacaksın, ne ondan özür dileyeceksin. Çünkü Allah o kadar vermiş, onu çıkartıyorsun. Ne de gelen, canım bu bana layık mıydı, daha çok yapmak lazım gelmez miydi demeyecek yani. Peygamber Efendimiz diyor ki, bana bir deve paçasına çağırsalar beni gelirim. Deve paçası nedir? Suyun içine devenin şey, paçası konmuş, kaynamış, cambur cumbur su. İşte yani ona bile çağırırsa kafi. Sirke koymuş bir keresinde birisi önüne. Sirkeye banmış yemiş. Sirke ne iyi gıdadır, sirke ne iyi gıdadır demiş Peygamber. Teselli ediyor yani ev sahibini. Onun üzerine zenginin birisi çağırmış, o da sirke koymuş, yok demiş. Sana göre değil, ona göre. Sirke ona göre. Sen tabii kendi merdivenine göre yapacaksın. İnne taybete el medinetü ve ma nakabun min enkabiha illa aleyhi melekün şahirun seyfehu la yedhulehet deccal. Temim Eddari, Taberani rivayet etmiş. Ravisi Temim Eddari. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Taybe Medine'dir. Yani Medine'nin bir ismi de Taybe'dir. Bu Medine'nin vadilerinden, efendim, geçitlerinden hiçbir geçit yoktur ki orada bir kılıcını çekmiş melek bulunmasın. Medine'nin çepeçevre etrafındaki geçitlerin Medine'ye gelmeye vesile olacak yolların ağızlarında hepsinin önünde bir melek vardır. Hem de kılıcını çekmiştir ve oraya Deccal asla giremez. Medine-i Münevvere'ye Deccal giremez. Deccal giremez. Deccal'ı biliyorsunuz, Medine'nin mahfuz olduğuna alamet yani. Peygamber Efendimiz şehri olduğu için oraya Deccal giremeyecek. Melekler koruyor orayı. İnne adede derecil cenneti adeddü ayil Kur'an. Femen dekhelel cennete mimmen kara'el Kur'an'e lem yekun fevkahu ehadun. Hazreti Ayşe validemizden bu sonuncu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, cennetin derecelerinin miktarı Kur'an ayetleri kadardır. Kur'an ayetleri ne kadarsa cennette o kadar derece vardır. Kim Kur'an-ı Kerim'i tam biliyor ve okuyorsa onun üstüne kimse olmaz cennette. Yani her bir okuduğu, bildiği, amel ettiği ayetten dolayı bir derece alır, bir derece alır, bir derece alır. Böylece cennetin en yüksek derecesine ehli Kur'an nail olur. Rabbimiz bizi ehli Kur'an eylesin. Kur'an cüz keselerinde eskimesin. Kur'an-ı Kerim okuta okuta eskitelim, yıpratalım.
1: Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra Reklam. Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel ajzi vel kesel vel cubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina. واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.
1: Allah'ım, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi izzetik. La ilahe illa ente en tudillani. Entel hayyüllezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, Dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî lâ ilâhe illâ ent. El-ahadus samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisîne lehud dîne ve lev kerihel kâfirûn.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bik.

0: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
1: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı. Elazığ'ın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. Mikroplastikler erken doğuma sebep oluyor. Bilimsel araştırmalar, son yıllarda artış gösteren erken doğum vakalarında mikroplastik ve nanoplastiklerin de etkili olabileceğini işaret ediyor. Yapılan bir çalışmada, prematüre doğum yapan annelerin plasentalarında zamanında doğum yapan annelere göre %50'den fazla mikroplastik ve nanoplastik tespit edildi. Profesör Doktor Arif Aktuğ Ertekin, erken doğumun yalnızca genetik nedenler açıklanamayacağını, hava kirliliği, yoğun stres, sentetik kimyasallar ve özellikle mikroplastiklerin de riski arttırdığını belirtti. Mikroplastiklerin plasentaya yerleşerek kronik inflamasyon ve oksidatif strese yol açtığını, bebeğe oksijen ve besin taşınmasını olumsuz etkileyerek erken doğumu ve düşük riskini artırabildiğini ifade etti. Uzmanlara göre obezite, diyabet, tiroid hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklarda erken doğum riskini yükselten önemli etkenler arasında. Mikroplastikler, plastik şişeler, tek kullanımlık ambalajlar, plastik saklama kapları, içme suyu, deniz ürünleri, ev tozu, sentetik tekstil ürünleri ve solunan hava yoluyla vücuda ulaşabiliyor. Mikroplastik maruziyetini azaltmak için cam veya paslanmaz çelik kapların tercih edilmesi, sıcak yiyeceklerin plastik kaplarda bekletilmemesi, plastik ürünlerin mikrodalgada kullanılmaması, tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması, evlerin düzenli havalandırılması ve işlenmiş gıdalar yerine taze gıdaların tercih edilmesi öneriliyor. Haberimizin detaylarına Akramedya'dan da ulaşabilirsiniz. Tatil yolunda pıhtı riskine dikkat. Yaz tatili için otobüs, uçak ya da özel araçla uzun yola çıkacak vatandaşlara önemli uyarılar geldi. Saatlerce hareketsiz kalınan yolculukların bacak toplar damarlarında pıhtı oluşma riskini arttırdığı belirtilirken, oluşan pıhtının koparak akciğer veya beyne ulaşmasının hayati tehlikeye yol açabileceği vurgulandı. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erol Kurç, uzun süre hareketsiz kalmanın damar sağlığını etkilediğini belirterek, özellikle yaz döneminde artan seyahatler sırasında bazı basit önlemlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Profesör Kurç, araçla seyahat edenlerin her iki saatte bir mola vererek kısa yürüyüşler yapmasını önerirken, uçak ve otobüs yolculuklarında ise oturulan yerde ayak bileklerinin düzenli olarak hareket ettirilmesini tavsiye etti. Ayrıca yolculuk boyunca yeterli miktarda su tüketilmesinin de pıhtı riskini azaltan önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti. LGS sonuçları için geri sayım başladı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin heyecanla beklediği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar öncesinde ailelere önemli uyarılarda bulunan eğitimciler, sınavın çocuklar için bir ölüm kalım meselesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguluyor. İlk tepkinin, kullanılan ifadelerin ve hatta yüz ifadesinin bile çocuk üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkat çekerken, sonuç ne olursa olsun çocukların başkalarıyla kıyaslanmaması ve suçlanmaması gerektiğini belirtiyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 16.15'te Kahve Molası programında Elazığ'ın tarihi, kültür ve gelenekleri konuşulacak. 17.05'te Mutluluk ve Huzurun Farklılıkları üzerine İçteki Huzur programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Akra'da kahve molası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Malumunuz, haberlerimizde de duyurduğumuz, paylaştığımız üzere yaklaşan bir önemli etkinlik 27 Temmuz tarihinde Elazığ'da, Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mahmut Esat Göçen hocamızı yad edeceğimiz program vesilesiyle Elazığ İşrak İbadeti buluşması yaklaşıyor. Bu vesileyle biz de hem programdan bahsediyoruz hem de Elazığ'ın tarihinden, kültüründen, geleneklerinden de söz etmek istiyoruz. Bu kadim önemli şehrimizi hatırlatmak istiyoruz. Öyleyse de tabii Elazığ'dan bir misafirimiz var. O programımıza misafir olacak. Belki biz de dinlerken kendilerine misafir olacağız. Efendim, Elazığ İşrak İbadeti Buluşması Düzenleme Kurulu üyesi Osman Gür Bey bizlerle. Osman Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk efendim.
1: Bugün dinleyenlerimize hem Elazığ'ın isminden, hem tarihinden, hem geleneklerinden, velhasılı pek çok şeyden bahsetmek istiyoruz ve tabii doğru bilgileri de kaynağından edinmek üzere sizlerle birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. Efendim, dilerseniz şehrimizin ismi nereden geliyor? Her şehrin böyle tabii isimlerinin farklı farklı hikayeleri var. Kimisi zaman içinde değişmiş, dönüşmüş kelimelerden oluşuyor. Elazığ ismini de muhakkak tarihte pek çok şekil almış ve son olarak bu hale nasıl gelmiş? Bu konuyla ilgili bilgileri istirham edelim başlarken sizden.
2: Öncelikle teşekkür ediyorum. Elazığ tarih boyunca coğrafi yapısının değişmesi ve idari kararlarla birlikte çok farklı isimler taşımış kadim bir yerleşimdir. Şehrin antik dönemlerden günümüze uzanan isim yolculuğu şöyle sıralayabiliriz. Elazığ ve çevresinin bilinen en eski adı Hitit tabletlerinde karşımıza çıkmaktadır. Hitit kaynaklarında M.Ö. 2000 yıllarında Elazığ ve Tunceli bölgesini kapsayan verimli topraklara İşuva adı verilmekteydi. Urartu, Pers ve Roma dönemlerinde bölge stratejik konumundan dolayı farklı isimler almıştır. Milattan önce 9. yüzyıllardan itibaren bölgenin kalbi bugünkü şehir merkezinin yukarısında yer alan tarihi savunma kalesi ve çevresi oldu. Yani Hartut tam kelime anlamıyla taş kale demektir. 19. yüzyılda Hartut kenti coğrafi sınırlarına ulaşıp büyüyemez hale gelince valilik ve askeri merkez Hartut'un eteğindeki geniş ovaya taşındı. Bu ova o dönem tarıma uygun bir alan olduğu için resmi kayıtlara halk dilinde burası mezra olarak geçmekteydi. Modern Elazığ'ın ilk mimarisi bu zamanlarda atıldı. Hartut'taki esnaf ve zanaatkarlar yavaş yavaş dükkanlarını ovaya taşıdı. Böylece mezra kısa sürede bölgenin yeni ticaret merkezi haline geldi. Şehir ovada hızla büyürken Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz'in onayıyla şehre yeni bir isim verildi. Mamuratül Aziz. Aziz'in imar ettiği, mamur kıldığı şehir anlamına gelen bu isim resmi kayıtlarda yerini aldı. Ancak halk söylenmesi oldukça zor ve uzun olan Mamuratül Aziz ismi yerine kelimeyi kendi dilinde yuvarlayarak kısaca El Aziz demeyi tercih etti. Keşke de böyle kalsaydı. Çünkü El-Aziz Allah'ın 99 isimlerinden biridir. El-Aziz'in anlamı neydi? Kainatta hükmüne karşı konulamayan ve asla yenilemeyen şeref, onur ve yücelik bakımından her şeyin üstünde olan, kimsenin ona aciz bırakmaya gücünün yetmediği mutlak güç anlamına geliyordu. Şehir uzun yıllar böylece bu isimle anıldı. Büyüklerimiz ise hala bu ismi kullanır. Gençlerimiz iş yerleri açarken

0: işletmelerinin önlerine El Aziz kelimesini yazmayı tercih ediyorlar. Şehrin bugünkü son halini ise 1937 yılında şehrin topraklarının çok bereketli olmasından dolayı bu şehir azı bol bir yerdir anlamına gelen El Azık kelime zamanla ses uyumuna uğrayarak söylenmesi kolaylaştırılarak bugünkü resmi adı olan Elazığ adını almıştır.
1: Evet efendim, Muamelatül Aziz'le başlayan, sonra El Aziz'le, El Azık'la derken söylene söylene Elazığ ismine erişivermiş. Ama bazen halen dediğiniz gibi büyükler ve şehrin pek çok noktasında El Aziz isminin tercih edildiğini söylüyorsunuz. Bunlar önemli bilgiler. Şehrin tarihi açısından da önemli bilgiler. Teşekkür ederiz. Osman Bey, pek çok yörede böyle farklı nitelendirmeler karşımıza çıkar. Elazığ'da da gakkoşlar öne çıkıyor. Ne demektir efendim gakkoş? Kimlere denir? Bu kelime ne manaya gelir? Bu bilgileri de rica edelim sizden.
0: Gakkoş, Elazığ yöresine ait olan ve buradaki kültürün en önemli simgelerinden biri haline gelmiş çok özel bir hitap sözüdür. Kelime anlamı ve kültürel değerleri şu şekildedir. Kardeş, ağabey anlamına gelir. Kullanım yerimiz ise Elazığ'da insanlar birbirlerine samimiyetten, güvenden ve sevgi göstermek için gakko veya gakkoş diye hitap ederler. Sadece bir hitabın ötesinde yiğit, mert, cömert, sözünün eri, misafirperver ve güvenilir insanı tanımlayan bu karakter ifadesidir. Karadeniz'in uşağı, Ege'nin efesi ya da İç Anadolu'nun yigidosu, Erzurum'un dadaşı neyse Elazığ'ın da gakkoşu odur. Kısacası birine gakkoş demek, ona duyulan sevgiyi ve o kişinin mertliğini yüceltmek anlamına gelir. Bir de gakkoşun olmazsa olmazı olan gakkoş şapkası vardır. Halk arasında Elazığ 8 köşe şapkası da denir buna. Bu şapka sıradan bir aksesuar olmanın ötesinde her bir köşesinde köklü, ahlaki değerleri ve toplumsal mesajları barındıran bir gelenektir. Şapkanın üzerindeki 8 köşe, Elazığ kültüründe her bir erkekte bulunması gereken 8 temel erdemi ve ahlaki değeri sembolize eder. Bu 8 köşenin anlamı şunlardır. 1- Yiğitlik, mertlik. 2. köşe, cömertlik. 3. köşe, doğruluk, dürüstlük. 4. köşe, misafirperverlik. 5. köşe, alçak gönüllülük, tevazu. 6. köşe, şefkat ve merhamet. 7. köşe, çalışkanlık. 8. köşe, vatanseverlik. Bu kasketi takan kişinin bu 8 değere uygun bir yaşam sürmesi ve bu erdemleri toplum içinde taşıması gerektiğine inanılır. Elazığ'da gakkoş kavramı bu şapkayla adeta bütünleşmiştir. Nerede bir Elazığlı varsa orada bir güven, dostluk, samimiyet, dayanışma ve yardımlaşma vardır. Elazığlı bulunduğu yerden tayini çıkması ya da başka sebeplerden dolayı ayrıldığında komşuları yas tutar, birebir olmasa da iletişimleri uzun süre devam eder. Merhum Mehmet Bico Kerkük'ün şiirini de hatırlatayım mı sizlere?
1: Buyurun.
0: Herkese gakkomsun denilmez. Gakkonun manası ince ve derin. Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Gakko sembolüdür bizim illerin. Herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Gakkomun mekanı Hartut yöresi, sağlamdır adeti, örfü töresi. Hiç olur mu gakko elin teresi, herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Gakkom babacandır, gözü de pektir. Mazluma yumuşak, zalime serttir. kalleşliği bilmez, haza erkektir, herkese gakkumsun denilmez gakkoş. Dertliye dermandır, hastaya şifa, gakkuma koşarlar çekenler cefa, dostluğa gösterir çok büyük vefa, herkese gakkumsun denilmez gakkoş. İsmi Ali, Ahmet veya da Mamuş. Nenesi Fidoş, anası Emoş. Sohbeti çok tatlı, şivesi pek hoş. Herkese gakkumsun denilmez gakkoş. Kerkükli der gakkum Arif'tir Arif. Dilin gücü yetmez, etmeye tarif. Konuk sever, cömert, sevimli zarif. Herkese gakkumsun denilmez.
1: Eyvallah, ne güzel söylediniz, ne güzel anlattınız. Ve şiirlere de böylece geçmiş. Hakikaten Anadolu'muzun böylesi çok güzel yörelerinde, şehirlerinde ve dahi tabii geçmişi bin yıllara uzanan kadim memleketlerinde cömertliğin, yardımseverliğin, vatanseverliğin, insan sevgisinin, gönül muhabbetinin yansımaları olarak pek çok yöre, yer karşımıza çıkar. Elazığ'da böylesi yiğitleriyle Doğu Anadolu'nun incisi, Harput'un mirasçısı, kıymetli kadim bir şehrimiz ve Elazığ insanının da gakkoş olarak nitelendirilmesinin sebeplerini de bu güzel şiirle ifade etmiş oldunuz. Osman Bey, teşekkür ediyoruz bir kez daha. Tabii siz aynı zamanda burada yaşayan ve hem Halk Eğitim Merkezi çalışmalarınız hem gençler çalışmaları olan kıymetli bir isimsiniz. Biraz da sizden Elazığ şehrimizin geleneklerini öğrenmek isteriz. Elazığ deyince hangi gelenekleri bilmeli, hatırlamalıyız?
0: Şimdi Yekta Bey, öncelikle Elazığ'da bizim aklımızda kalan gelenekleri ben sırayla anlatmaya çalışayım. Elazığ'da bir çayda çıra geleneği vardır. Harput Elazığ kültürünün estetik, ritüel ve felsefi anlamda zirve noktasıdır. Kökleri Harput döneminde yaşamış, sevinç ile hüznün iç içe geçtiği efsanevi bir olaya dayanır. Harput Bey'in oğlu için bir dere çay kenarında görkemli bir düğün yapılır. En coşkulu anında aniden gökyüzü kararır ve ay tutulması meydana gelir. Nehirler aniden taşar, nehre kapılan gelin ve damat karanlığın içinde kaybolur. Düğün evine bir anda sessizlik ve büyük bir çaresizlik çöker. Damadın annesi evlatlarını o dipsiz karanlıktan çekip çıkarmak için evdeki tüm mumları ve çıraları toplatır. Kadınlar ellerinde yanan mum dolu tabaklarla nehir kıyısına inerler ve ağıtlar yakarak karanlığın aydınlatıp gelinle damadı aramaya başlarlar. Elazığ'da çayda çıra geleneği toplumsal bağları güçlendirerek çok güçlü bir simgedir. Mesela düğün ve kına gecelerinde bu çayda çıra baş tacı olarak görülür. Bu gelenek şehrin uluslararası arenadaki en büyük kültürel markasıdır. Özetle şunu söylersek, çayda çıra geleneği Harput insanının acıyı bal eyleme, zifiri karanlıkları ellerindeki o küçük ama sönmeyen mum ışığıyla aydınlatma ve umudu diri tutma asaletinin ta kendisidir. Bir başka geleneği de aktarayım sizlere.
1: Lütfen.
0: Harput evlerindeki çift tokmak geleneği. Bu çok güzel bir gelenek. Şöyle aktarayım size. Harput'un geleneksel konut mimarisinde dış kapılarda genellikle bunlar büyük ahşap kapılar olur. İki farklı kapı tokmağı bulunur. Osmanlı Türk aile yapısının, zarafetin, mahremiyetin anlayışının ve toplumsal ahlakın en estetik göstergesinden biri de budur. Bu tokmaklar eve gelen misafirin cinsiyetini ev halkına kapıyı açmadan bildiren harika bir sesli iletişim aracıdır. Kapıda yan yana ya da altlı üstlü duran bu iki tokmağın sesleri tasarımları ve işlemleri birbirinden tamamen farklıdır. Biri büyük ve kalındır. Bu erkekler içindir. Yapısı genellikle daha büyük, ağır, dökme demirden veya pirinçten yapılan kaba tasarımlı bir tokmaktır. Vurulduğunda tok, gür, kalın bir dan dan sesi çıkarır. Anlamı ise kapıyı çalan kişinin bir erkek olduğunu ev halkına haber verir. Evdeki karşılığı nedir bunun? Sesi duyan ev halkı kapıyı açmak için üzere evin erkek birini, ya babasını ya oğlunu yönlendirir. Eğer evde o anda erkek yoksa evin kadını kapıyı açmadan önce üzerine uygun bir örtü giysi alır, kapıyı doğrudan açmak yerine arkasından seslenerek kim olduğunu sorardı. Bir de küçük ince sesli tokmaklar vardı. Bu da kadınlar içindi. Yapısı diğerine göre zarif, küçük, genellikle el veya halka figürlü ince işçilikte olan bir tokmaktır. Vurulduğu zaman tiz, narin, ince bir tin tin sesi çıkartır. Bu ses kapıya gelen misafirin bir kadın veya çocuk olduğunu belirtir. Evdeki karşılığı ise evin kadınları gelen misafirlerin hemcinsleri olduğunu anladıkları için kapıyı doğrudan ve rahatça açarlardı. Bu geleneğin kültürel ve toplumsal mesajını ileteyim size. Bu Harput devrindeki bu çift tokmak geleneği sadece pratik bir çözüm değil, derin anlamlar barındırmaktadır. Misafire sen kimsin diye bağırmak yerine tokmak sesiyle misafirin kimliğini anlamak muazzam bir sosyal zarafettir.
1: Anlattıklarınızdan da şunu anlıyoruz ki sadece o tokmakların çıkardığı sesle içeriye haber vermek değil, tokmakların o zarif şekilleriyle de gelen misafiri karşılarken de basit bir demir parçası değil, zarif bir halka onları beklemekte, değil mi?
0: Evet. Kapıyı çalacak olan misafir de bu kültürü bildiği için kendi cinsiyetine uygun tokmağı seçer. Böylece ev sahibi zor durumda bırakmayacağını bilerek güvenle kapıyı açar. Hı hı. Bugün tarihi Harput sokaklarında, restore edilen eski konaklarda ve Harput Müze Evi gibi alanlarda bu çift tokmaklı ahşap kapıları hala görmek ve o dönemin asil sesini hissetmek mümkündür. Elazığ'ın mutfak kültürünü kısaca söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Yıllarca yıllık Harput geleneğinde beslenen emeği yoğun ve zengin bir mutfağı vardır. Yemekler sadece karın doyurmak için değil, misafire verilen değeri de göstermek için hazırlanır. Öne çıkan lezzetler Harput köftesi, işli köfte, gömme, sırın, taş ekmeği, kellecoş. Bir de bizim kış hazırlıklarımız vardır. Sonbaharda imece usulüyle orcikler hazırlanır, pestiller yapılır, pekmezler hazırlanır. Elazığ mutfak kültüründe kofik, kurutulmuş sebzelere verilen genel addır. Kelime anlamı olarak içi boşaltılmış, kurutulmuş sebze kabuğunu ifade etse de Elazığ'da kofik denince akla ilk olarak meşhur kofik dolması gelir. Geleneksel olarak yaz aylarında kurutulan biber, patlıcan, domatesler kış aylarında enfes bir ziyafete dönüşür. Son olarak da sosyal dayanışma ve dini bayramlardan bahsedeyim. Elazığ halkı toplumsal bağlara büyük önem verir. Bayram namazı çıkışında cami cemaati topluca bayramlaşır. Büyüklerin evleri ziyaret edilir. Mezarlık ziyaretleri büyük önem arz etmektedir. Arefe ve bayram sabahı namazı sonrası yapılır. Bir de taziye geleneğimiz vardır. Bir vefat durumunda mahalleli ve akrabalar cenaze sahibinin acısını paylaşır. Günlerce taziye evine yemek taşınır. Buradaki amaç taziye sahibine hiçbir iş yaptırılmamaya çalışmaktır. Bu anlattığım gelenekleri özetlersek, Harput'un tarihi derinliğinden gelen bir saygı,

0: asalet ve bağlılık kültürüdür. Sofralarındaki cömertlik Elazığ insanının karakterini yansıtmaktadır.
1: Kahve molası.
2: Osman Bey, hakikaten bu gelenekler ve bu geleneklerin halen yaşatılıyor olması çok kıymetli. Kürsübaşı geleneğini merak ediyoruz. Çok özel bir yeri var zannediyorum. Biraz detaylandırabilir misiniz?
0: Şimdi Elazığ'ın kürsübaşı kökleri tarihi Harput kültürüne dayanan dostluk, yardımlaşma, edebiyat ve musikinin bir arada yaşatıldığı asırlık bir kış meclisidir. Somut olmayan kültürel miras temsili listesine dahil edilerek tescillenen bu gelenek Elazığ'ın toplumsal ve kültürel kimliğinin en önemli parçalarından biridir. Kürsübaşı'nın ne anlama geldiği, nasıl yapıldığı ve bu kültürel derinliğini size şöyle anlatayım. Kürsübaşı adını geçmişte kış aylarında evleri ısıtmak için odanın ortasına konulan mangalların üzerine dört ayaklı ahşap bir iskelet konur. Onun da üzerine büyük bir yorgan örtülürdü. Bu düzene kürsü denirdi. Kürsünün etrafına minderler serilir. İnsanlar ayaklarını yorganın altına uzatarak hem ısınır hem de muhabbet ederlerdi. İşte bu kürsü etrafında toplanılan etkinliğe, toplantılara biz kürsü başı adını vermekteyiz. Bir kürsü başı gecesi sadece bir ısınma veya sohbet buluşması değildir. Kendine has kuralları ve hiyerarşisi olan adeta bir halk akademisidir. Elazığ'ın usta ve çırak ses sanatçıları bir araya gelir. Harput'un meşhur divanları, gazelleri, hoyratları ve türküleri söylenir. Sadece şarkı söylenmez. Tarihten, edebiyattan, dinden ve felsefeden konuşulur. Yaşça büyük ve bilge kişilerin anlattığı hikayeler genç kuşaklar için birer hayat dersi niteliğindedir. Ayrıca yöresel fıkralar anlatılır ve nükteden sonra da sohbetler edilir. Mahallenin veya köyün bir derdi varsa, sıkıntısı varsa, herhangi bir ailenin yardıma ihtiyacı varsa, evlenecek bir kişiye yuva kurma konusu varsa, hepsi bu mecliste konuşulur ve ortak kararlarla çözüme kavuşturulurdu. Kürsübaşı meclisinde ağır yemekler yerine adına tüsün denilen zengin çerez tepsileri ikram edilir. Kürsünün üzerine konulan bu tepsilerde Elazığ'ın yerel lezzetleri yer almaktadır. Orcik olabilir, pestil olabilir, kurutulmuş tut, kofi kayısı, kuru üzüm, badem içi, leblebi, Elazığ tulum peyniri, gecenin sonuna doğru ise közde pişirilmiş, şifasıyla bilinen sıcak menengiç kahvesi ikram edilir. Meclisin yazılmamış kuralları da vardır. Onu da size söyleyeyim.
2: Buyurun.
0: Kürsü başına oturmanın ve orada bulunmanın yüzyıllardır süregelen çok ciddi bir adabı vardır. Kürsünün en baş köşesine köyün ya da toplumun saygın büyükleri, alimleri veya konuklar oturur. Gençler ise kapıya yakın tarafta yer alır ve hizmet ederdi. Biri konuşurken ya da bir gazelhan hoyrat çağırırken çıt çıkmaz, dinlemek en az güzel söylemek kadar büyük bir meziyet kabul edilirdi. Genç müzisyenler bu mecliste ustalarının dizinin dibinde oturarak makamları, usulü ve Harput musikisinin inceliklerini öğrenirler. Kürsübaşı Elazığ musikisinin en büyük konservatuarıdır. Günümüzde bu gelenek evlerde eski yoğunluğuyla yaşatılmasa da Elazığ'da belediyeler, dernekler ve tarihi Harput mahallesindeki konaklarda aslına uygun olarak yaşatılmaya yerli ve yabancı turistlere aktarılmaya devam etmektedir.
2: Ben de tam bunu soracaktım. Bu güzel gelenek devam ediyor mu diye, ki cevabını da almış olduk. Dinlerken böyle zihnimizde ne güzel şeyler canlandı. Şimdi büyük şehirlerde yaşayan insanların pek çoğunun aslında mahrum kaldığı gelenekler bunlar. Çünkü herkes bir koşuşturmanın içerisinde, kendi hayatını düzene koyma derdinde. İşte böylesi birliktelikler belki hasretle aranılan birliktelikler. Çünkü büyük şehirlerde yaşayan insanların sadece bayramlarda ancak sevdikleriyle bir araya gelebildiğini düşündüğümüzde bu güzel gelinin sürdürülüyor olması çok güzel, çok sevindirici. Çünkü hani bir araya gelindiğinde çok kıymetli şeyler anlatılır, tarih, kültür yaşatılır dediniz. Çok da güzel anlattınız. İnşallah daim olur diyelim. Pek çok şey söylenebilir ki bu geleneklerin her biri ayrı ayrı bir program konusu aslında. Ama biz bu süre içerisinde tabii sizin anlatımınızda kısaca değinmeye çalışıyoruz.
1: Kahve molası.
2: Bu programımızı noktalamadan evvel pek çok musikisi var. Harput tarihinin, Elazığ tarihinin türküsü var dediniz. Onlardan biri de galiba burası Huş'tur türküsü, ki pek çok yerde farklı farklı şekillerde söyleniyor ama asıl manası nedir, hikayesi nedir, sizden dinleyelim yine.
0: Burası Huş'tur ya da bilinen adıyla Yemen türküsü, Türk halk musikisinin en dokunaklı, dinleyenin içine en çok işleyen ahıtlardan biridir. Bu türkünün arkasında Osmanlı döneminde Yemen'e askere giden ve bir daha geri dönmeyen binlerce Anadolu çocuğunun arkalarında bıraktıkları ailelerin ve eşlerinin yaptığı derin bir acı yatar. Hikayesi en çok tartışılan o meşhur kelimenin arkasındaki gerçekler şöyledir. 19. yüzyılın sonlarında, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu en uzak topraklardan biri olan Yemen'de sürekli isyanlar çıkmaktaydı. Bu isyanları bastırmak ve bölgeyi elde tutmak için Anadolu'dan, özellikle de Elazığ, Harput çevresinden binlerce genç kura yoluyla askere alınarak Yemen cephesine gönderildi. Yemen çöl iklimiyle, salgın hastalıklarıyla ve çetin çatışmalarıyla gidenin bir daha dönmediği, adeta bir asker mezarlığı haline gelmişti. Giden gençlerin ardından yıllarca haber alınamaz, çocuğunun sadece ölüm haberi ya da yıllar sonra paslı bir künyesi ulaşırdı baba ocağına. Hikayeye göre harp civarında evli ve genç bir yiğit de Yemen cephesine askere çağrılır. Geride gözü yaşlı bir eş, yaşlı bir anne ve baba bırakır. Yıllar geçer, cepheden ne bir mektup gelir ne de bir haber. Yemen'e giden diğer taburlardan tek tük dönenler olsa da bu gençten hiçbir iz yoktur. Bir gün köye Yemen cephesinden dönen askerler ulaşır. Askerlere giden gencin ailesi ve eşi belki bir haber alırız umuduyla dönen askerlerin yanına koşar. Askerlerden biri hüzünlü bir gözle gence ait olan paslı bir künyeyi ve kişisel birkaç eşyayı ailesine teslim eder. Gencin şehit düştüğü kesinleşmiştir. Bu acı haber üzerine gencin eşi, bazı kaynaklarda ise annesi yemeden içmeden kesilir. Yüreğindeki bu dayanılmaz yangını, elindeki un eleğini sallarken ağıt yakarak dökmeye başlar. İşte o ağıt zamanla dilden dile yayılarak bugün hepimizin içini sızlatan Yemen türküsü haline gelir. Burada en büyük bir tartışma var. Huş mu, muş mu? Türküde geçen huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir dizelerindeki huş kelimesi uzun yıllar boyunca tartışma konusu olmuştur. Muşlular türkünün Muş'a ait olduğunu söyleseler de Harputlular ise türkünün Harput kültürüne ait olduğunu savunmuşlardır. Ancak tarihi ve coğrafi araştırmalar gerçeği ortaya çıkarmıştır. Kuş neresidir? Kuş, Yemen'in başkenti Sana ile Taiz şehri arasında yer alan Sarp dağların eteğinde kalesi olan coğrafi bir bölge ve yerleşim yeridir. Türkünün devamında gelen Yemen yolu yokuştur dizesinde coğrafi olarak oranın Yemen olduğunu doğrular. Anadolu'dan çıkan askerler deniz yoluyla ya da çöllerden geçerek Yemen'e vardıklarında karşısına çıkan ilk dik ve sarp tepeler Kuş bölgesindedir. Dolayısıyla türkü Harputlu bir şehidin ardından yakılan ancak Yemen'deki Kuş kalesini ve bölgesini anlatan bir ağıttır. Elazığ Harput yöresine ait olarak kaydedilmiştir. Ben Kuş'tur ağıtını da okuyayım, size seslendireyim.
2: Buyurun, çok memnun oluruz.
0: Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahlede ölüm yok, bu ne figandır? Şu Yemen elleri ne de yamandır? Ano Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Kuş'tur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir? Mızıka çalınır, düğün mü sandın? Al yeşil bayrağı, gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? Anu Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Kuş'tur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir? Kışlanın önünde redif sesi var. Bakın çantasında acep nesi var? Bir çift kondurasıyla bir defesi var. Anu Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Kuş'tur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir?
2: Eyvallah, ağzınıza gönlünüze sağlık. O meşhur türkünün hikayesini de öğrenmiş olduk böylelikle. Tabii Kuş'tur, Muş'tur, belki yazım yanlışıyla, söyleniş yanlışıyla farklı şekilleriyle farklı yörelere nispet edilmiş ama orijinalinin bir Elazığ türküsü olduğunu, Yemen'e giden bir askerin ardında kalan ailesinden bir hatıra olduğunu anlatmış oldunuz. Tabii pek çok türkü var böyle. İşte Çanakkale türküleri var. Aslında kimi Kastamonu'ya, kimi Tokat'a ait. İşte Yemen türküsü var Elazığ'a ait. Yöreler değişebilir. Tabii ki gerçeğini, doğrusunu bilmek gerekir ama anlattığı hikayeler değişmiyor. Zor zamanlar, zor yıllar, gidenler, geride kalanların hatıralarıyla bezeli hikayeler bunlar. Her biri bizim için kıymetli şüphesiz. Osman Bey, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizlerle bu programımızda. Hem katılımınız hem aktardığınız bilgiler için şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah başkaca bir programda yeniden buluşmayı arzu ediyoruz. Sizlere de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Elazığ'dan misafirimiz ama anlattıklarıyla bizlerin kendisine misafir olduğu Osman Gür Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz bu programımız burada sona eriyor. Tabii anlatılacak pek çok şey var. Onu da bir sonraki programımıza saklayalım. Tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdin Resulüne.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programa daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş bizlerle birlikte. Kendisiyle mutluluk ve huzur konusu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ahmet Bey,

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun. Siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
1: Allah kolaylık versin. İyi yayınlarımız olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Huzur ve mutluluk kavramlarını, aralarındaki farkları şöyle üzerinden bir geçelim. Ondan sonra programımıza devam ederiz inşallah. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımları nelerdir? Aralarındaki farklar nelerdir?
1: Hay hay. Huzur biraz daha maneviyatla bağlantılı, içsel olgunluk, içsel uyum. Yani daha önceki programlardan hatırlayalım, kalple beynin uyumu, bedenle ruhun uyumu, isteklerle davranışların uyumu, bir ahenk, içsel bir şey. Ama mutluluk daha somut, daha madde, daha bedene yansıyan bir şey. Bazen hazla da ilişkisi var. Yani şöyle söyleyeyim, bilmiyorum tekrar mı olur. Bir baba çocuğunu evlendiriyor. Düğün günü mutludur, neşelidir. Düğünü yapıp çocuğunu evine koyduktan sonra eve gelip eşinin gözlerine bakıp da Allah bize bu günleri de salimen gösterdi deyip böyle ıslak bir gözle bakması o huzurdur işte, o başka bir şey. Yani bir tatmin olmuşluk var. Evladından razı, büyümüş, adam etmiş, ev vermiş, hayata dahil etmiş, onu yiğit yapmış, kendi kendini geçindiren, aile geçindiren bir birey yapmış. Mutluluğu, ama o hissi yaşaması, elhamdülillah bugünleri de gördük demesi daha huzur diyebileceğimiz bir şey. Huzurun bir de maneviyatla ilişkisi daha fazla. Yani ibadetlerin sonunda oluşan o tatlı ibadet zevki aslında daha huzurla ilişkili. Karıştırıldığı için bu ayrımı yapmak istedim. Buradan mutluluk ve huzur dediğimizde birisi daha somut, birisi daha içsel. Birisi daha dindarlıkla, dini ritüellerle alakası var. Birisi sosyal hayattaki hedeflere ulaşmakla ilgili biraz daha var. Mesela üniversiteyi kazanırsanız mutlu olursunuz ama bu huzurlu olduğunuz anlamına gelmez. İçinizi bir şey tırmalıyordur. Ev kiraları çok yüksek. Yurt çıkacak mı? Evet, üniversiteyi kazandınız. Çok mutlusunuz. Ama huzurlu musunuz? Bilmiyorum. Mutluluğa çok takılmamak gerekiyor. Vacip değil. Mutluluk farz değil. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim tekraren. Huzurlu olan mutlu olabilir ama her mutlu olan huzurlu değildir. Yani Wi-Fi çizgilerini hatırlayalım. En üst, en geniş çizgi huzur. Ondan sonra işte ona bağlı olarak sekine ve itminan duyguları ki huzuru oluşturuyor. Onun altındaki mutluluk. O şekilde şey yapabiliriz.
0: Peki huzuru sağlayan davranışlar nelerdir? İnsan
1: şimdi
0: nasıl huzurlu olur?
1: Bu birazcık maneviyat ve dini ibadetlerle, inancın kalitesiyle alakalı var. Tabii ki insanın ömür boyu tekrar eden mutlulukları bir kesinlik kazanarak belki huzuru da götürebilir. Ama bildiğimiz bir şey var. Bizi Allah yarattı ve amenna ve saddakna, biz buna iman ettik, mümin olduk, Müslüman olduk ve benim Rabbim bana diyor ki benimle ne kadar vakit geçirirsen o kadar huzurlu olursun. Bu ne demek? Şimdi bir sevgiliyi düşünün, aşık olmuş delikanlı gurbette, sabah namazına kalkıyor. O da kalkmış mıdır acaba? Anlatabiliyor muyum? Kafa nereye sarıyor? Çünkü sevgi, muhabbet var. Muhabbet olduğu için sürekli adının konuşulması hoşuna gider. İşte nişanlın nasıl, kayınpederin nasıl? Onları geçer, nişanlıya odaklanır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla anladım. Bu bir mutluluktur. Bu bir huzura yakınlaşmadır. Fakat dini bir şey olursa, yani bunu somut sevgiden al, soyut sevgiye, Allah-u Teala'nın muhabbetine uygularsan bu işi daha çok huzura götürüyor. Zaten Ra'd suresindeki ayeti kerimede Bismillah ela bi zikrillahi tetmainnil kulub. Kullarım dikkatinizi çekerim. Allah'ı zikretmek kalbi itminan eder. Yani sizin tam bir tatmin oluşunuz benimle ne kadar ilgilendiğinizle ilgilidir. Önceliğiniz ne? Benzer bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de, Mü'min suresinin başında felah kavramı. Orada da felahı götüren, müminleri mutlu eden şeylerden bir tanesi, keskin bir huzura götüren şeylerden bir tanesi

0: ve hum anil la'vi mu'rizun. Yanlış telaffuz etmediysem malayaniyi terk etme klasik dilde, ama ben şöyle daha günümüz diliyle şey yaparsam, hayati önceliklerimiz ne? Yeniden üzerinden geçmek. Yani biz niye ne kadar vakit ayırıyoruz? Namazın dışında Rabbül Alemin'e ne kadar vakit ayırıyoruz?
1: Namazın dışında.
0: Evet. Yani Allah'la söyleşmek. Sadece derdimiz olduğunda, borcumuz olduğunda, işimiz iyi gitmediğinde, amir baskı yaptığında, bilmem ne olduğunda falan filan falan. Bunun için mi? Sevdiğimiz zaman ne olacak? Yani işler tıkırında ama işler sıkışta aman ya Rabbi, bu değil kastım. Her halükarda yani o kendini onu sevdiğini hissetmek, zikretmek için fırsat aramak. Şu strese giriyor mu insan? Allah'ı zikretmek istiyor ama kalabalık. O odaya giriyor biri var, o odaya giriyor biri var. Öbür odada televizyon var, berikinde sohbet var. Berikinde oğlan ders çalışıyor, öteki odada kız ders çalışıyor. Allah'la baş başa kalma, strese giriyor musun? Allah'ı anacağım, zikredeceğim, yer bulamıyorum. Acaba ortadan kaybolsam da biraz sonra onlar yatınca mı kalksam? Bunu dert ediniyorsan Allah'ı sevmeye başlamışsındır. Yani zikrullah insanı itminana ulaştırıyor. Bu kesin. Niye? O zaman şunu görüyorsun. Merkezi kalpte artık ne olursa olsun tecrübe ediyorsun. Her şey Allah'tan ve sana gelen mutluluk, sana gelen keder de Allah'tan. Bunu biliyorsun. Dur bakalım. Sakin. Hemen bir plan. Bundan nasıl çıkarız? Tabii gerekli dualar ve fiilleri yapıyorsun. Kafa manevi zeka baskın geliyor burada.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Manevi zekayı kullandığın zaman krizi yönetebilecek, bir de istediğin zaman, bir de çaba gösterdiğin zaman Allah kapıları açıyor.
1: Ya o çarkın içerisindeyken işte başına Allah korusun bir musibet geldi, bir şey oldu. Ha, o an çok içinde olduğun için acısıyla, şeyiyle, heyecanıyla vesaire, belki insan kendini oradan dışarıya çekip de tamam ben şu anda bunu çözmek için ya da şu an görebildiğim en hayırlı hamle ne, bunu analiz edemiyor. Ama insanın genel, belki sizin bahsettiğiniz gibi bir huşu hali olsa, huzuru olsa, gelen şeylere çok daha sakince bir şekilde daha doğru kararları vererekten de hayatını devam ettirebilir herhalde.
0: Zirveyi tamamlatıp aşağı doğru inmeye başlayınca o daha kolay oluyor. Yani 45'inden sonra daha kolay oluyor. Hele 50'sinden sonra çok daha kolaylaşıyor hayat. Bazen soruyorlar ne hissediyorsun diye, yaşlanmayı seviyorum diyorum. Çünkü hayat beleşe geliyor.
1: Güzel.
0: Çok kolay.
1: Güzel.
0: Çünkü tatmin olmuşsun. Yani alıp alabileceğim maddiyat belli.
1: Görüyorsun.
0: Yani, evet, yani bir vadi dolusu altının olsa 50 yaşından sonra kıymeti yok. Yok ya, yani nereye harcayacaksın? En lüks arabayı aldım, ne oldu, ne kadar bineceksin? Kısa mesafeli bir trafikte ne katar sana? 1 kilometre evden işe gideceksin. Sana keyifli gelebilir, yaş genç. Ama bana keyifli gelmiyor, normal geliyor. Zirveyi tamamlayıp da böyle inişe geçtiğinde iniş daha keyifli oluyor. Böyle ayağını attıra attıra iniyorsun. Öbür gün de eğiliyorsun, zorlanıyorsun, terliyorsun. İnerken keyifli oluyor.
1: Peki,
0: aynı yol.
1: Peki bu yalnızca yaşla kazanılabilecek bir şey mi?
0: Hayır. Esas maksat Allah'la beraber olmak. O ömrü Allah'la beraber geçirmek. Hmm. Farkındalığıyla, bilinciyle. Mesela bu bir etken madde. Ciddi bir etken madde. Zikrullah ile meşgul olmak. İşin Türkçesi, kitabın ortası bunu söylüyor. Öte taraftan camiler dediğimiz veya işte mescitler veya bu iş için ihdas edilmiş alanlar. Mesela bazı aileler bunu yapıyor. Mesela namaz odası. Çocuğuna güzel böyle oyuncak tarzında mihraplar hazırlıyor çocuklarını eğitmek için. Harikulade dini bir oda. Oraya geçip Kur'an'la meşgul olmak. Bak hadis-i şerifte, Müslim, Sahih-i Müslim'de zikir babında 38 numaralı hadis. Şimdi okuyayım. Allah'ın evlerinden bir evde cami, mescit. Mescit hükmünde yerler de olabilir. Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluğun üzerine sekinet, huzur iner. Onları rahmet bürür. Etrafını melekler sarar ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar. Bak benim kullarım şöyle şöyle yapıyor diye. Onları da gökte, gök ehline met eder. Bu Sahih-i Müslim'de zikir babında geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla huzurlu ol.

0: olmanın huzuru, o sekineyi hissetmenin bir yolu da zaman zaman camilerde, cami hükmünde olan, mescit hükmünde olan yerlerde toplanıp böyle Kur'an-ı Kerim tefsiri dinlemek, hadis dinlemek, soru sormak, araştırmak o topluluğu huzura erdiriyor. Yani onun arkasından kılınan bir yatsı namazından sonra eve gitmenin hali başka olur. Yani o tarz bir deneyimi tavsiye ederiz. Bir de Peygamberimizin çok sıkça başvurduğu bir şey var sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle daraldığı zaman insan sonuçta peygamber, yani haşa Tanrı değil. Ümmetin sorunları olsun, ne bileyim saldırılar, işte Yahudilerin, Mekkeli müşriklerin taarruzları, mobbingleri, o bugünün diliyle tacizleri. Peygamberimizin de canını sıkıyor veyahut da farklı şeyler, sebepler, biz bilemeyiz. Erihna ya Bilal, bizi rahatlat Bilal, ezan oku. Ezan ciddi bir şey. Yani biz ezan deyip geçiyoruz ama ezan bambaşka bir şey. Yani namaza girişte o sükutu sağlayacak şeylerden biri namaz. Hele böyle ehli uzmanı olan bir ses bu salayı okursa, güzel böyle ezan çağırıyor seni, tamam mı? Böyle keyif alıyorsun, gitmek için çabalıyorsun. O ses ezanı, kelimelerini dinleyerek, tekrar ederek yaptığın zaman beyinde huzur dalgaları çoğalıyor, artıyor, hertzleri artıyor. Bunu ölçen çalışmalar var, hem de bilimsel çalışmalar. Ezan kendisi güzel sesle okunduğu zaman insandaki maneviyatı artıran, işte gama olsun, alfa boyut olsun, şeyler dalgalanmaları artıyor. Bu da insanın vücuduna huzur olarak, sekinet olarak, rahatlık olarak geri dönüyor tabii ki.
1: Benim de şöyle bir tecrübem olmuştu. Onu aktarmak istedim ben de şimdi.
0: Lütfen.
1: Yurt dışından bir arkadaşımız Müslüman oldu.
0: Hay maşallah.
1: Ve Türkiye'ye geliyor şimdi. Devamlı.
0: Hoş gelsin, sefa gelsin.
1: Amin. Ve geleceğinin haberini vermek için beni aradığı zaman, bak işte tek yönlü bilet aldım diye gönderdi. Ezan sesi duymak istiyorum dedi.
0: Çok
1: yani.
0: Güzel. Çok
1: yani önemli. Gerçekten içindeyken şeyi fark edilmiyor.
0: Yok. Balık suyudan çıkınca yani çırpınıyor.
1: Büyük büyük nimet gerçekten.
0: Namaz, ezan, bunlar rahatlatıcı şeyler. Yani özellikle namaz. Bu bağlamda başka ne sayabiliriz? Mesela namazla ilgili yapılan ölçek anket çalışması var. Burada maddi meşgalelerden uzaklaşıp ruhunu hakiki lezzete kavuşturan bir namazla ilgili yapılan söyleşide katılımcılar abdesti kişilerde uyandırdığı duygu ve düşüncelere olumlu, yüksek, en başta cevap veriyorlar. Abdest manevi yönden temizleyip insanı rahatlattığını söylüyor, huzurunu söylüyor. Sonrasında temizliği İkinci kısma atmış. Çok enteresan. Üçüncü sırada ise abdestin kişiye verdiği zindelik ve canlılık var diyor. Tabii hele yazın böyle soğuk suya vurduğunuz
1: evet,
0: zaman, o terden arındığınız zaman gerçekten vücuda kan hareketliliği insandaki düşünceyi bile değiştirebiliyor. Önemli şeylerden bir tanesi de çaba. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda zekadan bahsedilmez. Ölül elbab, akıl sahibinden bahsedilir. O da aklı meat, ahiret işlerini düzene koyabilen insanlardır. Bu yönde düşündüğümüzde önemli olan şeylerden bir tanesi bu çabanın maneviyata da harcanması. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Allahu Teala'ya vuslat olabilmesi için gösterilen çaba övülüyor. İşte bu da Mutaffifin suresinde müminlerden bahsederken, onlar geceleyin az uyurlar, geceleri istiğfar ederler, Allah'ı zikrederler diyor. Bu bir çabadır. Allah için çabalayana Allah o duyguyu veriyor, yaşatıyor. Belki tanımlayamadığımız duygular da var ama inşallah daha ötesini de bize, hepimize nasip etsin.
1: Amin.
0: Önemli parametrelerden bir tanesi tevekkül. Şimdi tevekkül, Allah'ım sana güvendim. Bakın bu sözde çok kolay da, ben bir fakültede öğrencilere tevekkül ölçeği uyguladım.
1: Tevekkül ölçeği?
0: Evet, var. Üzerinde çalışılmış. Bir akademisyen hoca çalışmış. Aynı zamanda gelecek kaygısı ölçeği uyguladım. Maalesef gençlerde tevekkül çok az. Gelecek kaygısı çok yüksek. Herkes mütevekkil. Allah büyüktür canım. Hadi. Yok hocam. Olmaz. Hadi oğlum evlendireyim seni. Hocam iş yok. Nikahta keramet vardır. Hocam olur mu?

0: Öyle şey. Sen sorumluluk alacaksın, bir gayrete gireceksin de Allah sana kapı açmayacak. Allah zalim değil ki. Allah merhametli ve kerim. Senin çabana bakıyor, senin niyetine bakıyor. Gençler çok korkuyor. Evlenmekten ve iş bulamamaktan çok korkuyor. Zaten işin gıdan olmazsa ölürsün. Korkmana gerek yok. Öyle ya da böyle öleceksin. Ha 20 yaşında ölmüşsün, aç. Ha başka türlü. Onun için gençlerin bir an önce ufku tarayıp yeniden iç duygularını, maneviyat önceliklerini gözden geçirmesi gerekiyor. Hayati öncelikleri gözden geçirmesi gerekiyor. Tevekkül ettim. Ne kadar tevekkül ettim? Bu çok önemli. Tevekkül olduğu zaman kadere rıza kolaylaşıyor. Bunlar kelimelerle anlatılacak şeyler değil. Tecrübe etmen gerekiyor. Ya bana buymuş, bana bu yetmez dediğin an, hırsına yenildiğin an harama düşme riskin çok yüksek. Çok basit. Dükkanımı büyüteceğim. Artık bize dar geliyor. Büyümenin zamanı geldi. Para, kimse kimseye para vermiyor. Güvenemiyor, korkuyor ya patlarsa diye. Otomatikman faize yöneliyor. Hırs ve kadara rıza olmadığı zaman ortalık karışıyor. Huzur muzur kalmıyor. Yaptığımız bir çalışma bunu bize deneysel olarak ispatladı. Yani faizli kredi çekenlerle faizli kredi çekmeyenler arasında stres, bereket vesaire sorular sorduk. Helal borçlanma stres yok, çok az var. Ama faizli borçlanmayla stres arasında negatif, ters yönde %580 ters orantı var. Yani bunun ölçümlerini yaparak yani 500 kişiye yakın katılımcıya sorduğumuz sorular sonunda elde ettiğimiz veriler, cami sohbetinden aktardığım şeyler değil bunlar. Yani sadece laf olsun diye tahmini şeyler değil, deneysel şeyler, sorulmuş sorular, yanıt alınmış cevaplar. Onun için tevekkül deyince bu konuda biraz çalışmak gerekiyor.
1: Çalışmak deyince ben de o zaman özetlemek için de şöyle sorayım hocam. Şu anda dinleyicilerimizden biri olabilir, şu anda bunu dinleyen, huzurlu hissetmiyor. Ben de olabilirim bu kişi. Nereden başlamasını önerirsiniz? Belki bu insandan insana onun seviyesine göre değişir ama belki düzenli bir şekilde namaz kılan bir insan da olabilir bu ama huzurunu da hissetmiyor. Nerede neyi eksik yapıyor olabilir? Hani tespitini nereden koyup da nereden başlasa bir insan bunu onarmak için önerirsiniz?
0: Öncelikle Kur'an ve sünnet bizim ışığımız, yolumuzu aydınlatıyor. Bunu biliyoruz. Tevekkül ayetlerini inceleyip bakabilirsin. Ha okudum hocam. O zaman bir modele ihtiyacın var. Hangi durumlarda peygamber nasıl hareket etmiş? Senin yaşadığın sıkıntıyla ilgili bir şey bulamadım hocam. Ben ilahiyatçı değilim. Tarayamadım. Benim aklım bu kadar yetti. Benim evimde ulaşabileceğim kitap bu. Belki Google'da da meramımı anlatamadım. Karşıma çıkan hadisler buna da yetmedi. O zaman bir model bul. Bir model bul. Şunu tavsiye ederim. Beni her zaman ayakta tutan, düştüğüm zaman yola tekrar geri çeviren ariflerin menkıbeleridir. Çok çeşitli insan var, çok çeşitli problem var, çok çeşitli çözüm var. Oralardan biri mutlaka seni etkiler.
1: Aslında sizin şey demeniz gibi, hani yaşlandıkça yaş alıp akıl başa gelince evet, yukarıdan bakıyor oluyorsun zaten rahat oluyor. Yukarıdan bakalı insanlar ne yapıyor, ne diyor?
0: Evet, biraz fazlaca onları takip ederek lazım. Yani senin ahiretine dünyana katkısı olmayan fenomenlerle meşgul olacağına, tarihte benzer sorunları yaşayıp aşmış arifi billah insanların deneyimlerini, tecrübelerini görerek, okuyarak, şahit olarak, uygulasam ne olur tecrübe ederek belki bir noktaya gelebilirsiniz. Bana çok katkısı olmuştur. Hararetle tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda da mutluluğu sağlayan faktörlerden bahsetmek isteriz gibime geliyor.
1: Tabii, İnşallah. Bir de mutluluk üzerine de
0: Allah fırsat
1: yaparız.
0: Verirse bunu da belirtmek lazım. Çünkü tek yönlü zor olur. Mutluluğu ayırmak ve mutlu olmak için de bir çaba gerektiriyor mu? Elbette. Nasıl? Daha sonra.
1: Tamamdır. Tekrardan çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte,

0: kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

insan Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek. Yani nasıl geçirdin bu hayatı? Söyle bakalım. İslam'a düşmanlık mı yaptın? Kendi aklına dayanarak, efendim, batıcılık yaparak, düzenbazlık yaparak, devrimbazlık yaparak Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Müslümanları zora mı soktun? Hayır mı işledin? Şer mi işledin? Tembellik mi yaptın? İbadet mi yaptın? İnsanlara iyilik mi yaptın? Kötülük mü yaptın? Kan mı kusturdun? Can mı yaktın? Rüşvet mi aldın? Bunların hepsinin hesabı olacak bir gün ve yapanlar yaptıklarından pişman olacaklar. Ama iyi insanlardan mükafatı alacaklar. İyi insanların mükafatlarından birisi de kötü insanlara kötülükleri yaptırmamak, meydanı bırakmamaktır. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek, işte çocuklarda da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir?

0: Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım iyi geldi ve anladım ki aa evet düştüm ve bir şey olmadı hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

sertlikle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle, Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam. Akra.

0: Akran. Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın

0: Allahümme fasalli ve sellim ve barik ala hâden nebiyyil karim ve rasûlü seyyidü senezi azîm dil kalbir rahîm seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.
1: Muhterem kardeşler, bizim insanlık dediğimiz insanlığımız ki bunu kolay bir şey zannetmeyin, ehemmiyetsiz bir şey zannetmeyin, Kâbe'den daha üstündür. İnsan Kâbe'den daha üstündür. Şereflidir yani. Böyle bir mahluktur. Halifetullah. Onun için Allah bizi affetsin. Hem de o insanlık mertebelerine ulaştırsın. Bizi o insanlık mertebelerinden alıkoyan 125 tane büyük günah var. Ki bu insanlık bize tezahür etsin. Allah'ın sevdiği bir kul olabilmek için bu günahlardan sıyrılmak lazım. Bu günahlardan sıyrılamayınca insan mülevvet bir halde gider. Bu günahların başı küfürdü, şirk, gaflet, cehalet, bu da günahlardı. Bu günahların bugün yedincisi de hırsızlık. Arkasından katil, arkasından ya zani, ya zaniye demek. Bu üç şey. Ki hırsızlık mı malum. Bunun için söz söylemeye lüzum yok. Nasıl çalarsan çal. Çalma. İkincisi bu çalış iki cihetten. Bir dinde, dünyadan çalış var, dünya mallarından çalış var. Bir de dininden çalma var. Dininden çalma, namaz kılan için namazından çalma. Namaz kılan için namazından çalma. Namazdan nasıl çalınır? Namaz büyük, pek büyük bir ibadettir. Biz bu varlığın sahibi Allah Celle ve Ala'nın divanına duruyoruz. Onun divanına duran insanın erimesi lazım. Erimesi lazım. Titremesi lazım. Kavf, haşyet duyması lazım. Ben kimin divanına geldim? İslam dinine sarılanların şeysi, kemali çok büyüktür. Akıl ermez bunlara yani. Ona kerametli ne desen de, İslam'a Allah'ın olan şeysi, yardımıdır bu. Bilal'de namazdan çalınır mı? Namazdan çalışımız divan-ı ilahiye duran insanın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldıysa, onun ashabı nasıl namaz kıldıysa, bizim de öyle kılmamız lazım. Mesela bizim Ramazanlarda birincilik kazanacağız diyerekten 15-20 dakikada teravih kıldan imamlarımız var ya, rükû, sücud belli olmaz. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber biter namaz. Fakat öyle değil ki. Onlar oraya gidenlere de şaşırılır yani. Hadi imam efendi o hüneri gösterecek ama oraya giden insana da şaşırılır. Ben niye gidiyorum oraya? Benim işim ne yani? Bu efendim ne? Allah'ın divanında duracağım. Ondan hidayet, nasariyet, nusuflar, ihsanlar alacağım. Bu insanlar böyle paldır küller ne olmaz ki? Onun için cehilde der ki, cihat müslüsü, her mümin müvahhidin, her mümin müvahhidin bulunduğu dini, İslam dinimizdir ki, onun ahkamını bilmesi borç. Namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, usul ne zaman lazım olur, günahlar nelerdir, bunları her Müslümanın bilmesi şarttır yani. Ahkam-ı diniyetini bilecek Müslüman. Namazdan çalındığı ki, secdeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû da öyle ne kadar tesbih yaparsa rükûdan sonra secdeden sonra o kadar dururdu. O kadar dururken mesela Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd dedikten sonra Sübhaneke üç sübhane dedi ya üç sübhane kadar dikilir. Ondan sonra rükûya inerdi. Secdeye inerdi. Secdede de üç veya beş tesbih eder. 3-5 tesbih kadar dinlendikten sonra ikinci secde yaparız. Bir namazdan çalma var, bir de namazı çalma var. Namazı çalma. 5 vakit namazımız var elhamdülillah. Bu 5 vakit namazı ihmal eder. Bazı geçen birisi söylemiş, oğlum namaz kılar mı? 3 vakit kılar demişler. Neden? Bir sabahleyin kılar, bir de akşama öğrencisi 2 var, ikinde işi var, akşamdan yatsıya kılar. Olur mu? Müslümanın 5 vakit namazı var. Bu 5 vakit namazı kılmamak, Müslümanların namazında namazını çalmaktır. Bu da bir çalış. Uzun. İkincisi katildir. Bir canın ölüsü var, bir de ruhun ölüsü var. Can ölüsü nasıl olsa bu ölecek, ölüme mahkumdur. Asıl korkulu ölüm, ruhun ölümüdür. Ruhları ölmüştür, bu ittir onlar. Ölü oldular, hamde ne derler onlara, kendi kendine işleyen makine gibi. İşler dururlar size, öldürür, gider gelir. Hiç ama insanlıkla alakası da yok. İslam'la değil de insanlıkla da alakası yoktur yani. Der ki, ya zaniye, ya zani. Kadına karşı zaniye, erkeğe karşı zani diyor. Türkçesi malum. Bunu demek de günah. Bir adama bunu demek, sen tasavvur et artık bak.
2: Bu sözü söylemek bile günah. Hem de günahın büyüğü. Ahlak dersi bu ya. Bunların kulasasını söyleyeyim. İnsan bunlar 120 tane bu, 550 tane hepsi. Bu 550 günün arkasından insanın kendisini kurtarması, yani 550 yük binmiş sırtımıza, onlardan kurtaracak. Çok zor şey. Herkese nasip olmaz. Kısası bunun, 3 yolu var bunun. Birisi mahviyet. Mahviyet, bu uzun gider. Bunu gelecek derse bırakayım. İkincisi, kabahat görmeme. Kusur görmeme. Gördüğün kusuru havale et sahibine. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte de. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte. Elinden geliyorsa bu kardeşe bir nasihat edersin. Nihat bir şeyler yaparsın. Bunu ondan geçirmeye gücün yetiyorsa ne âlâ sana. Geçirdiğin vakitte de sakın koltuklarını kabartma. Bunu geçiren Allah'tır yine. Sen arada vası olmuşsun. Binaenli kabahatli Mevla'da, Mevla'nın hükmetinde ara. Kendini vebali sokma. Çirkin söz söyleme. Gıybetini yapma. Gıybetle çirkin sözler ateşle barut gibi. Nasıl ki ikisi bir araya gelince yakıyor, yanıyor. Bunlar da bizim ibadetlerimiz az gidiyor. Çok fena terkili bir şey. Onun için gıybetten son derece sakın. Hakkın hikmetini havale et. En kolay yol. Ne güzel söylemişler. Hakkın hikmetini havale et. Burada da Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti vardır. Değil ki. Niçin kendini yoracak? İslam mümkün bugün dünyayı. Herkes bir alem kurtuluyor. Öyleyse kendi paçanı kurtarmaya çalış. Üçüncüsü de seveceksen Allah'ı sev. Her sevdiğini Allah için yap. Seveceğini Allah için sev. Allah'ı sev yani. Sevgini Allah'a bağla. Dünyada da çalışacağız. İşimiz gücümüz var ama asıl sevgi Allah'ım. Çünkü bu varlığı veren bize, bu kainatı yaratan Allah. Bu Allah ki vardır, diridir, bilir, her şeyi görür, işidir. İşlediğimizde olanları da bilir. Onun için bu bizim sahibimiz, dünyamızın da sahibi, ahiretimizin de sahibi. Gidince bize güzel cennet evleri verecek. O evler o kadar güzel ki, dünya gibi minneti yok, meşakkatı yok, dert yok, kasaveti yok. Her şey bol, para kazanacağım diye bir dert yok. Hepsi hazır önünde. Bu nimet evleri de hazırlamış Cenab-ı Hak bize. Allah onun için hepimizi affetsin de bu cennet evlerine kavuşan bahçelerin arasına cümlemizi nail etsin. Ama o mahviyeti unutmayın ki mahviyet çok lazım. Enaniyet yani. Bütün dava bugün insanlar içinde bu enaniyetten doğuyor. Benlik davası yani. Benlik davası. Bu dava içimize şeytanın ilka ettiği, nefsin içimizde oynadığı bir oyun.
0: Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Gelibolu Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferinin bu yıl Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen doğumlarının hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla iade edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosfer buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak olan buluşma dualarla 06'da tamamlanacak. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle, dualarla ve özel programlarla yad ediliyor. Bu vesileyle okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Ufka Yolculuk Umre Kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. Türkiye'nin dört bir yanından okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayata yön veren yüz binlerce kişinin katıldığı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl kazanan yarışmacıları ve ailelerini kutsal topraklara uğurladı. Dün başlayıp 15 Temmuz'a kadar sürecek olan Ufka Yolculuk Umresi için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar İstanbul'da buluştu. Organizasyon kapsamında umre kazanan 39 yarışmacı, aileleri ve Ufka Yolculuk gönüllerinin de yer aldığı 246 kişilik kafile umre yolculuğuna başladı. Geniş katılımlı bu umre programı, yarışma sürecinde gösterilen gayret ve başarının en güzel noktaya ulaşarak taşlanmasını sağladı. Umre kafilesi, ibadetleri yerine getirmenin yanı sıra Mekke ve Medine'deki kıymetli mekanları da görme fırsatı bulacak. Tecrübeli görevlilerin rehberliğinde yapılacak program, çeşitli ziyaretler, sohbetler ve bilgilendirme buluşmaları içeriyor. Umre yolculuğu öncesinde dün İstanbul'da havalimanında düzenlenen uğurlama programında coşkulu anlar yaşandı. Derece elde eden yarışmacılara kupaları takdim edildi. Yarışmacılar ve aileleriyle Ufka yolculuk ekiplerinden oluşan kafile bu kıymetli yolculuğun heyecanını paylaştı. Kaybeden olmayan yarışma sloganıyla 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden Ufka Yolculuk bu yıl nasıl inanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlendi. Ufka Yolculuk 13. yılında yaklaşık 825 bin katılımcıya ulaşarak büyük bir ilgi gördü. Etkinlik kapsamında katılımcılar imanı ve kulluk bilincini hayatın merkezine yerleştirme davetine ortak oldu. Yeni döneme ait tüm duyuru ve bilgilendirmeler yine Ufka Yolculuk web sayfası ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı. Elazığ'ın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakta buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler, kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa Kök, Geleceğe Umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. Mikroplastikler erken doğuma sebep oluyor. Bilimsel araştırmalar, son yıllarda artış gösteren erken doğum vakalarında mikroplastik ve nanoplastiklerin de etkili olabileceğini işaret ediyor. Yapılan bir çalışmada, prematüre doğum yapan annelerin plasentalarında zamanında doğum yapan annelere göre %50'den fazla mikroplastik ve nanoplastik tespit edildi. Profesör Doktor Arif Aktuğ Ertekin, erken doğumun yalnızca genetik nedenler açıklanamayacağını, hava kirliliği, yoğun stres, sentetik kimyasallar ve özellikle mikroplastiklerin de riski arttırdığını belirtti. Mikroplastiklerin plasentaya yerleşerek kronik inflamasyon ve oksidatif strese yol açtığını, bebeğe oksijen ve besin taşınmasını olumsuz etkileyerek erken doğumu ve düşük riskini artırabildiğini ifade etti. Uzmanlara göre obezite, diyabet, tiroid hastalıkları ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıklarda erken doğum riskini yükselten önemli etkenler arasında. Mikroplastikler, plastik şişeler, tek kullanımlık ambalajlar, plastik saklama kapları, içme suyu, deniz ürünleri, ev tozu, sentetik tekstil ürünleri ve solunan hava yoluyla vücuda ulaşabiliyor. Mikroplastik maruziyetini azaltmak için cam veya paslanmaz çelik kapların tercih edilmesi, sıcak yiyeceklerin plastik kaplarda bekletilmemesi, plastik ürünlerin mikrodalgada kullanılmaması, tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması, evlerin düzenli havalandırılması ve işlenmiş gıdalar yerine taze gıdaların tercih edilmesi öneriliyor. Haberimizin detaylarına Akramedya'dan da ulaşabilirsiniz. Tatil yolunda pıhtı riskine dikkat. Yaz tatili için otobüs, uçak ya da özel araçla uzun yola çıkacak vatandaşlara önemli uyarılar geldi. Saatlerce hareketsiz kalınan yolculukların bacak toplar damarlarında pıhtı oluşma riskini arttırdığı belirtilirken, oluşan pıhtının koparak akciğer veya beyne ulaşmasının hayati tehlikeye yol açabileceği vurgulandı. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erol Kurç, uzun süre hareketsiz kalmanın damar sağlığını etkilediğini belirterek, özellikle yaz döneminde artan seyahatler sırasında bazı basit önlemlerin büyük önem taşıdığını söyledi. Profesör Kurç, araçla seyahat edenlerin her iki saatte bir mola vererek kısa yürüyüşler yapmasını önerirken, uçak ve otobüs yolculuklarında ise oturulan yerde ayak bileklerinin düzenli olarak hareket ettirilmesini tavsiye etti. Ayrıca yolculuk boyunca yeterli miktarda su tüketilmesinin de pıhtı riskini azaltan önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti. LGS sonuçları için geri sayım başladı. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin heyecanla beklediği liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Sonuçların ardından tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar öncesinde ailelere önemli uyarılarda bulunan eğitimciler, sınavın çocuklar için bir ölüm kalım meselesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguluyor. İlk tepkinin, kullanılan ifadelerin ve hatta yüz ifadesinin bile çocuk üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceğine dikkat çekerken, sonuç ne olursa olsun çocukların başkalarıyla kıyaslanmaması ve suçlanmaması gerektiğini belirtiyor. Sınav sonucunun bir çocuğun değerini belirlemediği hatırlatılırken, ailelerin bu süreçte destekleyici ve anlayışlı bir tutum sergilemesinin çocukların psikolojik sağlığı açısından önem taşıdığını ifade ediyor. Alo derken sesiniz klonlanabilir. Yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemleri yaygınlaşıyor. İngiltere Finansal Denetleme Kurumu'nun raporunda yapay zekanın dolandırıcılık vakalarını artırabileceği ve suçluların yeni yöntemlerle çok daha kolay hareket edebileceği uyarısı yapıldı. Hızla artan ses klonlama dolandırıcılığında suçlular telefonu yalnızca alo diyerek açmanız halinde bile sesinizi kaydedebilir. Yapay zeka ile oluşturulan dijital ses kopyası ise daha sonra yakınlarınızı arayarak sizmişsiniz gibi para talep etmek amacıyla kullanılabiliyor. Tanımadığınız bir numaradan arandığınızda karşı taraf önce kendisini tanıtana kadar konuşmamanızı ve şüpheli aramalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı tavsiye ediyor. Ayrıca yakın çevrenizden para talebi içeren beklenmedik telefon veya sesli mesajlar aldığınızda farklı bir iletişim kanalı üzerinden mutlaka doğrulama yapılması gerektiği vurgulanıyor.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son hava tahminlerine göz atalım. Trakya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Özellikle yağışların kısa süre içerisinde yerel olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Öte yandan Marmara bölgesinin tamamıyla İç ve Doğu Akdeniz, ayrıca Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde de sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıkların Marmara bölgesinde 4 ila 6 derece azalması beklenirken diğer yerlerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Mersin-Çeşmeli otoyolunun başında İzmir-Aydın otoyolunda havaalanı köprüsü İzmir istikametinde, TEM otoyolunda Muallimköy-Körfez kavşağı arasında çalışma var. Bu kesimde otoyolda Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım D100 ve Kuzey Marmara'ya yönlendiriliyor. Ayrıca Tokat-Sivas, Devrekani-Kastamonu-Ilgaz, Balıkesir-Akhisar-Kırıkkale-Yozgat güzergahlarında da çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Beni okuduğum zaman ürperten bir ayet-i kerimeyle başlamak istiyorum. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru. İnsanı dehşete düşüren bir soru. اَفَحَسِبْتُمْ, yani siz sandınız mı ki اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. Ve enneküm ileyna la turcaun, ve siz bize dönmeyeceksiniz. Yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey inançsızlar, ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış gafiller, cahiller, biz sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil manasına efendim bir ayet-i kerime. Evet aziz ve sevgili kardeşlerim, bu hayatın içindeki olayların çeşitliliği bizi ne kadar oyalasa da, efendim meşguliyetler bizi ne kadar aldatsa da, keyifler, zevkler, eğlenceler bizi ne kadar uzaklaştırsa da, hayatın en mühim gerçeklerinden birisi bu. Bu dünya hayatı fani ve muhakkak herkes burayı bırakacak ve ahirete gidecek. İnsanoğlu abes yaratılmamıştır, boş yere yaratılmamıştır. Yaratılışın gayesi, hikmeti vardır ve sorumluluğu vardır, mükellefiyeti vardır insanoğlunun. Efendim kendisine bu hayatında yaptığı işlerin hesabını verme zamanı vardır, yeri vardır, Mahkeme-i Kübra vardır. Allah-u Teala Hazretleri insanları yaptıklarından dolayı ahirette hesaba çekecek. Yaptıkları da iyi veya kötü şeyleri hesaba çekecek. Maliki Yevmiddin. Mükafatların, cezaların, karşılıkların verildiği günün sahibi Allah-u Teala Hazretleri, alemlerin Rabbi. Hepimiz onun huzuruna varacağız ve bu dünya hayatı

toprak olacağız diye düşünürler. Ama ölünce gözleri açılacak. Yani şu anda uykudalar, uyur gezer gibi. Gözleri açık, etrafa bakıyor gibi görünüyorlar ama uykudalar. Öldükleri zaman anlaşılacak. Ne olacak o zaman? İkinci bir ayet-i kerime var. Yine müthiş bir ayet-i kerime. Yine hiç gönlümüzden silinmemesi gereken bir mana. Her zaman bunu düşünmeliyiz. Her hareketimizi bunlara göre yapmalıyız. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, hatta izâ câe ehedehumul mevt kâle rabbir ce'ûn. Yani böyle gafil, cahil, imansız, anlamsız hayatı boşuna geçiren efendim bir insana ölüm geldiği zaman onlardan birisine bu zümreden, yani imansız, gafil, hayatını zayi etmiş, boşuna harcamış, imtihanı kaybetmiş, iyi değerlendirememiş bir insana, onlardan birisine ölüm geldiği zaman, o zaman ne yapar? Uyanır, kâle rabbir ce'un. Ya Rabbi, beni bu ölüm anından geriye döndür. Ahiret alemine geçirme. Dünya hayatına geriye döndür. Lealli amelü salihan fîmâ terektü. Geride bıraktığım o alemde inşallah beni oraya tekrar geri döndürürsen salih ameller işlerim, iyi işler yaparım inşallah der. Kella. Asla. Allah-u Teala Hazretleri onun böyle demesi ihtimalini reddediyor. Yani böyle diyen bir insanın arzusunun kabul edilme ihtimali olmadığını beyan ediyor. Yani ölüm geldiği zaman tehir olmaz. Ölümden sonra da geriye dönüşü olmayan ahiret hayatı başlıyor. Kella. İnneha kelimetün hüve kaiduha. O bir boş sözdür ki işte o onu söylüyor. Döndür ya Rabbi dünyaya diye söylüyor ama ve min verâihim berzahun ilâ yevmi yubâsûn. Ba'su badel mevt oluncaya kadar, yani bütün kainatta ölmüş olan insanlar kıyamet koptuktan sonra vel ba'su badel mevte hakkun, ölümden sonra dirilme hak ya, işte o zaman dirilinceye kadar artık aralarda bir berzah vardır, bir geçit vardır, geçilemez bir mania, bir set vardır. O bu lafı söyler ama o sözün kıymeti yoktur. Evet, hatta başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri böyle diyen insanların durumunu bildiriyor bize. Buyuruyor ki, yani eğer dünyaya tekrar dönse yine bildiğini okur. Yine eski hayatı gibi yaşar. Yine gafil, yine cahil, yine zalim, yine kafir, yine müşrik, yine münafık, yine efendim keyfinde, zevkinde, yine nefsin, şeytanın esiri, efendim kara sevdada yeler, bir seru bir pay gönül dediği gibi Osmanlı şairinin, efendim böyle boş arzular, hayallerim peşinde, efendim gene ömrü zayi eder. Yani değişmez durum. Neden? Çünkü bu sırrın çözümü İslam'da. Bu kapının açılmasının anahtarı imanda. İnsan iman ettiği zaman ancak bu meseleyi çözebilir. İmanına göre yaşadığı zaman pişman olmayan bir ömür geçirir. Ve mümin-i kamil olarak amel-i salih işleyerek ömrü geçirdiği zaman o zaman ahireti ister. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi düğününü efendim ölümü görür. Ölümünü düğün gibi görür. Şebi arus der. Ah hiç olmazsa bu gece Rabbime kavuşsam diye ölmeyi her gece temenni eder. Ölsem de Rabbime kavuşsam diye kara toprağa bir gül bahçesine girercesine girer. Efendim arslanlar gibi düşmanın üstüne atılır. Bu işte müminin şanı. İmanlı insanın, ihlaslı insanın hali. Aziz ve sevgili kardeşlerim, tabii bize Allah-u Teala Hazretleri bu dar-ı dünyada ne emrediyor? Kulluk emrediyor. Kulluk nedir? Allah'a ibadet ve kulluk etmek nedir? Allah'ın emirlerini tutmaktır. Çok kolay bir iş, çok basit bir mesele. Herkesin anlayabileceği, çobanın, işçinin, cahilin, yaşlının, gencin, kadının, erkeğin, köylünün, şehirlinin anlayacağı bir şey. Allah'a itaat etmek, Allah'a isyan etmemek. Tabii itaat etmek için Allah'ın emirlerini, ahkamını bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Dini mübini İslam bizden neyi istiyor? Hayatı nasıl geçirmeliyiz? Nasıl hareket etmeliyiz? Efendim, hayattaki tehlikeler nelerdir? Bu hayatta başarısız olmanın sebepleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve din, İslam dini başarısızlığın sebeplerini de söylüyor. Aldanmanın sebeplerini de söylüyor. İnsanı nelerin aldattığını beyan ediyor. Hayat, dünya insanı aldatır. Keyifler, zevkler, eğlenceler, efendim paralar, pullar, bankalardaki hesaplar.

kadar birikmiş efendim servetler, köşkler, saraylar, havuzlar, bahçeler, meyveler, salkım salkım efendim. İşte bunlar insanları aldatır. Dünya aldatır. Dünyanın kendisi aldatıcı. Çünkü dünyaya baktığı zaman, sevdiği zaman takılır gönlü ona. Onunla oyalanır. Hocamız rahmetullahi aleyh Mehmet Said Kutlu Efendi Hazretleri'nin çok söylediği bir söz vardı. Ben dedim ki bir yerde çok güzel manzaralı bir arsa varmış. Şöyle gözümün içine bakmıştı. O zaman şöyle bir mısra söylemişti hocamız rahmetullahi aleyh. Fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Yani bu fani dünya hoştur ama arkasında bir de ölüm var. Ölümden sonra da bir de mahkeme-i kübra var. Öyle olmasa o zaman acaba Hawaii adasına mı gitse, o yoksa Florida sahillerine mi gitse, Miami'de mi tatil geçirse, Nice'de efendim mi şey yapsa, efendim kış sporları mı yapsa, yazın denizde kayak mı yapsa diye keyfine bakacak. Ama fani dünya hoştur ama arkası ölüm. Ölümden sonra da hesap, mahkeme-i kübra, insanı terleten ve hiçbir noktası boş kalmayan bir imtihan. Hayatını nasıl geçirdin? Gençliğini nasıl geçirdin? Sıhhatini nasıl geçirdin? Paranı nereden kazandın? Nereye harcadın? Vesaire. Bunlar çok önemli. Ve bu gözle muhterem kardeşlerim, dünyanın en güzel yeri, en güzel yeri Harame-i Şerife'in, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere. Efendim, dünyanın en güzel yeri. Çünkü burada hakikaten ibadetlerin efendim tatlı tatlı ve çok yoğun bir duygusal birikim içinde yapılması mümkün oluyor. Şahane oluyor. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi bu Harame-i Şerife'inden ayırmasın. Bir insana serbest olarak sorulsun. Sana imkan veriyoruz. Efendim dünyanın neresinde oturmak istersin? Yani dağ başlarını mı istersin? Orman kenarlarını mı istersin? Efendim nehir mi geçsin arazinden, yoksa adada mı olmak istersin? Hangi manzaralı yeri istersin derse efendim Mekke-i Mükerreme'yi arzu ederiz. Efendim Medine-i Münevvere'yi arzu ederiz demesi lazım insanın. Efendimiz orada Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini insanlara bildirmek için çırpınmışlar. İnsanları kurtarmak için çalışmışlar. İmana davet etmişler. Küfre saplanmamalarını, onun felaket olduğunu beyan etmişler. Efendim putları kırmalarını söylemişler. Tabii biz onları tarih kitaplarından okuyunca diyoruz ki yani bu Araplar işte o devirde, cahiliye devirde putlar yapmışlar, tapıyorlarmış, vah vah ne kadar iktidai bir zihniyet filan diyoruz. Dünyanın başka yerlerinde biliyoruz. Efendim Hindistan'da çeşit çeşit putlar, Çin'de putlar, Afrika'da putlar, Mısır'da putlar, efendim Batı'da putlar. Ama insanoğlu içinde ve gözünün önünde bir takım manevi putlar olduğunu göremiyor maalesef. Mesela yani eskiyi ayıplıyor ama kendisi de ayıpladığı durumun içinde. Mesela dünya bir put, kimisi dünyaya tapıyor. Mevki makam bir put, mevkiye makama tapıyor. Kimisi paraya tapıyor efendim. Yani o ayaklar altına aldığı evliyaullahın taptığınız ayağın altında dediği para pul. Altın, gümüş, efendim kazanç gelir. Kimisi ona tapıyor, kimisi alkışı seviyor, kimisi nefsinin esiri veyahut kulu. Yani nefsine tapıyor. Kimisi şeytanın esiri ve kulu. Yani şeytanın karşısında el pençe divan durmuş. O melun şeytan, kuyruklu, boynuzlu, efendim şeytan emrediyor. Emrettiğini anında yapıyor. Bir dediğini iki etmiyor. Allah efendim şeytanın şerrinden herkesi korusun. Efendim temenni ediyoruz ki herkes cennete girsin, dünyada hiç kimse cehenneme düşmesin. Ama insanların içinde cennete girecekler bir siyah efendim sığır derisi üzerindeki tek beyaz bir kıl kadar az. Yani bu neyi gösteriyor? İnsanların bir kısmının, büyük bir kısmının, kahir bir ekseriyetinin, çok büyük bir çoğunluğunun gerçekleri göremediğini gösteriyor. Yani bu kadar akıllıyız diyor insanlar, bu kadar alet yapıyor dünyada, bu kadar kendisine refah sağlıyor. Efendim rahat yaşam sağlıyor. Fezalara, göklere cihazlar gönderiyor. Denizlerin dibine dalıyor. Mağaraların içine giriyor. Yerin altını kazıyor. Efendim servetleri çıkartıyor. Kıymetli efendim madenleri, maddeleri, taşları çıkartıyor. Ama bu kadar akıllı insan Rabbini bulamıyor ve Rabbine kulluk edemiyor ve ahiretini mahvediyor. Efendim çok büyük bir yanlışlık. Mümin olanları tebrik ediyorum aziz ve sevgili akrat dinleyicileri. Tebrik ederim ki gerçeği görmüşler. Elhamdülillah iman yolunda yürüyorlar Müslüman olanları. Tabii mümin olan deyince imanı da böyle umumi manasıyla inanmak. Ben inanıyorum.

0: diyorum ki şu şöyle. İnanmanın da doğru olması lazım. Yanlış bir şeye inanıyorsa efendim kıymeti yok. Efendim 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Yani İslam'dan başka bir sürü batıl gruplar var, insanlar var. Onlar da ellerini yüzlerini yıkıyorlar, duş alıyorlar. Efendim şampuanlar kullanıyorlar. Vücutlarını, saçlarını efendim tertemiz yıkıyorlar. Artık bu asrın, çağdaş yaşamın ayrılmaz bir parçası oldu. Her gün efendim yıkanmak, giyinmek, donanmak, taranmak, kokular, spreyler, koltuk altları efendim vücudun güzel kokularla donanması, her şeyi yapıyorlar. Ama Allah-u Teala Hazretleri gerçekleri görmeyi nasip etsin, doğru imana sahip olmayı nasip etsin. Yani inanç. Ben de inanç sahibiyim. Ben de Allah'ın varlığına inanıyorum. Adama Müslüman ol diyorsun, Allah'ın emirlerini tut diyorsun. Tamam kardeşim diyor, ben de inançlıyım diyor. Yetmez. İnançlıyım diyor. Sanıyor ki inançlı olması yetecek. Aldatıcı bazı şeyler de duymuştur çevresinden. Bizim ilerici gazetelerden yine bilmeyip de ibadette kaydarmak isteyen kıvırtıcı adamlar. Canım kalbin temiz oldu mu yeter filan diyorlar. Adam diyor ki benim kalbim temiz. Nereden belli? Kalbinin temizliği insanın hareketlerinden, davranışlarından, amaçlarından, hayatta yöneldiği gayelerden belli olacak. Başkasını aldatmakla kalp temiz olur mu? Kalbim temiz diyen insanların hepsini tıkın bir kışlaya, teker teker hayatlarını inceleyin, yaptıkları faaliyetleri konu komşuya sorun bakalım, ailesine sorun bakalım, kalbi ne kadar temizmiş, efendim niyeti ne kadar temizmiş. Onların hepsi kuru laf. Yani insan mümin olacak, mümini kamil olacak, Müslüman olacak, la ilahe illallah diyecek, Allah'tan gayriye tapmayacak. Allah'tan gayriye tapmamak derken nefse de tapmayacak, şeytana da tapmayacak, dünyaya da tapmayacak, paraya da tapmayacak, mevkiye makama da tapmayacak, hakkı söyleyecek. Öyle kardeşlerimiz var ki hakkı söylemek için hayatı zehir oluyor. Hakkı söylemiş, hayatı zehir olmuş ama hakkı söylemekten geri durmamış. Alnı açık. Efendim tarihte de böyle. En zalim kimselerin karşısında hak sözü söylemişler. Hakkı söylemekten, hakkı işlemekten geri durmamak lazım. Zalime dur demek lazım. Mazlumun yardımına koşmak lazım. Efendim Allah'a ibadet sadece namaz demek değildir. İbadetlerin çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi ibadetinin her çeşidinde, yani itaatinin her yönden, Allah'a itaatin her yönünde başarılı eylesin. Her hususta Allah'a itaat etmeyi, emrini tutmayı, yasaklarından kaçınmayı nasip eylesin. Huzurunda sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. koruyucu olarak

Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Azade, Mısra-yı Azade, şiirin en küçük ama en yoğun birimi. Klasik Türk şiirinde anlamı, ölçüsü ve bütünlüğüyle tek başına bir şiir değeri taşıyan tek mısralara Mısra-yı Azade ya da kısaca Azade denir. Köken olarak Arapça azat kelimesinden gelir, bağımsız, özgür anlamını taşır. Dolayısıyla azade hem biçim olarak hem anlam bakımından bağımsız mısra demektir. Bir azade mısra bir beyte ya da manzumeye bağlı değildir. Tek başına söylenmiş, eksiksiz bir duygu ve düşünceyi ifade eden ölçülü bir dizedir. Klasik şiir geleneğinde en küçük nazım birimi olarak kabul edilir ve genellikle divanların son sayfalarında Mısra-yı Azadeler başlığı altında yer alır. Tarihte bu türün en güzel örneklerinden biri 2. Mahmud'un Hekimbaşı Abdülhak Molla'ya aittir. Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı. Bu mısra hem ölçülü hem derin anlamlı bir vecize şiir niteliği taşır. Benzer biçimde Muallim Naci tebessüm ederken çekilmiş bir fotoğrafının altına şu mısrayı yazmıştır. Mudihikat-ı dehre ben ölsem de tasvirim güler. Yani ben ölsem de dünyayı güldüren tasvirim gülmeye devam eder. Modern dönemde Yahya Kemal Beyatlı'nın şu sözü de Mısra-yı Azade örneği olarak kabul edilebilir. Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir. Klasik edebiyatın yanı sıra Cumhuriyet dönemi şiirinde de tek dizede anlam derinliği kurma geleneği sürmüştür. Örneğin Necip Fazıl Kısakürek'in şu mısrası da azade özelliği taşır. Ben ve ötesi bir hiçin içindeyim. Azade mısra şiirin özü, duygunun kristali, dilin en yoğun halidir. Bir bakıma bin beyitin içinde saklı bir inci, şiirin bir nefeste söylenmiş halidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana

icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

Fatih Sultan Mehmet Askeri ve Top. Osmanlı padişahlarının yedincisi. İstanbul'un fatihi olup Sultan II. Murat Han'ın oğludur. 29 Mart 1432 Pazar günü Edirne'de dünyaya geldi. Annesi Candaroğulları ailesinden Hatice Alime Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen Şehzade Mehmet, devrin en mümtaz alimlerinden ilim öğrendi. İlk hocası Molla Yegân'dı. Meşhur din ve fen alimi olup zahiri ve batini ilimlerde mütehassıs, Akşemseddin Hazretleri Şehzade'nin her şeyiyle bizzat ilgilendi. 12 yaşına gelince devlet idaresini öğrenmesi için Edirne'den Manisa'ya vali olarak gönderildi. Devrinin en büyük ulemalarından birisiydi ve 7 yabancı dil bilirdi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet zamanında bir ilim ve sanat merkezi haline gelmiş, Fatih medreseleri klasik Osmanlı medreselerinin temelini oluşturmuştur. Bilime büyük bir önem veren Fatih Sultan Mehmet, yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul'a getirdi. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. 1481 yılına kadar 30 yıl kadar hükümdarlık yaptı ve ordunun başında bizzat 25 sefere katıldı. Azim ve idare sahibiydi. Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda oldukça cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi. Orta Çağ'ı kapatıp yeni çağı açan Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1400

0: 1781 yılında ordusu ile Mısır Memlük Devleti üzerine bir sefere giderken rahatsızlandı. Nıkris yani gut hastalığına yenik düşerek vefat etti ve Fatih Camii'nin yanında Fatih Türbesi'ne defnedildi. Bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in özel doktoru Yakup Paşa isminde bir Yahudi dönmesi tarafından zehirlenerek öldürüldüğü düşünülmektedir. Tarih, yeni çağ damgasını vuran en önemli muktedir şahsiyet olarak Fatih Sultan Mehmet'i kaydeder. Fatih, Osmanlı Cihan Devleti'nin başına geçtiğinde henüz 20 yaşlarında olmasına rağmen Doğu ve Batı kültürü ile asrının ilimlerine vakıf, çaplı bir liderdi. Tarihçilerin çoğu onun Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, İtalyanca ve Sırpça olmak üzere 6 lisan bildiğini kaydeder. Ayrıca Çağatay lehçesini de bilmekte ve Uygur harfleriyle ferman kaleme almaktaydı. Cihan tarihinin seyrini değiştirip yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet'in Kutlu İstanbul'un fethi öncesi ve sonrasındaki harika buluşlarına bir göz atacak olursak, fetihten önce Boğaz'ın en dar ve hakim yerine Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdi. Stratejik ve sanat değeri yüksek olan bu dev abide 3,5 ay gibi kısa bir sürede bitirildi. Eserin projesini genç padişah kendisi hazırlamıştı. O tarihlerde İstanbul'un etrafını çeviren surların yüksekliği 17 metre, kalınlığı da zirvede 4 metreydi. Surların kısa zamanda tahribi gerekiyordu. Bu maksatla ağır muhasara topları dökülmüştür. Sayıları 200'ü bulan bu mütekamil toplar sadece bir kış sezonunda döküldü ve orduya teslim edildi. İçlerinde 2 tonluk gülle atanları vardı. Tarihin seyrini değiştirecek bu güçlü topların planlarını ve balistik hesaplarını genç padişah bizzat kendisi yapmış, imal ve döküm işlerini de Edirne ve Bursa medreselerinden mezun Türk usta ve müteahhitlerden Mimar Müslühiddin ve Saruca Sekban Usta adlı topçubaşıyla birlikte gerçekleştirmişti. Fatih Sultan Mehmet, tarihte eşi görülmeyen bir şekilde seyyar top dökümü metodunu icat etmiş ve uygulattırmıştı. Edirne ve İstanbul'da tophane olmasına rağmen top götürmenin müşkül olduğu bölgelerde kısa sürede seyyar top dökümhaneleri kurulmakta ve top dökümü yapılmaktaydı. Tarihçiler Fatih'in istediği yerde top döktürdüğünü ve büyüklükleri yüzünden topları taşıyamadığı zaman istediği yere taşıyabilmek için hemen parçalatıp yeniden döktürdüğünü nakletmiştir. Osmanlı ateşli silah teknolojisinin geldiği yüksek konumu göstermesi açısından dikkat çekicidir. İstanbul'un fethi sırasında o kanlı ve çetin hengamede yatık yollu mermi atan toplarla Haliç'teki gemilere zarar verilmediğini gören Fatih, bazı kaynakların o yapmamıştır diyerek aksini iddia etmelerine rağmen dik yollu mermi atan, havan topunun ilk numunesini oluşturan topun projesini bizzat kendisi hazırlamış ve padişahın tarifine göre topçu ustaları tarafından alelacele dökülen bu toplarla Haliç'teki Bizans donanmasını vurarak tesirsiz hale getirmiştir. Bizans'ın Türk askerlerine çok zarar verdiren meşhur Gregoire ateşine karşılık tahrip ve yangın bombalarını icat etti. Avrupalıya göre bu buluş ünlü Alman bombası V1 füzelerinin anasıydı.
1: Bir mucit, bir icat. Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz sarkoptoskabiye dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık, bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasta oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da 1 aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, 1 ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyonundan dolayı böyle bir tanımlama var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra, akra.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Kâne izâ râ'ahu şey'un kal Allahu Rabbi la şerike lehu Sevban radıyallahu anh'ten Nese'i rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz bir şeyden biraz telaşlanır, korkarsa, heyecanlanırsa derdi ki Allahu Rabbi la şerike lehu. Allah bizim benim Rabbimdir. Allah benim Rabbimdir. Onun şeriki, naziri yoktur. Yani heyecanlandığı, korktuğu zaman, telaşlandığı zaman, bir hadise onu böyle telaşlandırdığı zaman böyle derdi. Manası Allahu Rabbi. Benim Rabbim Allah'tır. Allah benim Rabbimdir. Onun şeriki yoktur derdi. Allah'ı anardı. Tabii Allahu Teala Hazretleri her şeyin sahibi, her şeyin halıkı, kendisine iltica edeni, tevekkül edeni kötülüklerden korur, korkulacak şeylerden emin kılar, selamete çıkartır, kendisine iltica edeni mahrum eylemez. Onun için Allah'a iltica eder, onun şeriki olmadığını ifade ederdi.
0: Dostça bir tavsiye.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

el başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur.

olarak yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak korkar.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Uyeyne bin Hısn'ın Arş'ta gelip İslam ordusuna katılışı. Uyeyne bin Hısn, Neç'te ev halkının yanında bulunduğu sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına birçok Arap kabilelerinin toplanarak bir yana doğru gitmek istediklerini haber alınca, kavminden bazı kimselerle birlikte Medine'ye gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ı 2 gün önce gitmiş buldu ve hızla Arş'a doğru gitti. Orada Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluştu ve "Ya Resulallah, senin bir tarafa gideceğini haber aldım, geldim. Ben sizde savaş hali görmüyorum. Ne çekilmiş sancaklar görüyorum, ne de bayraklar. Yoksa umreye mi gitmek istiyorsunuz? Halbuki sizde ihram hali de görmüyorum. Ya Resulallah, siz nereye yönelmiş gidiyorsunuz?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Allah her nereye gitmemizi dilerse oraya gideceğiz." buyurdu. Uyeyne bin Hısn, İslam ordusuna katılıp Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte gitti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın orucunu açışı ve Müslümanların da oruçlarını açmalarını emredişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Arca geldiği zaman çok susamıştı. Susuzluğunu gidermek için başına su döktü, yüzünü yıkadı. Müslümanlar yaya ve binitli olarak Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Kura'ül Gamim'e vardılar. "Ya Resulallah, oruçluluk halka çok ağır gelmeye başladı. Halk senin ne yapacağına bakıyorlar." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Usfan'la Emeç arasındaki Kudeyt mevkiine gelince, ikindi namazından sonra hayvan üzerindeyken bir bardak su getirtti. Bardağı herkesin göreceği şekilde kaldırıp onu içti, orucunu açtı. Müslümanların da oruçlarını açmalarını emretti. Müslümanlardan bazısının orucunu açtığı, bazısınınsa oruçlarını açmayıp tutmaya devam ettikleri haber verilince, Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar asilerdir, emre karşı gelenlerdir. Onlar asilerdir, emre karşı gelenlerdir. Siz sabahleyin düşmanınızla karşılaşacaksınız. Orucu açmak sizin için zindeliktir." buyurdu. Düşmanla karşılaşacakları haber verilince hepsi Mevruz Zahran'da oruçlarını açtılar. Medine'ye gelmek üzere yola çıkan Hazreti Abbas'ın yolda Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluşması. Hazreti Abbas ailesiyle birlikte gelirken Cuhfe'de veya Zülhuleyfe'de Peygamberimiz Aleyhisselam'la buluştu. Peygamberimiz Aleyhisselam ona yanındaki ağırlıklarını Medine'ye göndermesini emretti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Müslümanların savaş düzenine koyuşu. Peygamberimiz Aleyhisselam Kudeyd'e gelince orada konakladı. Sancaklar ve bayraklar bağladı. Bağladığı sancak ve bayrakları kabilelere, kabilelerin bayraktar ve sancaktarlarına verdi. Uyeyne bin Hısn kabilelerin sancak ve bayraklar aldıklarını görünce canının sıkıntısından parmaklarını ısırmaya başladı. Hazreti Ebubekir ona, "Yoksa geldiğine pişmanlık mı duyuyorsun?" diye sordu. Uyeyne bin Hısn, "Ben kavmimin Muhammed'le birlikte bulunmadığına üzülüyorum." dedi ve "Ey Ebu Bekir, Muhammed nereye gitmek istiyor?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Allah her nereye gitmesini isterse o oraya gidecektir." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kudeyt'te bulunduğu sırada Süleymler 900 veya 1000 atlı olarak geldiler. Onların zırhları sırtlarında, mızrakları ve silahları yanlarında bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın onlara gönderdiği 2 elçisi Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gelmekte acele etmelerini söyleyince derlenip toparlanarak geldiler ve "Ya Resulallah, biz senin dayıların oluruz. Bizim savaş zamanında nasıl sebatlı, seninle buluştuğumuz zaman nasıl sadakatli olduğumuzu göreceksin." dediler. Süleymler'in yanlarında dürülmüş 2 sancak ve 5 bayrak bulunuyordu. Bayraklar siyahtı. "Ya Resulallah, bizim bayraklarımızı da bağla ve istediğine ver dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, cahiliye çağında bayraklarınızı taşıyan bugün de taşısın. Evvelce yanıma hepinizle birlikte gelen o güzel yüzlü, tatlı dilli kişi ne yapıyor? Siz gidiniz, ordunun önüne geçiniz buyurdu. Onları öncü birliği yaptı. Beni Süleymlerle buluşuncaya kadar bu görevi Halid bin Velid yapmıştı. Muhacirlerin bayraktarları Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ensar'ın bayraktarları Evsilerin Abdüleşel oğullarından Ebu Naile, Evsilerin Zafer oğullarından Katade bin Numan, Harise oğullarından Ebu Bürde bin Niyar, Muaviye oğullarından Cevr bin Atik, Hatma oğullarından Ebu Lübabe bin Abdülmünzir, Ümeyye oğullarından Mübeyyaz, Saide oğullarından Ebu Useydül Saidi, Beni Haris bin Hazreçlerden Abdullah bin Zeyd, Selime oğullarından Kutbe bin Amir bin Hadid, Malik bin Necar oğullarından Ümare bin Hazm, Mazin oğullarından Salit bin Kays, Dinar oğulları. Müzeynelerin sancaktarları Numan bin Mukarrin, Bilal bin Haris, Abdullah bin Amr. Eslemlerin sancaktarları Büreyde bin Husayb, Naciye bin Acem. Cüheynelerin sancaktarları Süveyd bin Sahr, Rafi bin Mekis, Ebu Kera, Abdullah bin Bedr. Beni Amr bin Kaapların sancaktarı Büsr bin Sufyan. Beni Gıfarların bayraktarları Ebu Zeril Gıfari veya İma bin Rahasa. Kinane, Beni Leys, Damra ve Sa'd bin Bekrilerin sancaktarı Ebu Vakıt el-Leysi. Eşcan

0: Sahraların sancaktarları Makıl bin Sinan, Nuaym bin Mesud idi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Ela men taallemel Kur'ane ve allemehu ve alime ma fihi fe ene lehu saikun ve delilun ile cennet iddiasına gelin. Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Ela, dikkat ediniz, uyanınız ki kim Kur'an-ı Kerim'i taallüm ederse, öğrenirse ve allemehu, öğrendiğini başkalarına da nakleder, öğretirse ve alime ma fihi ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki ahkamı efendim öğrenir, dini öğrenirse fe ene lehu saikun, ben onu sevk edeceğim ve delilun ile cenneti, ve cennete sevk edicisiyim onun ve deliliyim, yani onu tutacağım elinden, cennete götüreceğim, efendim cennetin yolunda kılavuzu geçeceğim ve cennete ulaştıracağım. Bu da ehli Kur'an'ın cennetlik olacağını gösteren hadisi şeriflerden.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Değerli okurlar, merhaba. Halit Osman ve Amr'ın İslam Oluşu. Velid gerçek bir mümindi. Tavaf ona yaramıştı. Halit adlı kardeşini Mekke'de çok aramıştı. Bulmak kabil olmayınca ona şöyle mektup yazdı. Ey kardeşim, senin gibi akıllı bir kimse azdı. Ne yazık ki bütün ömrün sapkınlıkla geçti gitti. Bizim yüksek dinimizi herkes gelip kabul etti. Senin iman etmemene doğrusu çok hayretteyim. Ah kardeşim, bir bilseniz sizin için ben ne dertteyim. Efendimiz ara sıra seni benden sual eder. Yazık şu son ömrünü de boşa verme artık yeter. Bir kardeşin kardeşine yaptığı bir öğüttü bu. Halit bastı sinesine, süzdü durdu bu mektubu. İslamiyet sultan sonra günden güne gelişmişti. Halit o gün bu mektubu okuyunca değişmişti. Hak dinine girmek için verdi artık kat'i karar. Saffan'a, bak

Benim dedi, İslam olmak emelim var. Fakat Safvan öfkeyle ona dedi, hiçbir zaman inanmama imkan yoktur. Sezdi işi Halit hemen. Gerçek dedi adam dertli, sever mi hiç peygamberi? Bedir'de dün öldürüldü babasıyla biraderi. Gitti sonra İkrime'ye, yanık buldu o canı da. En sonunda gördü Halit, Talha oğlu Osman'ı da. Fakat onun babasıyla amucası, dört kardeşi Uhud'da hep ölmüşlerdi. Dinmiyordu hiç gözyaşı. Halit bu hal karşısında ilkin bir şey soramadı. En sonunda maksadını anlatmadan duramadı. Osman ona, olur dedi, yalnız bugün ara ver de inşallah yarın sabah buluşalım filan yerde. Seher vakti birleşerek Medine'ye yöneldiler. Bunlar yolda erken erken bir kişiye rast geldiler. Yaklaşınca ne görsünler? O zat As'ın oğlu imiş. Onun dahi gönlü Hakk'a iman ile dolu imiş. Bu kafile gece gündüz demeyerek yol açtılar. Sevgililer durağına Medine'ye ulaştılar. Efendimiz vaziyeti ashabına müjdeledi. En sevgili evladını gönderiyor Mekke dedi. Aradan bir müddet geçti. Halit ile Amr Osman selam verip girmişlerdi. Efendimiz kalktı hemen. Hoş geldiniz dostlar deyip güler yüzle karşıladı. Onların pak kalplerine iman nuru aşıladı. Mute Savaşı. Efendimiz hak dinini yayıyorken mektup ile Umeyroğlu Haris'i de göndermişti Şurahbil'e. Şurahbil, Rum Kaysarı'nın Busra şehri emiriydi. Kendisi çok dik kafalı, zalim herifin biriydi. Peygamberin elçisini bağlattırıp öldürmüştü. Bu cinayet üzerine ona bir ders vermek düştü. 8. Hicri yılda hazırlandı 3000 kişi. Bu kuvvete verilmişti Şurahbil'i tedip işi. Efendimiz azatlısı Zeyd'i yaptı başkumandan. Sancağı aldı Zeyd, Medine'den çıktı hemen. Korku yoktu müminlerde, Hakk'a berkti berk özleri. Efendimiz müminlere söylemişti şu sözleri. Harise'nin oğlu Zeyd şehadete erdiği an, Ebu Talip oğlu Cafer olacaktır başkumandan. Bu da şehit düşer düşmez, tabi olun Abdullah'a, ondan sonra aranızdan siz seçin bir baş daha. Efendimiz uğurladı hayır dua ede ede, çağırdı başkumandanı, bulundu şu tavsiyede. Haris'in katlolunduğu memlekete kadar gidin, ahaliye dinimizi güzellikle telkin edin. Harbe mecbur olursanız çocukları, kadınları sakınınız öldürmekten, ruhbanları, ihtiyarı. Ormanlığa sokulmayın, ağaçlarla binaları sakın yakıp yıkmayınız, yardımcınız olsun Tanrı. Şurahbil'e casusları vaziyeti haber verdi, o da 200 bin erlik muazzam bir kuvvet derdi. İmparator Heraklius gelmişti ta Belka'ya dek. Düşmanın bu kuvvetinden Zeyd endişe eyleyerek kurmuştu bir harp meclisi. Bence dedi vaziyeti bildirelim peygambere. Yenmek zordur bu kuvveti. Revaha'nın oğlu hemen yardımcımız dedi haktır. Maksadımız ya şehitlik yahut zafer kazanmaktır. Zafer nasip olmaz ise şehitliğin zevki kat kat. İkisi de hoştur bize. Yürüyünüz ey cemaat. Abdullah'ın bu sözleri çok müsait karşılandı. Müslümanlar şehadetle sürmelendi, aşılandı. Bu neşeyle ilerleyip uzun uzun yol açtılar. Mute denen kasabada düşmanlara ulaştılar. 3000 erin karşısında 200 bin erlik ordu. Derya ile Damla sanki karşılaşmış duruyordu. Kılıcını sıyırarak girdi harbe başkumandan. Müminler de tekbir alıp yürüdüler arkasından. Birdenbire kızıştı harp, kılıç çalıp ok attılar. Bir tek avuç müminleri her taraftan kuşattılar. Daralttı harp meydanını küfrün kanlı yelpazesi, doldurmuştu vadileri küheylanlar avazesi. Ölüm eli hiç durmadan çalıyordu harp çanını, harıltılar, hırıltılar, tuttu savaş alanını. Gerildi bir siyah perde, tozlar yerden göğe ağdı, sararmıştı günün benzi, kan yağmuru yağdı, yağdı. Başlar yere yuvarlandı, kanlar aktı seller gibi. Bu dehşetli manzaradan yırtılmıştı yerin kalbi. Mücahitler her tarafa şimşek gibi akıyordu. Bir kişinin üzerinde tam 40 kılıç çakıyordu. İşte tam bu heyecanlı bir sırada Resul-i Hak, Medine'de mescidinin minberine yaslanarak çok uzun bir mesafeden savaşı seyrediyordu. Gözlerinden yaş akarak, "Şehit düştü Zeyd," buyurdu.
Cafer aldı sancağı bak, işte o da şehit düştü. Abdullah'a geçti sancak, işte o da şehit düştü. Kumandayı Hak kılıcı Halit aldı ele işte. Müslümanlar dağılmıştı, savaşanlar pek az kaldı. Var gücüyle Halit kılıç vuruyordu düşmanlara. Gören onu ürperirdi, dev harbinden bir manzara. Halit'teki o saldırış neydi ya Rab, o müthiş hınç. Düşmanları biçe biçe parçaladı dokuz kılıç. Baktı böyle olmayacak, Müslümanlar bitkindi çok, düşmanları kılıç ile tüketmenin imkanı yok. Hasma güçlü görünerek korkutmayı uygun buldu. Bu yoldaki tedbiriyle bütün gece meşgul oldu. Sabahleyin dört taraftan atlarını koşturarak harbe gelen kuvvetlere baktı düşman korkak korkak. Sarsılmıştı yürekleri, savaşmaktan vazgeçtiler. Halit biraz takip etti, istersen say bunu zafer. Halit bitkin ordusunu toplayarak geri döndü. Mute köyü savaşında nice nice ocak söndü. Olanları anlatmaya davranırken ilk gelen zat, Efendimiz beni dedi bir dinle sen, sonra anlat. Harpte olan bitenleri haber verdi ona tekmil. Adamcağız vallahi dedi bir harf bile noksan değil. Müslümanlar Medine'de askerleri karşılayıp onlar neden din uğrunda can alıp can vermemişler. Yazık size demişlerdi ey kaçanlar hak yolundan. Evet niçin yenmemişler yüz binleri bir avuç can? Yahut niçin bunlar bütün şehadete ermemişler? Onlar neden din uğrunda can alıp can vermemişler? Kumandanlar peygamberin yüreğini dağlamıştı. Mescidine çekilerek hazin hazin ağlamıştı. Mekke'nin fethi 8. yıl. Musalaha gereğince müminlerle putperestler herhangi bir oymak ile birleşmekte serbesttiler. Müslümanlar Huza ile yapmışlardı bir ittifak. Müşriklere tabi idi Beni Bekir denen oymak. Beni Bekir Huza'ya zaman zaman pusu kurdu. Yeni dinin gelmesiyle bu düşmanlık biraz durdu. Beni Bekir oymağından bir edepsiz hiç yok yere bir hicviye nazmederek atta tuttu peygambere. Huzalı bir genç bunu dinleyince öfkelendi. Adamın gık dedirmeden başına bir yumruk indi. Bakarlarmış bahaneye hemen kazan kaldırdılar. Huza'ya geceleyin apansızın saldırdılar. Beni Bekir müşriklerden isteyince muavenet, son süratle gönderildi onlara bol silah kuvvet. İkrime ile Saffan Süheyl, daha bilmem niceleri, Beni Bekir'i gizlice kolladılar geceleri. Böylelikle Beni Bekir Huza'yı yenmiş idi. Zavallılar kaça kaça Beytullah'a sinmiş idi. Çünkü harem dahilinde hiç kimse kan dökemezdi. Buna rağmen Beni Bekir Huza'yı orada ezdi. Müşrikler bu cinayetten çok peşiman olmuşlardı. Hudeybiye barışına bu hali zıt bulmuşlardı. Yüce Allah Resulüne hadiseyi verdi haber. Efendimiz bu gaddarca davranışa üzüldüler. Otururken mescidinde bir gürültü koptu bir gün. Huza'dan 40 zat meğer gelmiş idi ezgin üzgün. Efendimiz onlara siz yurdunuza çıkın gidin. Kureyş'e de vaziyeti hemen dedi ıslah edin. Huza'dan ölenlerin diyetini ödeyiniz yahut Beni Bekir'le dostluğumuz yok deyiniz. Eğer hıkmık ederseniz kaldırırım anlaşmayı. Putperestler hırçınlaşıp göze aldı savaşmayı. Fakat sonra caymışlardı. Ebu Sufyan geldi hemen. Yatıştırmak istiyordu. Yüz bulmadı peygamberden. Ömer ile Ebu Bekir yardımını rica etti. Red cevabı verilince Fatıma'ya kadar gitti. Fatıma ona benim dedi alakam yok böyle şeyle. Ebu Sufyan bari dedi şu çocukla yardım eyle. Çok uğraştı Ebu Sufyan. Boş yere koşmuş durmuştu. En sonunda peygamberin damadına başvurmuştu. Bana bari sen yol göster. Ne yapayım söyle dedi. Gitti mescit kapısına anlaşmayı yeniledi. Fakat ona Efendimiz bu sırf senin sözün dedi. Anlaşmanın tecdidine muvafakat eylemedi. Bir netice alamadan geri döndü Ebu Sufyan. Mekkeliler çıkışarak vah dediler bunca zaman ne bir barış yapabildin ne de harbe verdin karar. Sendeki bu kararsızlık yaptı bize büyük zarar. Efendimiz müşriklerle savaşmaya karar verdi. Bu iş için 10 binerlik silahlı bir kuvvet derdi. Düşmanlara sezdirmeden hazırlıklar yapılmıştı. Hatip adlı bir Müslüman şefkatine kapılmıştı. Sare adlı bir kadını müşriklere göndererek uyandırmak istemişti. Be Müslüman, nene gerek?
Görünüşte çok ağırdı Hatıb'ın bu hareketi. Fakat onun müşriklere vardı sanma muhabbeti. O yalnız Mekke'deki yakınını düşünerek bu hata

cezayı işlemişti. Fakat sonra üzüldü pek. Yüce Allah Resulüne bu durumu verdi haber. Ali Zübeyir Miktat hemen postacıyı çevirdiler. Herkes şaşa kalmış idi Hatıb'ın bu cüretinden. Ömer dedi, bırakınız cezasını vereyim ben. Adamcağız peygambere sığınınca af buyuruldu. Böylelikle Ömer'in de kılıcından tez kurtuldu. Muazzam bir kuvvet ile dere tepe dağ aşıldı. Düşmanlara sezdirmeden Mekke'ye çok yaklaşıldı. Efendimiz karargahı kurdurmuştu gece vakti. Emreyledi müminlere, herkes birer ateş yaktı. Işıkları görür görmez korkmuşlardı Mekkeliler. Ebu Sufyan, Hakim, Büdeyl almak için bundan haber. Sokuldular karargaha, yakalandı Ebu Sufyan. Peygamberi getirdiler, gördü onu Ömer hemen. Emret de ya Resulallah, geberteyim şunu dedi. Fakat Abbas onun için peygamberden af diledi. Abbas rica eyledikçe hayır deyip durdu Ömer. Abbas ona, akrabandan olsa dedi bu zat eğer, sen de mutlak af dilerdin. Ömer verdi şöyle cevap. Yok, böyle düşünmeyin. Sever seni İbni Hattab. Sen Müslüman olduğunda ben o kadar sevindim ki, babam İslam olsaydı sevinmezdim öyle belki. Ebu Sufyan Abbas ile bir tepeye gönderildi. Müminlerin kuvvetleri orada ona gösterildi. Kumandanlar başlarında yürüdü bu şanlı ordu. Bölük bölük, tabur tabur, alay alay geçiyordu. Önde Halit, sonra Zübeyir geçti, sonra Ebu Zer'de. Son kısımla geçmiş idi yüce şanlı peygamberde. Ebu Sufyan titremişti bu ordunun heybetinden. Ubade'nin oğlu Sa'd geçiyorken demişti, sen bil ki bugün savaş günü, alacağız Beytullah'ı. Ebu Sufyan çok korkmuştu çünkü vardı çok günahı. Efendimiz sancağını Sa'd'den alıp verdi Kays'a. Sakın dedi dokunmayın size kimse saldırmazsa. Mekkeliler müminlere başlamıştı tecavüze. Kılıca el attırdılar Seyfullah'ı üze üze. Bir çırpıda 70 kişi kurban gitti cehalete. Erdi o gün müminlerden 2 kişi şehadete. Efendimiz ashabına nedir dedi şu avaze. Halit hemen çağrılarak edilmişti muahize. Hadisenin iç yüzünü anlayınca o halde bu ilahi bir kaza demek. Halit'te suç yok buyurdu. Hakk'ın yüce peygamberi yavaş yavaş ilerledi. Mekke'nin putperestleri hasetlendi, içerlendi. Peygamberin Beytullah'a kavuşması ne de hoştu. Leylasına sinesini, kollarını açıp koştu. Dönüyordu o Kabe'nin, Kabe onun etrafında. Efendimiz huzurunu buldu Kabe tavafında. Mekkeliler Beytullah'ı putlar ile donatmıştı. Resulullah onları hep yerlerinden oynatmıştı. Verdiği bir işaretle yüzlerce put düştü yere. Peygamberin mucizesi dehşet verdi müşriklere. Bundan sonra şu ayeti yüksek sesle okudular. Hak geldi, yok oldu batıl. Çünkü batıl olmaz payidar. Efendimiz Beytullah'ta birkaç defa tekbir aldı. Bu tekbirler müşriklerin kalplerine korku saldı. En sonunda şu mealde hutbe irad buyurdular. Yok Allah'tan başka ilah, şeriki yok, yalnız o var. Durdu bütün sözlerinde, Resulüne yardım etti. Yığın yığın düşmanları yendirdi ve geriletti. Kurulmalar, kofalmalar, bütün kan mal davaları ayağımın altındadır, kalmamıştır itibarı. Beytullah'a ait işler müstesnadır bundan ancak. Müstesnadır bir de evet hacılara su dağıtmak. Allah sizden gidermiştir cahiliyet gururunu. Övünmek yok geçmişlerle. Bilsin herkes kusurunu. İnsanlar hep Adem'dendir. Adem'in de aslı toprak. Bundan sonra okudu şu ayetleri Resulü Hak. Ey halk, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık biz. Oymaklara ayırdık ki muarefe edesiniz. Sizin Allah nazarında en şerefli olanınız, en çok korkup korunandır. Alim, habir, Allah yalnız. Göz gezdirdi Efendimiz etrafını saranlara. Bu ne büyük zafer idi, ne ibretli bir manzara. Oradaydı müşriklerin mağrur zalim reisleri. Oradaydı saldıranlar kabardıkça kin hisleri. Peygamberle müminleri yok etmek için uğraşanlar, düşmüşlerdi bütün ele, Resulünde son söz karar. Yaptıkları zulümleri düşündükçe üzüldüler, akıbetin dehşetinden kısıldılar, büzüldüler. Peygamberin huzurunda eğildi en mağrur başlar, affolunur takımından değillerdi bu yurttaşlar.
Efendimiz beni dedi, elbette.

Müminler de Medine'ye çırılçıplak gitmiş idi. Gönüllerde yaşıyordu bunun canlı hatırası. Müşriklerden öç almanın gelmiş idi tam sırası. Efendimiz müminleri vazgeçirdi bu davadan. Hatta bunun sözü bile edilmedi hiçbir zaman. Beytullah'ın üzerinde o gün ezan okunmuştu. Bunu duyan müşriklerin kalbine ok dokunmuştu. Öleydik de ah dediler, bugünleri görmeyeydik. Ölenler ne bahtiyarmış, hayata biz boyun eğdik. Safa adlı tepeciğin bir yerinde Resul-i Hak, yeni iman edenlerden almış idi ahit misak. Müşriklerin erkekleri tek tek gelip iman etti. Ebu Bekir gözsüz olan babasını aldı gitti. Ebu Bekir Efendimiz, vah vah dedi, onu neden buraya dek emendirdin, kendisine gelirdim ben. Parmağını batırdığı bir çanak su kondu yere. Kadınlar el batırarak beyat etti peygambere. Ebu Sufyan eşi Hint de bu kadınlar içindeydi. Peygamberin huzurunda başını o yere eğdi. Örtünmüştü sıkı sıkı, bilinmemek istiyordu. Niye yemin etmemizi diliyorsun diye sordu. Efendimiz, deyin dedi, bir Allah'a inandım ben. Hint demişti, istenmemiş böyle bir şey erkeklerden. Yine de ben kabul ettim, inandım bir tek Allah'a. Ulu elçi, sakın dedi çalmayınız bir şey daha. Efendimin kesesinden alıyordum birkaç dirhem. Buna da mı izin yoktur, mahsur var mı devam etsem? Efendimiz, sakın dedi öldürmeyin çocukları. Sizlerden bu cinayetin hesabını sorar Tanrı. Hint yeniden atılarak, hayır dedi, onları biz küçük iken yetiştirdik. Ne çare, siz katlettiniz. Efendimiz bundan sonra Beytullah'ı seyre daldı. Medineli Müslümanlar üzüntüde yasta kaldı. Gitmeyecek demişlerdi Resulullah buradan artık. Gördünüz mü olan işi? Eyvah, öksüz yetim kaldık. Efendimiz duydu bunu, bir toplantı yaptı hemen. Üzülmeyin sakın dedi. Beraberim sizinle ben. Hak elçisi öz yurdunda kalmış idi tam 15 gün. Mekke fethi müminlere oldu büyük bayram düğün.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Cenab-ı Hak nimetlerini üzerinize daim eylesin. Bakara suresinin 127-128. Ayetlerine ulaştık. Şimdi iki ayet üzerinde sohbet etmek istiyorum. Bu ayet-i kerimelerin mübarek metinlerini okuyalım önce, sonra mealini ve izahını anlatırım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz yerkau İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail Rabbena takabbel minna inneke entes semi'ul alim. Bu 127. ayet-i kerime. 128. şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ve cealna müslümeyni leke ve min zürriyetina ümmeten müslümeten leke ve elna menasikena ve tüb aleyna inneke ente tevvabur rahim. Bu ikisi üzerinde efendim izahlarda bulunmak istiyorum. İz edatı biliyorsunuz. Daha önceki ayet-i kerimelerde de vardı. Bundan sonraki ayet-i kerimelerde de var. Manası ne demek? Ümmetine hatırlat, hatırla hani eski devirde, tarihte, mazide bunlar olmuştu manası. İz yerfa'u yükseltiyor İbrahim'i, İbrahim aleyhisselam tarihte, mazide onu hatırlat ümmetine. Neyi yükseltiyordu? El kavaide minel beyti. O Beytullah'ın, o mübarek Kabe'nin, o Allah'ın mübarek evinin, o malum evin. El beyt diyor ama eliflam geliyor. Malum belirli. Yani Kabe kastediliyor. O Kabe'nin temellerini, kaidelerini yükseltiyordu. Ve İsmail'i. Ve İsmail'de yardımcı oluyordu ona. Rabbena tekabbel minna. Diyorlardı ki ya Rabbi, bizden bu ibadetimizi, bu yaptığımız güzel işi, senin rızan için yaptığımız bu inşaatı kabul eyle. İnneke entes semi'ul alim. Çünkü sen her şeyi tam işiten, her şeyi tam bilensin. Semi'sin, alimsin. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları, semi, alim sıfatı nedir? Mübalağa ifade eder. Sonsuz derecede her şeyi işiten ve her şeyi bilensin ya Rabbi. Şu bizim duamızı işitiyorsun, şu bizim yaptıklarımızı, niçin yaptığımız sana malum, efendim kabul et ya Rabbi diye dua ediyorlardı. Rabbena ve cealna müslümin illeke, ya Rabbi her ikimizi sana efendim teslim olan kullar eyle ve min zürriyetine ümmeten müslümeten leke, zürriyetimizden gelecek insanlardan da sana teslim olan, efendim sana itaat eden, emirlerini tutan bir ümmet halk eyle. Ve elina menasikena ve burada yapılacak ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini, usulünü, hacı nasıl yapacağız, kurban nasıl keseceğiz, diğer efendim tavafı nasıl yapacağız, bunları bize bildir, göster ya Rabbi. Ve tüb aleyna, bize teveccüh eyle. Bizim sana yönelişimize karşı sen de bize yönel, teveccüh buyur. İnneke ente tevvabur rahim. Hiç şüphe yok ki sen çok teveccühkarsın, tevvapsın. Sana teveccüh edenlere sen de teveccüh edersin. Sana yönelip senden niyaz eden, günahlarının affını isteyenlere sen de teveccüh buyurursun, onu kabul edersin. Tevbekarların tevbesini kabul edersin. Errahim ve çok son derecede merhametlisin. Efendim bu dualarını kabul eyle. Bu iki ayet-i kerime. Şimdi İbrahim aleyhisselam Kabe-i Müşerrefe'nin efendim temellerini taşlar koyarak yükseltiyor ve binasını yapıyor. Bu nasıl olduğunu efendim anlatalım. ne diyormuş? Ya Halilur Rahman, ey Rahman'ın Halili dostu olan İbrahim Aleyhisselam. Halil ne demek? Çok samimi dost, sırdaş dost demek. Ey Rahman olan Allah'ın kendisine Halil seçtiği vettehazallahu İbrahim'e Halil'e. Mübarek, sen zaten Allah'ın kendisine seçtiği efendim, mübarek bir kulsun, dost, yakın dost edindiği seni o makama çıkarmış Cenab-ı Hak. Efendim, hem de ne yapıyorsun? Terfa'u kavaime beytir Rahman. Rahman'ın evinin temellerini yükseltiyorsun, binasını, duvarını yapıyorsun. Hem Rahman'ın sevgilisi, dostusun, hem de Rahman'ın evinin, yani Kabe'nin duvarlarını yapıyorsun. Efendim, ondan sonra da ve ente müşfekun en la yutekabbele mike. Bir yandan da acaba benim bu güzel yaptığım işlem, ibadet, efendim, faaliyet kabul olmaz mı diye korkuyorsun da bu duayı yapıyorsun. Kabul olması için yalvarıyorsun diye ağlarmış. Evet, bu işte çok önemli bir şey. Salih insanların, hakiki müttaki Allah'ın sevgili kullarının hali budur. Hem güzel işler yaparlar, hem de efendim yine de korkarlar. Acaba kabul olundu mu, acaba güzel yapabildim mi, acaba makbul düştü mü diye. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de gelecek ilerideki ayetlerde buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَلَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Yani Allah'ın kendilerine nasip ettiği şeyleri, hayırları, hasenatı, sadakatı, zekatı verirler. Bir taraftan da وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Yani korkuda, korkmakta kalpleri, acaba kabul olmaz mı diye. Evet, biz eğer Allah nasip ediyor da namaz kılıyorsak, hacca gidiyorsak, sadaka veriyorsak, zekat veriyorsak, Allah'ın sevdiği, emrettiği şeyleri yapıyorsak güzel bir şey, ama acaba bunları güzel yaptık da Allah kabul ediyor. Çünkü ibadetlerin kabul olmama ihtimalleri de var. Bir takım kusurlardan, bir takım günahlardan, riyakarlıktan vesaireden dolayı. Onun için böyle Allah'ın salih kulları devamlı bir efendim telaş, endişe içinde olurlar. Korku, hazer üzere olurlar. Yaptım ama acaba ibadetim kabul oldu mu diye boyun bükerler, korkarlar, yalvarırlar. Yani ibadetine mağrur olmak, ibadetine güvenmek, yaptık ya işte daha ne olacak filan gibi böyle efelenmek doğru değil İslam'da. Bu bizim için bir ibret yani. Hem Rahman'ın dostu mübarek İbrahim Aleyhisselam, hem Rahman'ın beytini yani Kabe'yi bina ediyor, hem de ya Rabbi bizi, bizim bu ibadetimizi, bu hayırlı faaliyetimizi kabul eyle diye dua ediyor. İbrahim Aleyhisselam

Selam. Efendim buradaki uzun izahlardan özetlemem gerekirse sizlere, efendim bizim Doğu Anadolu'da bu mıntıkalarda bulunuyordu. O Urfalar, Güneydoğu Anadolu, Nakşibendistan diyorum ben oraya, çünkü gezdiğim zaman her yerde büyük evliya Allah'ın türbelerini gördüm, faaliyetlerini gördüm, halkı eğitimlerini gördüm. İşte o mıntıkada efendim yaşamış İbrahim Aleyhisselam. Urfa'da ateşe atıldığı söyleniliyor, biliyorsunuz rivayetlerde. İşte öyle İbrahim Aleyhisselam, Hacer validemizle efendim kendilerinin İsmail Aleyhisselam çocuklarını alarak Allah'ın emri üzerine, ya İbrahim benim için efendim bir bina, Beytullah, bir ibadethane inşa et diye emir olunca peygamberler tabi Allah'ın kendilerine, vahiylerine göre hareket ediyorlar. Allah'ın bildirdiği, emrettiği, işaret buyurduğu şeyleri yapıyorlar. Terk-i diyar eyleyip yetiştiği, yaşadığı yerleri bırakıp efendim Allah'ın evini bina edeceği yeri bulmaya yöneldi güneye doğru. Cebrail aleyhisselam tabi peygamber efendimize vahiy getirdiği gibi efendim İbrahim aleyhisselama da şeyi gösteriyor, rehberlik ediyor. Ne zaman bir şehre gelseler efendim acaba burada mı bina edeceğim deyince Cebrail aleyhisselam hayır buradan geç daha öteye diye işaret buyuruyordu. Nihayet gele gele Mekke-i Mükerreme'nin olduğu yere geldikleri rivayetlerde bildiriliyor. Tabi bu geliş Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-ü Şerif'e İsra efendim, ve Miraç gecesi geldiği gibi olağanüstü efendim ikramlarla olduğu rivayet ediliyor kitaplarda. Sonra bu Hacer validemizi ve ondan doğmuş olan küçük bebeği Allah'ın işaret buyurduğu Cebrail Aleyhisselam'ın gösterdiği efendim yere yerleştiriyor ve ondan sonra yürüyüp uzaklaşıyor. Bu kitapların rivayetleri içinde ilginç olan Cenab-ı Hak sekinetini gönderdi diyor. Sekinet bir rüzgar şeklinde efendim böyle belirgin bir şekilde onu sevk etti ve Kabe-i Müşerefe'nin bina edileceği yeri böylece belirginleştirdi, gösterdi. Orada Hacer validemizi ve İsmail Aleyhisselam'ı iskan etti. Tabi Hacer validemize böyle büyük zatlar çok konuşmuyorlar. Allah'ın emrettiği şeyler kendileri biliyorlar ama çok konuşmuyorlar. Yürüyüp giderken Hacer validemiz arkasından gidiyor. Yanına Hacer validemizin efendim biraz yiyecek bırakmış, biraz da su bırakmış efendim. Sonra yürüyüp giderken Hacer validemiz de arkasından gidiyor, o da önden gidiyor efendim. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun ya İbrahim deyince cevap vermiyor. Cevap vermiyor. Sonra birkaç tane tekrar edince. O zaman Hacer validemiz bunun bir emirle olduğunu sezinlediği için bizi Allah mı emretti burada bırakmanı? Evet Allah emretti. O halde Allah bize Kabe gelir diyor. Ondan sonra uzaklaşıyor. Kabe'yi gördüğü, Kabe'nin mahallini gördüğü ama Hacer validemizin kendisi görmediği yere kadar uzaklaşıp yüksek yere şey yapınca dönüp dua ediyor. Ya Rabbi ben zürriyetimi senin emrin ile böyle bir efendim, ikinci bitmez vadiye yerleştirdim sen emrettin diye. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatında böyle başka insanların, muhterem dinleyiciler ve izleyiciler, başka insanların yapamayacağı kadar zorlu teklifler ve imtihanlar var. Efendim Allah-u Teala Hazretlerinin her emrini fedakarca gözünü kırpmadan yapmış bir insan olduğu için Allah çok sevmiş İbrahim Aleyhisselam'ı. Mesela eşini ve sevdiğin çocuğunu şuraya götür bırak. Şimdi böyle bir işareti rüyada veya ilham yoluyla alan bir insan tabii bunu yapacak Allah'tan geldiğini bilince ama zor bir iş. Sonra rüyada da biliyorsunuz yani bu ayetlerimin dışında bir misal olsun diye söylüyorum. Bugünkü sohbetimizden ayrı bir konu ama rüyada oğlu İsmail'i kesmesi işaret oluyor, kurban etmesi. Sonra geliyor açıkça ya İsmail rüyamda seni kesmem emrolundu bana diyor. O da diyor ki babacığım Allah ne emrettiyse yap inşallah ben de sabrederim diyor. Alıp onu götürüyor kesmeye kurban etti. Yani bu da kendinizi o şartla
kitaplara böyle uyarlayıp düşünürsek

bir iş. Keseceğin sırada Cenab-ı Hak rüyanın efendim emrini yapacağın anlaşıldı. Efendim sıdkı sadakatini gösterdin ey İbrahim. Oğlunu kesme, şu kurbanı kes diye kurban gönderiyor. Şimdi bu da zorlu bir şey ama Allah'ın emriyle yapıldığı için hiç sarsılmadan yapıyor. Hacer validemiz de peygamber hanımı maşallah. O da madem Allah emretmiş o halde Allah bizi korur diyor. Şimdi bu rivayetlerin içinde efendim bazı alimlerin daha geniş rivayetler var, izahlar var. Onları da kısaca efendim beyan edeyim. Bu Kabe'nin ilk binası değil. Yani Kabe'nin daha önceden Adem aleyhisselam zamanında Adem aleyhisselamla beraber yeryüzüne yapıldı. Adem aleyhisselamın Kabe'yi bina ettiği Nuh tufanından sonra efendim bunun tufandan zarar gördükten sonra örtüldüğü ve efendim İbrahim aleyhisselama tekrar o mübarek yerde efendim bu İbrahim şeyi binayı yapmayı Allah-u Teala Hazretleri'nin bir kez daha emrettiğini söylüyor kaynaklar. Bu kavaid temeller manasına demek ki daha önceden orada temeller bir tümsek halinde yani harabe kumlarla örtülmüş görünmez durumda. Onları gösteriyor Allah-u Teala Hazretleri melekleri vasıtasıyla. O kavaidi yani temelleri bulup onun üstünü efendim inşa ediyorlar. Babası inşaatı yapıyor. İsmail aleyhisselam taş taşıyor. Şeye geldikleri zaman, belli bir seviyeye geldikleri zaman efendim Cebrail aleyhisselam Hacer-i Esved'i getiriyor. Efendim cennetten bir taş olarak o köşeye konuluyor. Efendim ondan sonra binası tamamlanıyor. İnsanların orayı hac etmesi, ziyaret etmesini ezan gibi bağırarak ilan etmesini İbrahim Aleyhisselam'dan Allah-u Teala Hazretleri emrediyor, istiyor. Ve böylece İbrahim Aleyhisselam da sesleniyor. Tabi seslenmek İbrahim Aleyhisselam'dan. Asırlar, nesiller boyu bu daveti, bu seslenmeyi Allah buyur beyt yaptırdı, burayı ziyaret edin, hac edin ey insanlar diye seslenmeyi manevi bakımdan duyanlar efendim duyuyorlar ve hacca gidiyorlar diye kitaplar bu tarzda geziyor. Şimdi bu Kabe'nin binası hakkında böyle rivayetler bu tarzda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendi zamanında amirine Kabe-i Müşerife'ni şahit olmuş. Onun da onunla ilgili çeşitli rivayetler var. Bu Rab Beyiz Yerfoğlu İbrahim'in Kavaili Minel Beyti ve İsmail'i Rabbena Tekabbel Minna İnnekiyete Semi'ül Alim ayet-i kerimesinin izahında diyorlar ki bu Rabbena in tekabbel minna inneke ente semi'ul alim diye dua eden Ya Rabbi bu yaptığımız güzel faaliyeti bizden kabul eyle. Çünkü sen her şeyi bilen, her şeyi işiten Mevlamızsın. Ne maksatla yaptığımızı biliyorsun. Efendim kabul eyle diyen ikisidir. Yani hem İbrahim Aleyhisselam'dır hem İsmail Aleyhisselam'dır diyen olduğu gibi alimlerden, müfessirlerden birisi diyor ki İbrahim binayı yapandır. Yerko İbrahim'in kavaidemine değil. Binayı yapan, duayı eden de İsmail Rabbena tekabbel minna demiştir diyor. Ama sağlam rivayet her ikisinin de birden dua ettikleri. Zaten ondan sonraki ayet-i kerimelerdeki efendim, sözün akışı, konunun devam edişi de ikisinin de aynı duayı yaptığını gösteriyor. Şimdi ikinci ayet-i kerimede Rabbena vec'alna müslümeyni leke Ya Rabbi sen bizi, her ikimizi de sana inanmış efendim mümin kişiler eyle diye dua ediyorlar. Esleme müslümeyni leke sana teslim olan efendim kimseler eyle. Bu yani senin emrini tutan, senin buyruğuna efendim itaat eden, duyurduğunu yapan kimseler eyle manasına efendim gelir veya müslümeni leke'nin manası sana ihlasla, halis muhlis niyetle efendim bağlanan, kulluk eden kullar ile manasına gelebilir. İki anlamda efendim olabilir ve ümmeten müslümeten leke ve zürriyetine ümmeten müslümeten leke ve bizim zürriyetimizden de efendim sana itaat eden

ihlasla sana ibadet eden kimseler eyle diye. Bir de efendim şeylerini, çocuklarının da böyle ihlaslı kimseler olmasına dua ediyorlar. Şimdi bu salihlerin, efendim babaların umumi arzusudur. Kur'an-ı Kerim'de bu üstü ayet-i kerimeler var. Efendim insanlar hem kendileri için dua ederler hem de zürriyetlerinin de öyle Allah'a ibadet eden, itaat eden kimseler olmasını canı gönülden isterler. Ve cennet lil müttakine imama diye Müslümanların böyle ya Rabbi zürriyetimizle müttaki kullar eyle de bizi müttakilerin de efendim ciddiyle böyle diye Kur'an-ı Kerim'de dua ettikleri şeye koyuluyor. Başka ayet-i kerimelerde bildiriliyor. Burada da zürriyetlerine de dua ettiğini görüyoruz. Daha önceki haftalarda da Allah-u Teala Hazretleri İnni cailuke linnâsi imâme, ey İbrahim sen imtihanları başardın, imtihanları geçtin, ihlasını ispat ettin, güzel kul olduğun belli oldu, ben seni insanların önderi seçtim deyince hatırlayacaksınız geçmiş haftalıkki sohbetlerden. Ve min zürriyeti, ya Rabbi zürriyetime de bu şerefi verecek misin? La yenalu ahdi zalimin, hayır bu herkese olan bir şey değil, zalimlere değil, üstlere, halis kullara diye. O zaman da ümmetini yani zürriyetini düşünüp onların da Allah'ın böyle seçkin kulları olmasını istediğini görmüştük. Böyle kendilerinin şahsları için dua ettikleri gibi zürriyetleri için de dua etmiş oluyorlar. Yani ya Rabbi sana kullukta efendim talimen devam edelim, efendim sabit olalım, senin yolundan ayağımız kaymasın, ihlasla sana ibadet edelim diye efendim istemiş oluyorlar. Bize vellezine yekulune rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayinin ve ceannelil müttakine imama diye bu gibi bu duygularla dualar ediyoruz. Allah hakikaten hepimizin evlatlarının, zürriyetlerini, ailelerini, eşlerini hayırlı kimseler eylesin. Kıyamete kadar Cenab-ı Hak zürriyetimizden salih kimseler getirsin. Fasık, facir, zalim, kafir, müşrik, münafık getirmesin. Efendim sonra diyorlar ki ve erina menasikena, bize menasikimizi de göster. Menasik ne demek? Mensek kelimesinin çoğulu, menseklerimizi, nüsük veyahut mensek bir ibadetin yapılma usulleri demek. Efendim haccın menasikini, yani yapılma usullerini göster manasına. Yani bu burada bu binayı yaptık, bu Kabe ziyaret edilecek. Hac ne demek? Oranın usulüne uygun belirli zamanda efendim, belirli faaliyetleri yaparak ziyareti demek. Arafat'a çıkılacak. Efendim sonra Mars Sabah yapılacak. İşte Mine'de, Müzdelife'de görevler var. Efendim bunları nasıl, yani bir bina bina ettiriyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi bunu bizden kabul eyle. Bizi senin emrini tutan, efendim yolunda sabit olan ihlaslı kullar eyle. Ve bir de buralarda bu ibadetlerin nasıl yapacağını ya Rabbi bize göster, bildir diye dua etmişler. Cebrail aleyhisselam bu dualar üzerine onlara Beytullah'ı gösterdi. Efendim binayı tamamlattırdı. Sonra onları Safa'ya götürdü. Bu bak Safa min şairillah, Allah'ın beytini ziyaretin şiarlarından, usullerinden birisi bu Safa'dır. Merve'ye götürdü. Birisi de bu Merve'dir. Yani bununla bunun arasında dahi edeceksiniz diye. Sonra efendim aldı diye bildiriliyor rivayetlerde. Bunları Mina'ya götürdü. Mina'ya giderken şeytan Büyük Cemre denilen, Cemretül Akabe denilen orada karşısına çıkınca Cebrail aleyhisselam buyurmuş ki bu şeytandır. Tekbir getir ve bunu taşla. O zaman İbrahim aleyhisselam tekbir getirip şeytanı taşlamış. Şeytan bu sefer orta cemreye, el cemretül vusta, yani orta şeytan diye söyleyiveriyorlar Türkler, acılar. Oraya doğru geri gitmiş, yani Arafat tarafına doğru. Oraya vardıkları zaman Cebrail aleyhisselam tekbir getir bir daha taşla. Orada da taşlamış. Bu sefer küçük cemre, el cemretül ula denilen, küçük şeytan denilen tarafa doğru kaçmış. Oradan taşlayınca davetiye uzaklaşmış. Onun için bu Mina'da şeytan taşlama işlemleri oluyor. Oradan Arafat'a götürmüş. Meş'ar-ı Haram'a, Müzdelife'ye götürmüş Cebrail aleyhisselam. Burası Meş'ar-ı Haram'dır. Burada vakfeye duracaksınız diye.
Arafat'a götürmüş, Arafat'ta vakfeyi şey yapmış. Bütün bunları anladın mı? Anladım. Arafat sözü, evet anladım manasına Arafat'ı kelimesinden geldiği anlatılıyor. Böylece menasikini duaları üzere haccın nasıl yapacağını, oralarda ibadetlerin nasıl icra edileceğini göster ya Rabbi dedikleri için Cenab-ı Hak onlara göstermiş oluyor. Ve tüb aleyna ve bize efendim teveccüh buyur. Şimdi tabe yetubu yönelmek demek aslında, dönmek demek Arapçada. Tabe yetubu. Eğer tabe yetubu ilah harfi cerriyle kullanırsa, yani ilah edatıyla beraber kullanılırsa, İngilizcesini söyleyelim, bu fiil ilah propositionıyla kullanılırsa idiom oluyor. Yani biliyorsunuz İngilizceyi bilenler hatırlayacaklar. Aynı kelime başka başka propositionlar aldıkları zaman başka manalara geliyor. Mesela call fiili on, an ile kullanılınca devam etmek manasına geliyor. Up ile kullanılınca telefon etmek manasına geliyor gibi. Efendim, şimdi tabe ila ile kullanılırsa tübtü ilallah. Yani ben tevbe ettim Allah'a ila ile. Mesela tabe fulanun ilallah. Filanca Allah'a tevbe etti. Yani Allah'a yönel. Yani yüzünü Cenab-ı Hakk'ın dergahına döndürdü. Elini Cenab-ı Hakk'a açtı. İstiyor. Oraya yöneldi yani. Ya Rabbi ben kusurluyum, hatalıyım, beni affet diyor. Kul Allah'a yöneldi. Yani buna tevbe diyoruz. Buradan da yani kul günahlarından üzüldü. Onlardan vazgeçmeyi istedi. Bunu Allah'a söylüyor manası çıkıyor. Yani tevbe ya Rabbi ne demek? Tövbe tövbe estağfurullah diyoruz. Tövbe ya Rabbi ne demek? Yani ben bu günahtan dönüyorum manasına geliyor. Efendim ilallah Allah'a yani bu teveccühünü, döndüğünü, pişman olduğunu, günahtan döndüğünü arz etmek manasına. Eğer ala ile kullanılırsa o zaman ila başka, ala başka. İla bir şeye doğru demek. Ala bir şeyin üzerine demek Arapçada. O zaman Cenab-ı Hak kuluna teveccüh etti. Yani onun tevbesini kabul buyurdu manasına geliyor. Efendim, Tâbeallâhu alâ abdihim. Bu Allah kulunun tevbesini kabul etti. Ona teveccüh etti. Onun kendisine yönelmesini, yakarmasını sevdi, affetti demek oluyor. Ve tüb aleyna, ya Rabbi sen bize, burada alâ ile kullanılıyor, sen bize teveccüh buyur, bizim sana yönelişimizi kabul buyur, bize lütfeyle demek oluyor yani. İnneke entet tevvabur rahim. Hiç şüphe yok ki senin güzel sıfatlarından ikisi şunlardır işte. Sen tevvapsın ve rahimsin. Tevvap ne demek? Çok teveccühkar demek. Yani kullarının bunları Allah'a yöneldi mi Cenab-ı Hak onları karşılıksız bırakmaz. Ne kadar hatalı olsa kul hatasından dönüp de Cenab-ı Hakk'a dönünce Cenab-ı Hak kat kat daha fazla döner. Yani onun için tevbe etmesi lazım insanların. Hatasından dönmesi lazım. Allah'a yönelip özür dilemesi, yakarması lazım ki Allah kabul ediyor işte tevbesini. O teveccüh ediyor. Yani sen bana günah işlemiştin bana karşı suç işlemiştin. Ben senin yüzüne bakmıyorum. Senin ibadetini, yönelmeni kabul etmiyorum. Duanı da kabul etmiyorum demiyor. Teveccüh edince kat kat daha fazla teveccüh ettiğinden, tevbesini kabul ettiğinden tevvab. Arapçada böyle faal vezni mübalağa ifade eder. Cenab-ı Hak tevvaptır. Yani kulların tevbesini kabul edici, kendisine yönelen kullara çok çok daha kat kat fazlasıyla teveccüh edici manasına. Müjdedir bizim için Cenab-ı Hakk'ın tevvap olması. Yani biz tevbe edersek bizi affedecek diye oradan anlıyoruz. Tevvap bize rahim. Bismillahirrahmanirrahim de başladı. Kur'an-ı Kerim'in ilk satırında. Efendim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim de karşımıza gelen bu rahim ne demek? Rahmeti çok geniş. Efendim, merhameti çok fazla. Sonsuz derecede fazla demek. Allah-u Teala Hazretlerinin tevvap olduğunu, çok merhametli olduğunu, rahmetin çok geniş olduğunu zikrederek bize ya Rabbi bu sıfatlarınla muamele eyle diye dua etmiş oluyorlar o mübarekler. Allah-u Teala Hazretleri şefaatlerine erdirsin. Önümüzdeki haftalarda inşallah onların dualarının
nasıl devam ettiğini göreceğiz. Demek ki şimdi 129. ayet gelmeye kadar açıklayıp

0: sohbet etmiş olduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah cümlenizi sevdiği kullarından eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereket.
1: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Akre FM'de yeni bir programla da huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyor ve şu anda gönülleri bizlerle olan tüm dinleyenlerimizi hürmet ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, kelam-ı ezeliğinin idrak edilmesinin ve ezberlenmesinin yanı sıra düzgün kıraat edilmesi de büyük bir önem teşkil ediyor. Nitekim Kur'an'ı tertille oku ayeti bunu nazara veriyor. Kureyş'in reislerinden Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve Ahnes birbirlerinden habersiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinin yakınına gizlenirler. Zira Efendimizin evinde ne olup bittiğini tetkik etmek isterler. Bir müddet sonra onun Kur'an-ı Kerim okuyuşuna dikkat kesilirler ve tan yeri ağrana dek bu sesi dinlemekten alıkoyamazlar kendilerini. Gün ışığında yerlerinden çıkarlar. Gizlice oradan uzaklaşmak isterlerken de birbirlerini rastlarlar. Bu durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler elbette. Sonra bir daha böyle yapmamak üzere sözleşip ayrılırlar. Ancak ertesi iki gecede birbirlerini aynı halde yakalarlar. İlahi kelamın cazibesine kapıldıklarını itiraf edemezler ama Ebu Cehil şu itirafı yapmaktan da kendini alamaz. Bizler ve onun kabilesi bugüne kadar at başı giden bir şeref yarışı yaptık. Şimdi onlar kendisine vahiy gelen bir peygamber çıkardılar. Biz onun gibisine nasıl erişebiliriz? Vallahi ona asla inanmayız ve asla tasdik etmeyiz.

Kur'an'ı okumaktan gaye sadece güzel sesle okumak değil, aynı zamanda kıraat imamlarının belirlemiş olduğu kurallara uyarak, onu düşünerek ve anlayarak okumaktır. İbni Mesud Hazretleri konuyla alakalı şöyle der: şiir söyler gibi Kur'an okumayın, çürük hurma atar gibi dağıtmayın. Onun incelikleri üzerinde durun, kalbinizi onunla harekete geçirin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da Furkan suresinde, küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere tefekkür için bir okuyuşla okuduk buyurmuştur. Efendim, bir kıraat üstadı Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbetini ve kıraat ilmiyle meşgul olanlara tavsiyelerini şu cümlelerle dile getiriyor: her gece uykuya diye

koyarken başımı yastığa, günümü geçirdiğim dostum gelir aklıma. Uykularım kaçar, harfler, kelimeler, cümleler yayılır dünyama. Hiçbir harf böyle sırlarla dolu, hiçbir kelime böylesine şerefli ve hiçbir cümle böylesine sonsuz ikram sahibi olamaz. Her harfi alası sonsuz esrar, her kelime-i şerifi sonsuz mana, her ayeti kerimesi sonsuz kerem ve idraki mümkün olmayan mucizeler deryası. Öyle bir kitap ki şan-ı azim, Kur'an-ı azimüşşan, o tüm insanlığın kitabı. Tahsil için dökülen her gözyaşı ve her ter damlasına, paha biçilemeyen inciler deryası. Öyleyse önü aşk, sonu aşk, aşktır hem ortası. Unutma, sana artık Kur'an ehli denildiğinde, aşktan İmam-ı Azam gibi uykuların kaçmalı. Mevlana gibi aşkın sarhoşluğu seni senden almalı. O hayat rehberi bir kitaptır. Sadece ezberinde kalmayıp tüm hayatına yayılmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam ve Kur'an ilimlerinin eğitim ve öğretiminin yapıldığı İslam dünyasında yüzyıllar boyu diğer ilimler gibi kıraat ilminin de tedrisatına devam edilmiş ve bu sahada pek çok ilim adamı yetişmiştir. Kıraat imamı olarak adlandırılan ilim adamlarının her birinin rivayet ve tariklerinin ittifakla temsil ettiği okuyuşa kıraat, 7 veya 10 kıraatten her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imam deniyor. Bir imama ait raviye yani talebesine nispet edilen kıraat farklılığına rivayet, bu rivayeti nakleden yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de ravi adı veriliyor. Ayrıca ravilerin ravileri arasındaki farklı nakillere de tarik tabiri kullanılmıştır. Kıraatleri bilen kimseye kurra, bunları sözlü olarak nakledip okutan kimseye mukri denildiğini de hatırlatmak isteriz. İslam dünyasında ünlü olan 7 okunuş şeklinin imamları: Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebu Nuaym, Abdullah bin Kesir el-Mekki, Ebu Amr bin el-Ala el-Basri, Abdullah bin Amir et-Dimaşki, Ebu Bekr Asım bin Ebin Necud el-Kufi, Ebu Ammare Hamza bin Habib ez-Zeyyad el-Kufi, Ali bin Hamza Ebu'l-Hasan el-Kisai'dir. Yedi okunuş şekline daha sonra 3 okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da kıraat-ı aşere denmiştir. Bu 3 yeni okunuşun imamları ise Halef bin Hişam el-Bezzar, Ebu Cafer el-Mahzumi el-Medeni, Ebu Muhammed Yakup bin İshak el-Hadremi el-Basri'dir. Dünyada genellikle Türkiye'deki gibi kıraat-ı asım ve rivayeti hafs tariki okunur efendim. Dilerseniz bugün Asım kıraatiyle okunan bir aşr-ı şerifi İsmail Coşar'dan dinleyelim.

Asım kıraatiyle okunan Aşr-ı Şerif'i İsmail Coşar'dan dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın bu son bölümünde kıraat ekollerinin kurucusu olan 10 kıraat imamı hakkında özet bilgiler vereceğiz. Nafi bin Abdurrahman. Kıraat imamlarının tartışmasız en önde geleni Nafi bin Abdurrahman'dır. Nafi bin Abdurrahman aslen İsfahanlıdır. Medine kıraat imamıdır. Kıraat tahsilini Medine'de yaptı ve 70 kadar tabiinden kıraat aldı. Yaşadığı dönem içerisinde kendisinden çok sayıda insan kıraat okumuş ve almıştır. Endülüslü kıraat ve dil alimi Mekki bin Ebi Talip el-Kaysi, Nafi ve Asım kıraatlerini, kıraatlerin en evlası, senedi en sağlam olanı ve Arapça bakımından en fasihi kabul eder. Fesahatta bunları Ebu Amr ve Kisai'nin kıraatleri takip eder. Nafi bin Abdurrahman 785 yılında Medine'de vefat etmiştir. İbni Kesir. Aslen İranlı olan Ebu Mabed Abdullah bin Kesir bin Amr Eddari 665 yılında Mekke'de doğdu. Kıraati Mücahit bin Cebr, Dirbas, Abdullah bin Es-Saib, İkrime el-Berberi ve Muhammed bin Kays bin Mahreme'den okudu. Onun kıraatinin güvenilirliği üzerine Mekkelilerin icması vardır. O hem Mekke'nin karisi hem de Mescid-i Haram'ın mukrisiydi ve bu vasfı vefatına kadar devam etti. İbni Kesir'in kıraati Ahmet bin Muhammed el-Bezzi ve Muhammed bin Abdurrahman Kumbül rivayetleriyle günümüze kadar intikal etmiştir. Ebu Amr bin Ala. Ebu Amr Zeban bin el-Ala bin Ammar el-Mazini el-Basri, Arap asıllı olup 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. Ebu Amr kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebi Rebah, İkrime bin Halid, İbni Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Şeybe bin Nisah ve Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Asım bin Behtele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım ve Hasan-ı Basri gibi tanınmış alimlerden okudu. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir. İbni Amir. Ebu İmran Abdullah bin Amir bin Yezid el-Yahsubi aslen Yemenli Arap bir aileye mensup olup bugünkü Ürdün'de dünyaya geldi. 9 yaşında Şam'a gitti ve vefatına kadar burada yaşadı. Muaz bin Cebel, Ebu Derda ve Fedale bin Ubeyd'den kıraat okudu. Hazreti Osman'dan bizzat Kur'an dinledi. Asıl kıraat hocası Hazreti Osman'dan Kur'an öğrenmiş bulunan Mugire bin Ebu Şihab el-Mahzumi'dir. Asım bin Behtele. Ebu Bekir Asım bin Ebin Necud Behtele el-Esedi el-Kufi, Muaviye döneminde Kufe'de doğdu. Sahabeden Haris bin Hasan el-Bekri ve Ebu Rimse Rifa bin Yesribi ile görüşmesi nedeniyle tabiinden kabul edilir. İmam Asım genç yaşta kıraat ilmine ilgi duydu ve çok güzel sesi ve okuyuşuyla kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. Asım bin Behtele'nin kıraat ekolü günümüze kadar ulaşmıştır. Ülkemiz başta olmak üzere farklı İslam ülkelerinde Asım kıraati okunmaktadır. Hamza bin Habib. Ebu Umare bin Hamza bin Habib bin Umare Ez-Zeyyad Et-Teymi El-Kufi 699 yılında Kufe'de doğdu. Erken yaşta kıraat eğitimi almış ve 15 yaşına geldiğinde kıraatte iyi bir seviyeye çıkmıştır. Bir süre imamlık yapmışsa da daha çok yağ ticaretiyle meşgul olmuştur. Kendisinden Süleym bin İsa el-Hanefi, Aiz bin Ebu Aiz, Şuayb bin Harp ve Kisai gibi ünlü alimler kıraat almışlardır. Kisai. Ebu'l-Hasan Ali bin Hamza el-Kisai el-Kufi, İran asıllı olup 737 yılında Kufe'de doğdu. 805 yılında Reyn Rembuya köyünde vefat etti. Kisai, İmam Hamza'dan sonra Kufe'nin kıraat imamı olmuştur. Ebu Cafer el-Kari, Medine kıraat imamıdır. Kıraatini Abdullah bin Ayyaş, Abdullah bin Abbas ve Ebu Hureyre'den aldı.
kendisinden de Nafi, Ebu Amr bin Ala ve Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem kıraat okumuştur. Onu onlu grup içerisine alan ilk eser, İbn-i Nisaburi'nin El-Gaye fil-Kıraatil Aşr adlı tasnifi olup, kitabın sıralamasında 8. imam olarak yer almaktadır. Ebu Cafer el-Kari Medine'de vefat etmiştir. Yakup el-Hadrami. Ebu Muhammed Yakup bin İshak bin Zeyd el-Hadrami el-Basri 735 yılında Basra'da doğmuştur. 5. tabaka ulemasının

0: İmamlarından olup meşhur 10 imamdan 9.'sudur. Hadramilerin kölesi olduğu için o beldeye nispet edilerek El-Hadrami lakabını almıştır. Ebu Amr bin Ala'dan sonra Basra kıraat imamlığı kendisine geçmiştir. Basra camiinde yıllarca imamlık yapmış ve 88 yaşındayken Basra'da vefat etmiştir. Halef bin Hişam. Ebu Muhammed Halef bin Hişam bin Salep el-Esedi el-Bağdadi el-Bezzar 767 yılında Bağdat'ta doğdu. Erken yaşlarda başladığı kıraat eğitimini Bağdat ve Kufe'de tamamladı. Hamza bin Habib kıraatini Süleym bin Asa'dan, Asım bin Behdele kıraatini Ebu Yusuf Yakup bin Halife el-Asa ve Yahya bin Adem'den ve Nafi kıraatini de İshak bin Müseyyebi'den aldı. Halef bin Hişam Bağdat'ta vefat etmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, hayat hikayelerini kısaca paylaştığımız 10 kıraat imamı da İslami ilimlere bilhassa kıraat ilmine ışık tutan sayısız eserler bıraktı. Allah onlardan razı olsun diyor, Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz yepyeni programlarla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız, Muhammed'le kalınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ısmarladık.
1: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterir.

0: gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak, hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

O, şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki, onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında

0: Efendimiz buyuruyor ki, sizden bir kısmı vardır ki, içinizden bazıları, men sallas salate kamileten, namazı tam kılar. Yani Allahu Teala namaz kılan insana ne sevap verecekse onu da alır. Tamamen eksiksiz kılar, bütün mükafatın tamamını alır. Ve minküm men yusallin nısuf. Sizden bir kısmınız vardır, o da yarım kılar. Halbuki namazı tam kıldı ama iyi kılmadığı için sevap yarım oldu. Sevabı yarıya indi. Ve devam etmiş efendim, ve sülüs. Kimisi üçte bir sevap alır. Gene aynı namaz. Dört rekatsa dört rekat. On rekatsa on rekat. Ama üçte bir alır. Sevabın üçte ikisini kaçırıyor. Neden? Aklını dağıtıyor. Dikkat etmiyor. Allah'ın huzurunda olduğuna efendim iyice kendisini veremiyor. Aklı başka yere dağılıyor. O zaman sevabı azalıyor. Ve rubu kimisinin dörtte bir. Hatta belagal üşür. Kimisine onda bir gelir sevabı. Bir başka hadisi şeriften biliyoruz ki iki kişi gelir camiye. Birisi bin sevap alır, birisi bir alır gider. Bak, birisi bin sevap alıyor, ötekisi bir sevap alıp gidiyor. Vera sahibi bir insanın, yani aşırı dikkatli, titiz, günahlara, haramlara yanaşmayan, dikkatli, takva sahibi, vera sahibi bir insanın sevabı bakarsın bin misli olur. O halde madem bir namaz kılıyoruz, Allah Teala emretti, biz onun kuluyuz, günde beş vakit namaz borcumuzdur, kılıyoruz, o halde şuurla kılalım. Kendimizi tam verelim, aklımızı tam teksif edelim, konsantre olalım yeni tabirle, konsantre olalım namaza, Rabbimizin huzurunda olduğumuzu bilelim, öyle kılalım.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum. Ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akramedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı, içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göredir. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى Ve her kişiye de niyetinin karşılığı vardır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Onun hicreti Allah ve Resulünedir. Yani kim hicrete Allah ve Resulü için giderse onun alacağı karşılıkta Allah ve Resulünün yanında bulunanların aldıkları karşılık yani ecir ve sevaptır. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadına ise onun da hicreti hicret ettiği şeyedir. Yani dünyalık elde etmek için giden, bir kadını nikahlamak için hicret edenlerle beraber yolculuğa çıkan kimsenin alacağı karşılık, Allah ve Resulü için hicret edenlerin alacağı karşılıktan farklıdır. Tabii amel kelimesi, yani kelimelerin bir sözlük anlamı, bir de ıstılah anlamı vardır. Dolayısıyla burada amel denince aklımıza daha çok dini işler geliyor. Yani ancak kelime anlamı itibariyle amel her tür fiile verilen isimdir amel. Burada tabii bir amelin Allah'ın razı olacağı bir hüviyete bürünmesi için ne gerekir? Burada gerekli olan şey işte niyettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala sizin aç kalmanıza, susuz kalmanıza ihtiyaç duymaz buyuruyor. İşte oruç meselesinde de yani müminin niyet ve ihlas ile bu fiilleri yapması kendisine bir ecir doğuracaktır. Biz ana başlıkta toplayacak olursak şöyle diyebiliriz. Yani ibadet olan fiiller var. Dinimizin bizden istediği fiiller var. Bir de istemediği fiiller var. Bunlar haram başlığı altında toplayabiliriz. Diğer taraftan da mübah kısmı var. Yani dinimizin yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Yapsanız bir ecir olmaz, yapmasanız da bir günah ve sorumluluk olmaz dediği fiiller var. Tabii bunların bahsettiğimiz gibi dereceleri vardır ama ana başlık itibariyle bu üç başlık söz konusudur. Burada acaba niyet hangi ameli ibadete çevirir ve bu üç başlık içerisinde niyetin etkisi nedir konusu önem arz etmekte. Buna göre yapılan bir ibadet eğer niyetli olursa o ibadet halini almış olur. Yani niyetsiz bir şekilde mesela birine çıkarıp verdiğiniz bir miktar, bir para zekat niyetiyle verirseniz zekat olur. Ama gelmiş parayı çıkarıp vermişsiniz, zekat niyeti yoksa bu zekat olmuş olmaz. Ha, işte bir sadaka veriyor insan. Burada tabii bir üst dereceye geçmiş oluyor. Sadaka veriyor yani birisine yardım edeyim diye sadaka vermiş oluyor. Acaba bu sadakadaki niyeti ne? Yani Allah'ın rızası mı? Yoksa ya bu ne güzel insan maşallah çok da cömertmiş, insanlara da çok yardım ediyor duygusu mu? Bunu belirleyen niyet. Tabii sorsanız yani sadaka veren bir kişiye niye sadakayı veriyorsun diye herhalde der ki ben Allah rızası için sadaka veriyorum. Ancak bu niyetinin o olduğu anlamına gelmez. Niyetini kendisi bilir. Yani niyeti, kişinin niyeti kalbinde yaptığı fiile yönelik taşımış olduğu duygu, taşımış olduğu amaç. Burada tabii şu da akla geliyor. Yani insanın gafletten kurtulabilmesi ve daimi bir zikir halinde bulunabilmesi. Yani niyetin sahih olabilmesi için

belli bir kalbi kıvam gerekiyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ buyuruyor. Yani o kimseler ki Allah'ı zikrederler. Ayaktayken, otururken ve yatarken. Aslında zikrederler derken yani şöyle de diyebiliriz. O kimseler ki Allah'ı unutmazlar. Çünkü bu zekere fiili hatırlamak anlamına geliyor. Hatırlarından çıkarmamak, sürekli akılda bulundurmak, gönülde bulundurmak anlamına geliyor. Demek ki hayatın her alanında yani otururken, ayaktayken ve yatarken. Bu aslında oturup bir taraftan aklımıza gelebilir. Yani ayaktayken işte Allah Allah demek, otururken Allah Allah demek, yatarken Allah Allah demek, belki bu da olabilir, ancak bundan daha öte bir manası var. Yani hayatın her alanında kişinin durabileceği üç hal var. Bu üç halde de yani her anda da Allah'ı hatırda tutmak. İşte bu hatırlayış ve bu uyanıklık olunca niyetin sahih olabilmesi, niyetin tashihi de daha kolay olmakta. Onun için büyükler yemek yerken gaflet ile yememesini tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki bu yemek nasıl geldi? Kim çalıştı? Yani çiftçi o buğdayı tarladan nasıl elde etti? Orada hangi terleri döktü? O değirmene geldi, kimler çalıştı orada? Sonra fırına gitti, onu kimler taşıdı? O fırında o ateşte nasıl pişti? Orada insanlar nasıl gayret gösterdiler? Yediğimiz bir meyve kim topladı, nasıl geldi? Bir yemek, orada ne yemekler harcandı? Bütün bunları ve bunlardan da öte Cenab-ı Hak bunları nasıl bize gönderdi o topraktan? Bu çeşit çeşit meyveler, sebzeler, yiyecekler nasıl çıktı? Bütün bunların bilincinde ve şuurunda olarak yenilen bir yemeğin insanın maneviyatını artırdığını, kalbi derinliğini güçlendirdiğini söylüyorlar. Dolayısıyla böyle bir niyeti tashih meselesinden önce kişinin gafletten kurtulabilmesi ve kalbi seviyesini yükseltip daima her halde Allah Teala'yı hatırda tutabilmesi meselesi önem arz ediyor. Yani şöyle bir soru da geliyor o zaman akla. Yani nereden başlayacak? Yani kalbi kıvama ulaşmak istiyorum. Evet. Ama buna ulaşamıyorum. Peki ne yapacağım ben o zaman? Niyetimi. Burada herhalde iki aşamalı bir niyet tashihi var. Birinci olarak yani fiillerimizde niyetlerimizi tashih etmek. Yaptığımız işlerde işi ne için yaptığımızı düşünmek, tefekkür etmek. Birincisi bu. İkincisi de bu bahsettiğiniz kalbi kıvam anlamında bir niyet tashihine girmek. Burada kalbin durumunun önemli olduğunu söyledik. Peki bu kalbi bu duruma getirecek olan şey nedir? Kanaatimce büyüklerin de söylediği üzere kalbi bu duruma getirecek olan şey salih insanlarla beraber olmaktır öncelikle. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de "Kûnû ma'as-sâdiqîn" buyuruyor. Yani sadık evet. Kimselerle beraber olunuz buyuruyor. Hatta işte bu Riyazu Salihin İmam Nevevi'nin kitabında Tevbe bahsinde bir hadis-i şerif geçer. Efendimiz buyuruyor ki sizden önceki ümmetlerde bir kişi 99 kimseyi öldürdü ve pişman oldu yaptığından, tevbe etmek istedi. Sordu. Bu bölgede bir alim insan var mıdır? Gidip de sorayım, danışayım diye. Dediler ki falan yerde bir alim vardır. Sen ona git ve ona danış. O da kalktı, alimin yanına gitti ve dedi ki ben 100 kişiyi öldürdüm. Benim için tevbe var mıdır? Alim de kendisine kul ile tevbe arasına hiçbir şey giremez. Elbette vardır cevabını verdi ve şunu ilave etti. Yalnız senin yaşadığın yerde kötü insanlar yaşıyor. Kötü bir yerdir senin yaşadığın yer. Dolayısıyla sen oradan kalk ve falanca yerdeki iyi insanların yanına git. Adam da alimin dediğini dinledi, kalkıp bahsettiği yere doğru yola koyuldu. Yolun tam ortasındayken vefat etti. Bunun üzerine rahmet ve azap melekleri adamın başına geldiler ve ikisi de biz bu adamı alacağız

0: dediler. Azap melekleri dediler ki bu adam oraya ulaşmadı daha. Evet tevbe etti ama hiçbir iyilik de yapmadı. Dolayısıyla bunu biz alacağız eski günahlarına binaen. Rahmet melekleri de dedi ki ancak bu adam niyet etmişti, oraya gidiyordu, o yoldaydı, bunu biz alacağız. Bunlar böyle tartışırlarken Cenab-ı Hak aralarını bulmak için bir melek gönderdi. Ve melek onlara dedi ki ölçün, hangi tarafa daha yakınsa onlarla beraber haşrolunsun. Ve ölçtüler, baktılar ki gideceği yere bir karış daha yakın. Ve oranın ehliyle beraber haşrolundu ve rahmet melekleri bunu götürdüler, bu zatı götürdüler. Dolayısıyla yani o insanların içinde bulunmak değil de o insanlar için yola çıkmış olmak bile insanı azaptan rahmete taşırken, böyle insanların içinde bulunmak insana neler getirebilir, bunun üzerine tefekkür etmek gerekir.
1: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: bir çocuk akıl ve bali olacak çağa geldiği zaman, hani 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşındayken kılmazsa, inat ederse zorlayın, o namazı alıştırın, akıl bali olduğu zaman artık sevabı günahı kendisine yazılmaya başlayacak, ona alışkanlık olarak hazırlayın diyordu Peygamber Efendimiz. Ben de demiştim ki bakın, demek ki çocuklarımıza akıl bali olmadan önce, yani 7 yaşında 10 yaşına kadarki zaman içinde, ilkokul çağında sevapları günahları hepsini belletmeliyiz. Şunlar şunlar şunlar sevap, vazife, farz. Şunlar şunlar şunlar günah. Bunları da yapmamak lazım diye çocuklara öğretmemiz lazım. Ondan sonra günaha girmesin diye.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Sensin ismi baki olan. Sensin.

Lütfeyle cemalin göster.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Kâne izâ râ'ahu şey'un kal Allahu Rabbi la şerike lehu Sevban radıyallahu anh'ten Nese'i rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz bir şeyden biraz telaşlanır, korkarsa, heyecanlanırsa derdi ki Allahu Rabbi la şerike lehu. Allah benim Rabbimdir. Allah benim Rabbimdir. Onun şeriki, naziri yoktur. Yani heyecanlandığı, korktuğu zaman

0: telaşlandığı zaman, bir hadise onu böyle telaşlandırdığı zaman böyle derdi. Manası Allahu Rabbi, benim Rabbim Allah'tır, Allah benim Rabbimdir, onun şeriki yoktur derdi. Allah'ı anardı. Tabii Allahu Teala Hazretleri her şeyin sahibi, her şeyin halıkı, kendisine iltica edeni, tevekkül edeni kötülüklerden korur, korkulacak şeylerden emin kılar, selamete çıkartır, kendisine iltica edeni mahrum eylemez. Onun için Allah'a iltica eder, onun şeriki olmadığını ifade ederdi.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

0: Müslüman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez, gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki, ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş, ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir sapasağlam efendim, dipdiri, canlı, sıhhatli, sağlıklı, sevimli bir kimse halinde olacak cennette diye buyurmuş. Yani yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bin bir türlü yalan dolan, ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan idmanı yapıyorlar. Yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede vallahi billahi tallahi Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına bilmem ne efendim, biri yalan kıvırtıp efendim hukuku saptırırsa, efendim hakkı engellerse, ya da mahkemede olmasa bile çarşıda, pazarda, efendim mahallede, evde, köyde, şehirde yemin ediyor, vallahi şu şöyledir, peki o halde bu mal senin mi? Evet benim, vallahi benim. Halbuki onun değil, yalan söylüyor mesela. Yani böyle de olabilir, illa mahkemede olma şartı yok. Bir yalan yeminle bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.
2: Cartoons of the Prophet Muhammad that appeared last September in a Danish newspaper have caused outrage among some Muslims. In the past several days, some protests turned and European

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Into the darkest storm of ignorance, Allah subhanahu wa ta'ala has sent his lamp.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: çok doğru yoldan Murat, Es-Sırat-ı Müstakim'den Murat nedir diye bazı alimler beyanda bulunmuşlar. Bu ne demek istiyor yani, dost doğru yola bizi ileten Murat nedir? Bazıları demişler ki bu Kitabullah demek. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh buyurmuş ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Es-Sırat-ül Müstakim'i Kitabullah. Doğru yol Allah'ın kitabıdır. Bazıları da demişler ki Es-Sırat-ül Müstakim İslam'ın bütünüdür. Mesela böyle diyenlerden efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma İhdine Sırat-ül Müstakim Zâke El-İslam, yani bu Sırat-ül Müstakim İslam demek, İslam dininin tamamı demek buyurmuş. Efendim aynı mana İbn Mesud ve ashabtan bazı kimseler tarafından da Rıdvanullahi Aleyküm Ecmain rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki efendim İhdine Sırat-ül Müstakim, yani o Peygamber Efendimiz'in ashabı demişler ki İhdine Sırat-ül Müstakim'deki Sırat-ül Müstakim Hüvel İslam, yani bütünüyle İslam dediğimiz efendim din demişler. Bazıları da daha açık bir şekilde Hüve dinullah ellezi la yukbelu minel ibadi gayruhu diye söylemişler. O Allah'ın başka bir inancı kabul etmeyip sadece onu kabul edeceğini bildirdiği İslam dinidir. Evet, innet dine indallahil İslam, Allah'ın muteber saydığı geçerli din sadece ve sadece İslam'dır. Ve men yebtegî gayrel İslami dinen felen yukbele minhu. İslam'dan gayri bir dinle tedeyyün edenler, efendim ömrünü geçirenlerden ibadetleri, dinleri, dindarlıkları, zahitlikleri, hayratları kabul olmayacaktır diye bildirildi. İşte o dinillah. Sırat-ı Müstakim'den maksat budur diye efendim açıklama yapmışlar.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı.
1: Bir zaman Rabbin meleklerine, muhakkak ki ben kuru bir çamurdan, şekil verilebilen bir balçıktan bir insan yaratacağım demişti. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Yine andolsun ki sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblisten başka hepsi secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler de, ya Rab, biz seni hamd ile yüceltip ve seni noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Hani vaktiyle meleklere, Adem'e kudretim için secde edin demiştik de hemen secde ettiler. Yalnız şeytan etmedi. Ben çamurdan yarattığın kimseye hiç secde eder miyim dedi. Allah iblise, sana emrettiğim zaman secde etmekten seni men eden nedir dedi. İblis de, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada cennette büyüklük taslaman, kafa tutman senin haddine değildir. Çık oradan buyurdu. İblis, hiç olmazsa insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, andolsun ki ben insanları saptırmak için senin doğru yolunda olanlar için pusu kurup oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yanlarına gelip sokulacağım. Sen de onların çoğunu, şükrünü, kulluğunu yerine getirenlerden bulmayacaksın dedi. Allah buyurdu ki, haydi yerilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa andolsun ki hepinizi cehenneme dolduracağım.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili.

0: 2 dakika.
1: Çocuklar işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire. Aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor, konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha önergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 23.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onun şehit edilmesinden sonra kavminin üzerine helaki için gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Onların helaki korkunç bir sesten başka olmadı. Hemen sönüp gidiverdiler. Vay göreceği azaptan dolayı şu hüsrana uğrayacak kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi, onlardan önce nice nesillere helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler. Onların hepsi de toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak, onlar için bir ibret, kudretimize bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık, işte ondan yemektedirler. Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik. Onların içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmezler mi? Yerin bitirdiği her şeyden, insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden çift çift yaratan Allah'ın şanı pek yücedir. Gece de onlar için bir ibret ve kudretimize bir delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarsın ki onlar karanlığa girmişlerdir. Güneş de bir delildir ki kendi karargahında, mihveri etrafında muntazam olarak cereyan etmekte, dönerek gitmektedir. Bu mutlak galip, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince biz ona dünyanın etrafında günlük devri ve seyri için bir takım menziller tayin ettik ki her aylık devrinin sonunda o kurumuş eski hurma salkımının eğri çöpüne döner, son ve ilk hilal şeklini alır. Ne güneş aya erişir, geceyi önler, ne de gece gündüzü geçer, zamansız gelir. Güneş, ay, dünya ve yıldızların hepsi de bir felekte, bir yörüngede yüzmektedirler. Onların doğup çoğalarak nesillerini de Nuh'a ait o dop dolu gemide taşımamız onlar için bir ibret, delildir. Yine onlar için bunun gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Eğer dilesek onları denizde batırıp boğarız. Bu takdirde kendilerinin feryadını duyacak kurtarıcı bulunmaz. Onlar kurtarılmazlar da. Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatma olmadıkça hayatta kalamazlar. Onlara önünüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının, belki acınıp esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve mucize gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden Allah rızası için fakirlere harcayın denildiği zaman küfre sapanlar, inananlara Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz dediler. Hadi eğer doğru söyleyenlerdenseniz bu tehdit ettiğiniz gün ne zaman derler. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi, ilk sura üfürülüşü beklerler. O zaman artık bir vasiyette bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Nihayet dirilmek için ikinci defa sura üfürülmüştür. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine koşup giderler. Derler ki, vay başımıza gelene, uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? Demek ki bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Meğer gönderilen peygamberler doğru söylemiş. İsrafil tarafından sura üfürülüş, yalnız korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bunun üzerine onların hepsi derhal huzurumuza getirilirler. Artık o gün ahirette kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Siz de ancak yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız. Doğrusu cennet ehli o gün güzel bir meşguliyet, nimet ve saadet içinde zevklenmektedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara kurulup yaslanmışlardır. Onlar için orada taze meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rabbin katından onlara söylenen söz selamdır. Ey günahkarlar! Bugün bir tarafa ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben size şeytana kulluk etmeyin, tapmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin, işte doğru yol budur diye bildirip emretmedim mi? Andolsun ki o şeytan sizden birçok nesli saptırmıştı. Siz bunu hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. Küfre, inkara saptığınızdan dolayı bugün girin oraya denilecek. O gün onların ağızlarını kapatır, mühürleriz. Yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, ayakları da şahitlik eder. Eğer dilesek inkarcıların gözlerini silip yok ederdik de yolda koşuşup dökülürlerdi. Artık yolu nasıl göreceklerdi? Fakat inkarcılara mühlet verilmektedir. Yine dilesek onların yüzlerini isyankar oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip öylece dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi. Kime uzun ömür veriyorsak onun yaratılışını baş aşağı ediyor, ihtiyarlığa getiriyor, gücünü azaltıyoruz. Buna da hala akıl erdiremiyorlar mı? Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Onun getirdiği bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Bu da kalbi ve ruhu diri olan kimseler uyarılsın ve kafirlere, inkar edenlere Allah'ın azap sözü hak gerçekleşmiş olsun diyedir. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Bunca nimetlere rağmen onlar kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka çeşitli ilahlar edindiler. Oysa o putların onlara yardıma gücü yetmez. Aksine kendileri onların bakımı ve koruması için hazır askerleri durumundadır. Resulüm, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o küçük aklıyla bize apaçık hasım kesildi. O kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkıştı. Şu kemikleri hem de çürümüşken kim diriltecek dedi. Resulüm de ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibi

kimisini yaratmaya, ahirette diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. O, her şeyi yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman, onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir. O halde, her şeyin mülkü ve hükümranlığı, kendi kudret elinde bulunan Allah'ın şanı çok yücedir. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 182 ayettir. Adını birinci ayetten almıştır. Melekler, cin, ahiret gibi konulardan bahseder. Geçmiş peygamberlerin hallerini anlatır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbadet ve itaat için saflar haline gelen, haykırıp şeytanları vahye musallat olmaktan uzaklaştıran, insanları günahtan hayra yönelten, bulutları sevk eden, zikri, Kur'an'ı okuyan meleklere and olsun ki, şüphesiz sizin ilahınız elbette bir tek ilahtır. O, göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi ve doğuların da Rabbidir. Şüphesiz biz, size en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik ve onu azıp itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, o şeytanlar, mele-i âlâ'yı, üstün melekler topluluğunu asla dinleyemezler. Her taraftan kovularak atılırlar. Onlar için daimi bir azap vardır. Ancak kim o meleklerden bir parça söz kaparsa, hemen onu yakıp delen parlak bir alev takip eder. Şimdi o inkar edenlere sor bakalım. Yaratılış, yaratma bakımından kendileri mi daha zorlu ya da kuvvetli, yoksa bizim o bütün yarattıklarımız mı? Hakikat, biz kendilerini ilk önce yapışkan bir çamurdan yarattık. Ahirette diriltmekse bundan daha kolaydır. Resulüm, doğrusu sen onların Allah'ın kudretini inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar da seni alaya alıyorlar. Kendilerine öğüt verilse öğüt tutmazlar. Bir mucize gördükleri zaman alaya alırlar ve bu apaçık bir sihirden başkası değildir derler. Biz sahiden ölüp de bir toprak ve kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltileceğiz? Evvelki atalarımız da mı diriltilecek derler. De ki, evet, hem de hor ve hakir olarak. İşte o diriliş anı ancak korkunç bir ses, ikinci sura üfürüşten ibarettir. Hemen onlar dirilip şaşkın şaşkın bakacaklar. Ve eyvah bize, bu hesap ve ayrışma günüdür derler. Evet, bu yalan saymış olduğunuz iyiyi kötüden ayırma ve hüküm günüdür denilecek. Allah meleklerine buyurur ki, toplayın zalimleri, onlara eşlik edenleri ve Allah'tan başka putlaştırıp tapmış olduklarını. Götürün onları cehennemin yoluna dizin. Tutuklayın onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu da şimdi azaba karşı yardımlaşmıyorsunuz denir. Doğrusu onlar o gün teslim olmuşlar, boyun eğmişlerdir. Onlar birbirlerine dönüp itham ederek soru yöneltiyorlar. Dünyada İslam'a uymayan işlerde kendilerine uyan kimseler, o uydukları ve yolunu takip ettiklerine, doğrusu siz bize sağdan güya doğru görünüşlü gelir, bizi yanıltırdınız derler. Kendilerine uyulanlar da derler ki, hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Hem bizim sizin üzerinizde bir otoritemiz, baskımız da yoktu. Zaten siz sapık ve azgın bir toplumdunuz. Ama artık Rabbimizin sözü azabı üzerimize hak oldu. Artık şüphesiz biz azabı tadacağız. Evet, biz de sizi yoldan çıkardık, azdırdık.
Çünkü biz zaten yoldan çıkan azgın kimselerdik. Fakat sizi zorlamadık. Şüphesiz onlar o gün azapta ortaktırlar. Muhakkak biz günahkarlara işte böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslıyorlardı. Peygamber'e karşı biz mecnun bir şair için ilahlarımızı terk mi edecekmişiz derlerdi. Hayır, o bir mecnun ve şair değildir. Gerçeği getirmiş ve peygamberleri de tasdik etmiştir. Doğrusu siz o acıklı azabı elbette tadacaksınız. Esasen yapmakta olduklarınızdan başkasıyla da cezalandırılmazsınız. Ancak Allah'ın ona gönülden bağlı olan ihlaslı kulları bu azabın dışındadır. İşte bunlar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde, birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Onlara bembeyaz, içenlere lezzet veren bir kaynaktan dolu dolu kadehler dolaştırılır. Onu içmelerinden kaynaklanan hiçbir sersemletme, baş ağrısı ve sıkıntı yoktur. Ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş iri, güzel, ceylan gözlü kadınlar vardır. Sanki onlar gizlenmiş, el değmemiş deve kuşu yumurtası gibidirler. Cennetlikler birbirlerine dönüp hallerini sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki, evet, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Bana, gerçekten sen de mi dirilmeyi kat'i tasdik edenlerdensin? Biz ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirilip hesaba çekilecekmişiz? Derdi. Sonra yanındakilere, siz onun halini bilir misiniz? Dedi. Derken baktı da onu çılgın ateşin ortasında gördü. Ona dedi ki, Allah'a yemin ederim ki az kalsın beni de mahvedecektin. Eğer Rabbimin hidayet edici nimeti olmasaydı, hiç şüphesiz ben de şimdi orada bulunanlardan olurdum. Dedikten sonra yanındakilere, biz artık ilk ölümden başka ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız değil mi? Diyecek. Şüphesiz bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar artık bunun gibi başarılar için çalışsın. Böyle bir nimete konma, ağırlanma mı daha hayırlı, yoksa cehennemliklerin zakkum ağacı mı? Gerçekten biz onu zalimler için bir imtihan ve ahirette bir azap şekli yaptık. Çünkü onlar ateşin içinde ağaç mı olur derlerdi. Şüphesiz o zakkum çılgın ateşin dibinden çıkan acı, dili damağa yapıştıran kötü kokulu bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibi kötüdür. İşte onlar bundan zorla yiyecekler ve karınlarını bununla tıka basa dolduracaklardır. Sonra bunun üzerine onlara kaynar su karışımı bir içecek vardır. İçtikten sonra dönecekleri yer elbet yine cehennemdir. Çünkü onlar babalarını dünyada sapmış kimseler halinde buldular. Kendileri de onların sapık izlerinden koşturdular. Onlardan önce eski milletlerin çoğu da şeytana uyup sapmıştı. Andolsun ki biz onların içinden uyarıcı peygamberler gönderdik. İşte bak, uyarılıp da yola gelmeyen, atalarının izinde gidip kula kulluk edenlerin sonu nasıl oldu? Ancak Allah'ın ihlaslı, gönülden bağlı kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti. Biz de duasını ne güzel kabul etmiştik. Biz tufanda hem onu hem ailesini büyük sıkıntıdan, felaketten kurtarmıştık. Neslini de kıyamete kadar devamlı kalıcı kıldık. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemler, insanlar içinde Nuh'a selam olsun. Şüphesiz biz,

İyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Sonra iman etmeyen diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun Nuh'un taraftarlarından biriydi. Çünkü o Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Bir uydurma olarak Allah'tan başka ilahlar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Dedi. İbrahim de kehanet yapıyormuş gibi yıldızlara bir göz attı da ben hakikaten hastayım dedi. Salgın vebadan onları korkutup yanından göndermek istemişti. Derhal onun yanından çıkıp uzaklaştılar. O da gizlice onların put olan ilahlarına varıp hani yemekleri yemiyor musunuz? Neyiniz var ki konuşmuyorsunuz? Deyip üzerlerine yürüdü. Onlara elindeki baltayla tüm kuvvetiyle vurup kırdı. Derken kavmi gelip durumu görünce koşarak onun önüne geçtiler. Neden kırdığını sordular. İbrahim, kendi ellerinizle yonttuğunuz, meydanlara diktiğiniz, kendilerini korumaktan aciz şeylere mi tapıyorsunuz? Dedi. Halbuki sizi de bu yaptığınız ve taptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Hiç yaratılan yaratılana tapar mı? Deyince onlar kızdılar. Onun için bir bina yapın da onu içinde yakılan çılgın ateşe atın dediler. Bunun için ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onu kurtarıp onları çok aşağı duruma düşürdük. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a lütuflarda bulunduk. Onları ve kavimlerini büyük sıkıntıdan kurtardık. Üstelik onlara yardım ettik de üstün gelen kendileri oldular. Onların ikisine apaçık ifadeli kitap, Tevrat'ı verdik ve onları doğru yola eriştirdik. Sonraki gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da elbet İsrail oğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine demişti ki, Allah'ın emrine karşı gelmekten, azabından sakınmaz mısınız? Yaratanların en güzelini, sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal adlı puta mı yalvarıyorsunuz?

görüyorsunuz. Bunun üzerine onu yalanladılar. Şüphesiz bunlar yakalanıp cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı, ihlaslı kulları bunlardan hariçtir. Sonraki gelenler arasında kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a da selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut da elbet gönderilmiş peygamberlerdendir. O vakit hem onu hem ailesi sayılanları, ancak geride kalanlar arasındaki ihtiyar bir kadın olan imansız karısı hariç toptan kurtardık. Sonra öteki kalan ahlaksız inkarcıları da mahvettik. Elbet siz onların yurtlarına hem sabahleyin hem geceliğin uğruyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiye kaçmıştı. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O, sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu 100 bine, hatta daha da fazla kimselere, Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit olundukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik. Resulüm, şimdi sor o Mekkeli müşriklere. Kız evlatlar Rabbinin de, oğullar kendilerinin mi? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit midirler ki melekler dişi diyorlar? Haberin olsun ki hakikaten onlar uydurmalarından dolayı Allah'ın çocuğu oldu diyorlar. Onlar elbette yalancıdırlar. Yoksa Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm verebiliyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Yoksa açık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyenlerseniz getirin kitabınızı. Bir de tuttular, onunla Allah ile cinler arasında bir hısımlık icat ettiler. Halbuki o cinler insanlar gibi kendilerinin de hesap için getirileceklerini elbette bilirler. Allah onların takıp yakıştırdıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Ancak Allah'ın gönülden bağlı olan ihlaslı kulları onlardan hariçtir. Ey inkar edenler! Siz ve taptıklarınız ona karşı kimseyi azdırabilecek değilsiniz. Siz ancak cehenneme girecek olan kimseyi azdırırsınız. Cebrail'e şöyle söyletildi: biz meleklerden her birinin belli bir makamı vardır. Şüphesiz Allah'ın huzurunda o sıra sıra dizilenler biziz. Onu tesbih ve tenzih edenler de elbette biziz. Gerçi o puta tapanlar şöyle diyorlardı: eğer gerçekten yanımızda evvelkilere inenden bir kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın ihlaslı kulları olurduk. Şimdi ise Kur'an gelince onu inkar ettiler, kabul etmeyip dışladılar. Artık ileride başlarına neler geleceğini bilecekler. Andolsun ki gönderilen peygamber kullarımız için bizim şu sözümüz geçmiştir: hakikaten kendilerine yardım edilecek ve muzaffer olacaklardır. Muhakkak bizim ordumuz
kesinlikle galip gelecektir. Onun için bir süre onlardan yüz çevir, onları önemseme. Gözetle onların başına ne geleceğini, kendileri de yakında görecekler. Şimdi çarçabuk azabımızı mı istiyorlar? Fakat o azap onların bölgesine inince, o önceden uyarılmış olup da yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur. Bir vakte kadar onlardan yüz çevir. Bak, gör onlara gelecek azabı, onlar da görecekler. Şan ve kudret Rabbi olan senin Rabbin, onların taktıkları sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen peygamberlere selam olsun, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sa'd Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 88 ayettir. Başında geçen Sa'd harfinden dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sa'd, o şanlı, şerefli ve öğüt dolu Kur'an'a andolsun ki, doğrusu o inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık, düşmanlık içindedirler. Biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik de nasıl feryat ettiler? Halbuki artık kaçıp kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcı, peygamber geldiğine şaşıp kaldılar. O kafirler dediler ki, bu yalancı bir sihirbazdır. O ilahları bir tek ilah mı yapmış? Doğrusu bu cidden şaşılacak bir şeydir. Onlardan ileri gelenler toplantıda, hadi birleşip yürüyün ve ilahlarınız için bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen ve yapılacak şey budur, diyerek kalkıp gitmişlerdi. Biz bu tevhid inancını diğer dinde işitmedik. Bu bir uydurmadan başka bir şey değildir. O Kur'an artık kimse kalmadı da aramızdan ona mı indirildi, dediler. Hayır, onlar benim vahyimden şüphededirler. Doğrusu onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa yanlarında mutlak galip, dilediğine çokça lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri mi var? Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin hükümranlığı, mülk ve idaresi onların mı? Böyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler. Onlar, müşrikler, bir takım döküntü bölüklerden ibaret, burada bozguna uğratılacak basit bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, ordu ve saltanat sahibi Firavun da peygamberleri yalanlamıştı. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar, o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Onlardan her biri peygamberleri yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Azabım da onlara hak oldu. Onlar da vakti geldiğinde bir an bile gecikmeyen bir tek korkunç sese bakar. Onlar alay ederek, "Ey Rabbimiz, hesap gününden evvel bize azaptan payımızı çabuk ver," derler. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik. Kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. Resulüm, sana o davacıların haberi geldi mi? Hani Davud ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. Davud'un yanına girdikleri zaman o da bunlardan endişelenmişti. Korkma, dediler.

Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Haktan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne, adalete eriştir. Biri, şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi ve konuşmada, tartışmada bana üstün geldi. Davut dedi ki, andolsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak ve tekelini almak isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine karıştıran ortaklardan çoğu birbirlerine kesinlikle haksızlık eder. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır. Davud bununla sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi, rükû ederek secdeye kapandı ve tevbeyle bize yöneldi. Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boşuna yaratmadık. Bunlar rastgele olmuş şeyler değildir. Bu inkar edenlerin zannıdır. Vay o inkar edenlerin ateşteki haline. Yoksa biz iman edip de salih ameller işleyenlere, yeryüzünde emirlerimize karşı bozgunculuk edenlere olduğu gibi mi muamele ederiz? Yahut Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları, yoldan çıkanlar gibi mi tutarız? Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Hani ikindi üzeri ona, üç ayağının üstünde durup bir ayağını tırnağının üzerine diken çalımlı safkan koşu atları gösterilmişti de Süleyman, doğrusu ben bu mal yani at sevgisine sırf Rabbimi anmak için yöneldim demişti. Bu atlar koşarak uzaklaşıp perde arkasında gizlenmiş gibi gözden kayboluncaya kadar bu sözü tekrarladı. Onları tekrar bana getirin dedi. Artık onların bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik de şiddetli hastalığı sırasında onu tahtının üstüne bir ceset gibi bıraktık. Bir müddet sonra o yine bize bağlılığı sayesinde eski sağlığına döndü. Dedi ki, ey Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk ve saltanat ver. Çünkü sen çok lütufta bulunansın. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle dilediği yere tatlı tatlı kolaylıkla akar giderdi. Her türlü bina ustası ve dalgıç olan şeytanları, cinleri ve onlardan insanlara zarar vermemek için demir halkalara bağlanmış diğerlerini de emri altına verdik. Ey Süleyman! Bu bizim bağışımızdır. İster dilediğine bol nimet ver, ister tut, verme. Hesabı, sorgusu yoktur dedik. Şüphesiz ona yanımızda elbette bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel bir yer vardır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani Rabbine, doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su
dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir miskini daha, tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Eline bir o kadar demet sap al, bir nevi göstermelik olarak onunla vur da yemininde durmamazlık etme demiştik. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyüp ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. İşte bu anlatılanlar bir hatırlatma ve öğüttür. Günahlardan sakınanlar için dönüp varılacak güzel bir yer vardır ki o da kapıları kendilerine açılmış Adn cennetleridir. Onlar orada tahtlara yaslanarak birçok meyve ve içecek isterler. Yanlarında bakışlarını yalnız erkeklerine çevirmiş aynı yaşta dilberler vardır. İşte budur hesap günü için size vaat edilenler. Şüphesiz bu cennetliklere bizim ihsan ettiğimiz rızkımızdır ki onun bitip tükenmesi mümkün değildir. Bu böyledir. Sapık ve azgınlara da elbet dönüp varacakları kötü bir yer vardır. Cehennem. Onlar buraya gireceklerdir. O ne kötü bir yataktır. Artık tatsınlar onu. Bu kaynar su ve irindir. Ona benzer çifter çifter başkaları da vardır. Cehennemlik liderlere, işte dünyada size uyup da peşinizden gelen ve şimdi sizinle beraber cehenneme girecek olan bir güruh denilecek. Onlar da, şimdi onlara merhaba yok, çünkü onlar ateşe gireceklerdir diyecekler. Kendilerine uyanlar da, hayır, asıl ateşe girecek sizsiniz ve size merhaba yok. Bize batılı, İslam dışı yolu hak diye gösterdiniz. Böylece bunu bizim önümüze siz getirdiniz. Burası ne kötü durulacak yerdir diyecekler. Yine onlar, ey Rabbimiz, bunu, bu ateşi bizim önümüze kim getirdiyse, kim sebep olduysa ona ateşte azabı kat kat artır diyecekler. Cehennemliklerin hepsi müminleri kastederek, bize ne oluyor ki kendilerini dünyada aşağı ve kötülerden saydığımız adamları burada görmüyoruz derler. Biz onları hor görüp eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi göremiyoruz? İşte bu, yani ateş ehlinin birbiriyle böyle tartışması bir gerçektir. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar, melekler kendi aralarında Adem'in hakkında tartışırlarken, benim Meleği Âlâ, o yüksek melekler topluluğuyla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ancak apaçık bir uyarıcı olmam için bu bilgi bana vahyediliyor. Rabbin o zaman meleklere buyurmuştu ki, ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun biçimini düzeltip içerisine de hayat veren ruhumdan üflediğim zaman hemen benim için ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis itaat edip de secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Rabbin buyurdu, ey iblis, iki elimle, yani kudretimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın.
Allah

buyurdu. Hemen defol, çık oradan, cennetten. Sen artık taşlanmış, rahmetimden kovulmuş birisin. Şüphesiz ta ceza gününe kadar benim lanetim senin üzerinedir. İblis, ey Rabbim, o halde hiç olmazsa insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah buyurdu, hadi sen o bilinen gün kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. İblis dedi, senin yüceliğine andolsun ki ihlaslı, sana gönülden bağlı ve itaatli kulların hariç o insanların hepsini mutlaka azdıracağım. Allah buyurdu ki, işte bu son ifade doğru. Yine de doğruyu ancak ben söylerim. Andolsun ki cehennemi senin cinsinle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım. Resulüm, de ki, bunları tebliğe karşı ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden uydurma bir şey teklif edenlerden de değilim. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Zümer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 53 ila 59. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Zümer, 71 ve 73. ayetlerde geçtiği üzere zümreler, gruplar demek olup adını da buradan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Resulüm! Şüphesiz biz bu kitabı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla, gönülden bağlı olarak kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Ondan başkasını veli, dost edinenler, biz onlara ancak bizi Allah'a mertebece yaklaştırsınlar diye tapıyoruz, derler. Şüphesiz Allah onlarla müminler arasında bu şekilde ayrılığa düştükleri şeylerde hükmünü verecektir. Şüphesiz Allah yalancı olan, içten içe sevdikleri putlarını ve putlaştırdıklarını gündemde tutarak nankör olan o kimseleri doğru yola iletmez. Eğer Allah bir oğul edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir, bundan münezzehtir. O tek ve kahretmede sonsuz güç sahibi olan Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak olarak ve hikmetle yarattı. O, geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar, her birini uzatıp kısaltır. Güneşi ve ayı emri altına aldı ve insanların faydasına verdi. Her biri muayyen bir vakit için yörünge ve mihverinde cereyan etmektedir. İyi bilin ki o mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan, onun maddesinden eşini meydana getirdi. Size deve, inek, koyun, keçi gibi hayvanlardan 8 çift yarattı. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde nutfeden başlayarak bir yaratıştan öbür yaratışa geçirerek yaratıp duruyor. İşte ancak bunları yapan Allah Rabbinizdir, başkası değil. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl O'na iman ve itaatten çevriliyor, başka Rabler ediniyor, onlara kulluk ediyorsunuz? Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü o gönüllerde gizli olanı bilir.

İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yürekten yönelerek ona dua eder. Sonra Allah ona katından bir nimet verdiği, kurtulup rahata erdiği zaman evvelce ona yalvarmış olduğunu ve asıl kurtaranı unutur da onun yolundan sapmak ve saptırmak için bizi falancalar kurtardı diyerek Allah'a bir takım eşler koşar. Resulüm de ki, sen küfrünle biraz oyalanıp geçin. Çünkü sen artık ateş ehlindensin. Yoksa o, sadece sıkıntıdayken dua eden kimse, hiç ahiretin dehşetinden korkan ve Rabbinin rahmetini uman, gece saatlerinde secde edip ayakta durarak taat ve ibadet eden kimse gibi midir? De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Ancak bunları temiz akıl sahipleri düşünürler. De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey iman eden kullarım! Rabbinizin emrine uygun yaşayıp azabından sakının. Bu dünyada iyi hareket edenlere bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Dinin gereğini ve hükümlerini rahatça yaşayacağınız yere göç edebilirsiniz. Ancak Allah yolunda taviz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip dayanıp direnenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. De ki, ben dini yalnız Allah'a halis kılarak ihlasla ona kulluk etmemle emredildim. Ve yine Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime karşı gelirsem şüphesiz ben büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a halis kılarak, ihlaslı olarak yalnız ona kulluk ederim. Siz de ondan başka dilediğinize bağlanıp kulluk edin. Yine de ki, asıl böyle yaparak aldananlar, ziyana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de kendine bağlı olanları ziyana uğratanlardır. Dikkat edin, bu apaçık ziyanın, aldanmanın ta kendisidir. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benim emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Üzerine azap kelimesi hükmü hak olan kesinleşmiş kimseyi, o ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar var ya, kafirlerin üst ve altlarındaki ateşe karşılık onlar için cennette alt tarafından ırmaklar akan üst üste yapılmış köşkler var. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Allah kimin göğsünü niyet ve isteğinden dolayı kabiliyet ve duygularını İslam'a açmışsa, o Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı hiç? Artık kalpleri Allah'ı anmaya, onun hükümlerini kabullenmeye karşı katılaşmış, böylece insani fıtratını kaybetmiş, dünyalıklara ve nefsine tapmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli müjde ve tehdit, rahmet ve azap, cennet ve cehennem gibi

0: zalimlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denilir. Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanladılar. Bu yüzden farkına bile varamadıkları bir yerden kendilerine azap geliverdi. Allah böylece onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Onu hiçbir eğriliği olmayan pürüzsüz bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece ona uygun yaşayıp inkardan ve şirkten sakınsınlar diye. Allah birçok ilaha kulluk edenle bir tek Allah'a kulluk eden hakkında kendisine emir vermede çekişen ortak efendilerin sahip olduğu hizmetkar bir adamla yalnız bir tek kişiye boyun eğmiş bir adamı misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Hamd yalnız Allah'a mahsustur fakat onların çoğu bilmezler. Resulüm, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra ey insanlar, şüphesiz siz Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 23'ü dinlediniz.
2: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 23'ü dinlediniz.
1: Akra dinliyorsunuz.